henüz erişemediğin, gaybta bulunan ve mutlak surette sana ulaşacak olan ölümden sevimli bir şey senin için olamaz. Vasiyetime uymazsan da gaybler içerisinde ölümden daha çok buğz ettiğim bir şey olamaz. Halbuki onu önlemeye de gücün yetmez buyurdu. Ebu Vakkas'ın oğlu İshak bin Sa'd diyor ki, babam bana şöyle bir hikaye anlattı. Uhud muharebesinde Abdullah bin Cahş babama, niçin Allah'a dua etmiyoruz dedi. Bir kenara çekildiler ve Cahş'ın oğlu Abdullah, ya Rab, senden yarın savaşa girdiğimde beni kuvvetli bir düşmanla karşı karşıya getirmeni, onunla senin rızan uğrunda alabildiğine savaşmamı, nihayet benim burnumu ve kulaklarımı kesmesini ve işkembemi orada dökmesini isterim. Yarın kıyamet günü burnun, kulağın ne oldu diye benden sorduklarında, onları senin ve sevgili Habibinin uğrunda feda ettim demiş olayım ve sen de evet doğru söylüyorsun diye beni tasdik etmeni istiyorum diye dua ettim. Babam Sa'd devamla diyor ki, ertesi gün akşama doğru Abdullah bin Cahş'ın radıyallahu anh burnu ile kulaklarını bir ipte asılı olarak gördüm. İlk istediğini Allahü Teala kendisine verdi. Sonunu da aynı şekilde getireceğini umarım dedi. Süfyan-ı Sevri ile Bişr-i Hafi, ölümü ancak şüphede olan kimseler sevmez. Zira ne pahasına olursa olsun dost, dostuna ulaşmayı çirkin görmez demişlerdir. Büveyti, zahitlerden birisine, ölümü sever misin diye sordu. Adam biraz duraklar gibi olunca hemen, eğer gerçek zahit ve sadıklardan olsan ölümü severdin dedi. Ve Bakara suresi 94. ayetinin sonunda, doğru sözlü iseniz ölümü dilesenize buyuruldu dedi. Adam Buhari ile Müslim'in Enes radıyallahu anh yoluyla rivayet ettikleri, sizden hiçbiriniz ölümü temenni etmesin mealindeki hadis-i şerifi okuyunca Büveyti, bu hadis-i şerifi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıkıntı ve ızdıraplar karşısında kalanlar için buyurmuştur. Yani bu gibi üzücü olaylar sebebiyle ölümü temenni etmeyin demek istemiştir. Çünkü Allahü Teala'nın kazasına rıza, kazasından kaçmaya yönelmekten daha makbuldür dedi. Sual: ölümü sevmeyen kimsenin Allah'ı sevdiği düşünülebilir mi? Cevap: hoşlanmamak bazen dünya sevgisinden, mal, evlat, aile ve akrabasından ayrılma üzüntüsünden olur ki bu tam manada Allah'ı sevmeye aykırıdır. Zira kamil sevgi gönlün her tarafını kaplayıp başkasının girmesine boşluk bırakmayan sevgidir. Bununla beraber bunlara olan sevgisi yanında zayıf olsa da Allah sevgisi şaibesinden bir şey kendisinde bulunabilir. İnsanlar Allah'ı sevmekte birbirinden farklıdır. Buna Abdüşems'in torunlarından Huzeyfe'nin radıyallahu anh rivayet ettiği şu hadise delalet etmektedir. Kureyş'in en asillerinden olan Huzeyfe radıyallahu anh, kız kardeşini azatlı kölesi Salim'e verdiği vakit, Kureyş ailesi kendisini hem kınadı ve hem de azarladı. Hiç böyle asil bir kız öyle bir köleye verilir mi? Dediler. Huzeyfe radıyallahu anh yemin ederek, ben kız kardeşimi ona verirken onun kız kardeşimden çok daha üstün olduğunu bilerek verdim deyince, Kureyş o işten ziyade bu söze kızdı ve tamamen çılgına döndüler ve nasıl olur dediler. Bunun üzerine Huzeyfe radıyallahu anh onlara, ben Resul-i Ekrem'den bütün kalbiyle Allah'ı seven kimseye bakmak isteyen Salim'e baksın buyurduğunu işittim diye onlara cevap vererek onları ilzam etti.

Adam aslında ölümü kerih görmüş değil. Yalnız Allahü Teala'ya kavuşmaya gereği gibi hazırlanamadan ölüme üzülmüş olmasıdır ki bu sevginin zayıflığına delalet etmez. Bu tıpkı şöyledir. Adama sevdiği bir zatın gelmekte olduğunu müjdelerler. Adam tabii buna son derece sevinir. Fakat dostuna uygun bir yer hazırlamak için biraz gecikmesini ister. Maksadı telaşsız ve sıkıntısız huzur içinde onu karşılayabilmektir. Bu sebeple ölümü kerih görmek, sevginin kemaline aykırı düşmez. Her şeyde olduğu gibi burada da iş laf ile bitmez. Bunun nişanı amele devam ile ölüme hazırlanmaktır. Mesela içte ve dışta Allah'ın sevdiğini kendi sevdiklerine tercih etmek, ağır amellere girmek, nefsinin hevasına uymamak, tembelliği atarak ibadete devam etmek, nafilelere devam ile sevgilisi tarafından daha çok sevilmesini arzu ettiği gibi, Allah'tan da üstün mevkiler dilemek gibi hususlara riayet etmektir. Allahü Teala muhabbet edenleri İsar ile vasıflayarak Haşr suresi 9. ayetinde muhacirlerden önce Medine'yi yurt ve iman evi edinenler kendilerine hicret edip gelenlere sevgi beslerler. Onlara verilen şeylerden dolayı nefislerinde bir kaygı duymazlar. Kendilerinde ihtiyaç bile olsa onları nefisleri üzerine tercih ederler buyuruldu. Devamlı olarak nefsinin arzuları peşinde koşanların, sevdikleri nefislerinin arzuları olduğu meydandadır. Allah'ı seven, onun sevgisi karşısında nefsin isteklerini terk edendir. Nitekim şair, ben ona yaklaşmayı, o ise uzaklaşmamı istiyor. Benim arzularımı onun isteklerine feda ediyorum demiştir. Üstün sevgi, başka ne kadar arzular varsa hepsini atar da sevgiliden başka hiçbir şeyden zevk almaz. Hatta rivayete göre Züleyha iman edip Yusuf aleyhisselamla evlendikten sonra Yusuf aleyhisselamdan vazgeçerek Allah'a ibadetle meşgul oldu. Bu ibadette o kadar ileri gitti ki Yusuf aleyhisselam onu gündüz yatağına davet ettiği vakit geceye kadar tehir ettirirdi. Gece gelince de gündüze bırakırdı. Ve Yusuf aleyhisselama, ben bilmeden seni seviyordum. Onu bulduktan sonra artık ondan başka kimseye sevgim kalmadı, dedi. Yusuf aleyhisselam, benim bu davetim de Allahü Teala'nın emridir. Çünkü Rabbim bana haber verdi. Senden peygamber olacak iki oğlumuz doğacak, dedi. Bunun üzerine Züleyha, madem ki Allahü Teala'nın emridir ve beni bunlara sebep kılmıştır, ben de onun emrine itaat ediyorum, dedi. Demek ki Allah'ı seven ona isyan etmez. Bunun için Abdullah bin Mübarek, Allah'a isyan ederken onu sevdiğini açıklarsın. Bu ise kıyasta acayiptir. Eğer sevgin doğru olaydı, ona itaat ederdin. Çünkü seven, sevdiğine itaat eder, demiştir. Yine bu anlamda diğer bir şair, arzuların karşısında ben isteklerimi terk ediyorum. Canım sıkılsa da senin razı olacağın şeye ben razı oluyorum, demiştir. Sehl'de sevginin alameti, sevgilini kendi nefsine tercih etmendir. Her itaat eden Habib olamaz demiş ve doğru söylemiştir. Zira onun Allah'ı sevmesi, Allahü Teala'nın da kendisini sevmesine sebeptir. Nitekim Maide suresi 54. ayeti ortasında Allah onları sever, onlar da Allah'ı severler buyuruldu. Allahü Teala kulunu sevdiği vakit onu iltizam eder ve düşmanlarına karşı ona üstünlüğü sağlar. Düşmanları ise nefsi ve şehvetidir. Allahü Teala onu terk edip şehvetleriyle baş başa bırakmaz. Bunun için
Allahü Teala Nisa suresi 45.

75. ayetinde Allah düşmanlarınızı sizden daha iyi bilendir. Allah bir dost olarak da kafidir, bir yardımcı olarak da yeter buyurdu. Sual: şayet isyan muhabbetin aslının zıddı olur mu? Cevap: İsyan muhabbetin aslının değil, kemalinin zıddıdır. Nice kimseler var ki kendilerini sevdikleri halde vücutları hasta ve nice kimseler vardır ki sıhhatli olmayı arzu ettikleri halde bilerek sıhhatlerine zararlı olan şeyi yemekten de geri kalmazlar. Bunların bu davranışları kendi kendilerini sevmediklerine delalet etmez. Ancak marifet zayıf ve şehvet galip olduğu için bunlar sevgilinin hakkını yerine getiremiyorlar. Nuayman hakkındaki Resul-i Ekrem'in şu mübarek sözü bunu açıkça göstermektedir. Nuayman içkiye müpteladır. Zaman zaman yakalanır ve cezalandırılır. Bir defa sarhoş olarak Resul-i Ekrem'in huzuruna çıkarılıp cezalandırılınca ashabtan biri "Lanet olası, ne kadar da içki içiyor?" demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Onu tel'in etme, zira o Allah ve Resulünü sever" buyurmuş ve onun bu isyanı kendisini muhabbetten ayırmadığını bildirmiştir. İsyan ile asıl muhabbetten çıkmış olmaz, ancak kâmil muhabbetten çıkmış olur. Nitekim ariflerden birisi, iman yalnız kalbin dış kısmına kadar girebilmiş ise, bunun sahibinin Allah'a olan sevgisi orta derecedir. İman kalbinin özüne girdiği vakit Allahü Teala'yı tam manasıyla sever ve isyanı terk eder demiştir. Uzun sözün kısası, muhabbet iddiasında bazı tehlikeler vardır. Bunun için Fudail, "Allah'ı seviyor musun?" diye senden sorduklarında sükût et. Zira sevmiyorum demek küfür. Seviyorum dersen tutumun sevenlerin tutumunda değildir. Allah'ın buğzuna uğramaktan sakın demiştir. Alimlerden birisi de cennette marifet ve muhabbet erbabının nimetlerinden üstün nimet, cehennemde de marifet ve muhabbeti iddia ettiği halde bunlardan hiçbirisi kendisinde bulunmayandan şiddetli azap olan kimse yoktur dedi. Sevginin alametlerinden birisi de devamlı olarak kalp ve diliyle Allah'ı hatırlayıp onun azametini düşünerek onu zikretmektir. Zira bir şeyi çok seven onu çok anar. Demek ki Allah'ı sevmenin alameti onun zikrini sevmek, kelamı olan Kur'an-ı Kerim'i sevmek, peygamberini ve ona nispet edilen her şeyi sevmektir. Bir adamı seven, onun köpeğini de sever. Zira muhabbet kuvvetleşince, sevgilisinin etrafında bulunan her şeye de sirayet eder. Aslında bu, muhabbette ortaklık anlamında değildir. Çünkü sevgilisinin elçisini ve mektubunu seven bir insan, gerçekte sevgilisini sevmektedir. Bunun için Allah sevgisi kalbinde galip olanlar, Allah'ın bütün yaratıklarını severler. Çünkü onlar O'nun yaratığıdırlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allahü Teala'nın size verdiği sayısız nimetlerden dolayı, beni de Allah için, Allah beni sevdiği için seviniz" buyurmuştur. Süfyan-ı Sevri rahmetullahi aleyh, "Allah'ı seveni seven Allah'ı sevmiş. Allah'a ikram edene ikram eden Allah'a ikram etmiş olur" buyurdu. Müritlerin birisinden şöyle hikaye edilmiştir: "Ben irademe sahip olduğum yaşta Allah ile münacatın zevkine erdim. Bunun için gece ve gündüz Kur'an okumaya devam ettim. Sonra bana bir tembellik arız oldu da Kur'an-ı Kerim'i okumayı bıraktım. Sonra bir gece rüyamda bir ses, "Beni sevdiğini sanıyorsan neden kitabımı kapattın?
benim oradaki ince itap ve kınamalarımı düşünmedin mi?" dedi. Uyanır uyanmaz Kur'an sevgisi yeniden kalbime doğdu ve eski halime döndüm. İbn Mesud radıyallahu anh, "İnsan kendisini Kur'an-ı Kerim ile denemelidir ve eğer Kur'an-ı Kerim'i seviyorsa Allahü Teala'yı da sevmiştir. Kur'an-ı Kerim'i sevmiyorsa Allahü Teala'yı da sevmiyor demektir." buyurdu. Sehl rahmetullahi aleyh, "Allahü Teala'yı sevmenin alameti Kur'an-ı Kerim'i sevmek. Kur'an-ı Kerim'i sevmenin alameti peygamberi sevmek. Peygamberi sevmenin alameti ise onun sünnetine uymak. Sünnete uymanın alameti de ahireti sevmek. Ahireti sevmenin alameti dünyaya buğz etmek. Dünyaya buğz etmenin alameti ise ondan ancak ahirete kendisini ulaştırmak için lazım olan miktarını almaktır," dedi. Sevginin alametlerinden birisi de yalnızlıkta Allah ile ünsiyet edip ona münacaat etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, gecenin karanlığını ganimet bilerek huzur içinde ibadet etmektir. Sevginin en aşağı derecesi sevgiliyle tenha yerde baş başa kalmaktan zevk almaktır. Allah ile münacaattan daha çok uyku veya hadis-i şerif ile meşgul olmaktan zevk alan kimsenin muhabbet iddiası nasıl doğru olabilir? İbrahim bin Ethem bir ara dağdan şehre indi. "Nereden geliyorsun?" diye kendisine soranlara, "Allah ile münacaattan," diye cevap vermiştir. Ahbar-ı Davud da, "Kimseyle ünsiyet etme. Zira ben iki kişiyle münasebeti keserim. Birisi, mükafatımın verilmesini geç görerek ibadetten ayrılan, diğeri de beni unutarak kendi haline razı olandır. Bunlardan yüz çevirdiğimin nişanı, bunları kendi hallerine terk edip dünyada şaşkınlık içinde bırakmamdır." Allah'tan başkasıyla ünsiyet ettiği vakit, ünsiyetin nispetinde Allahü Teala'dan uzaklaşmış ve sevgi derecesinden düşmüş olur. Berh kıssasında şöyle deniliyor. Berh, Musa aleyhisselamın su istediği siyah bir köledir. Allahü Teala Musa aleyhisselama, "Berh benim için çok sevimli bir kuldur. Ancak onun bir kusuru vardır," buyurdu. Musa aleyhisselam, "Kusuru nedir ya Rabbi?" diye sorunca Allahü Teala, "Seher rüzgarı onun hoşuna gider ve ondan zevk alarak onunla huzur bulur. Halbuki beni seven başka hiçbir şeyle huzur ve sükun bulamaz," buyurmuştur. Rivayete göre abidin biri bir ormanda uzun yıllar Allahü Teala'ya ibadet etmişti. Sonra bir gün ağaç dalları arasında yuva yapan bir kuşun yuvasına çekilip orada ötmeye başladığını görünce, "Ben de bu ağaca yaklaşayım da burada ibadet edeyim ve hem de bu kuşun nameleriyle kendimi oyalarım," der. Allahü Teala zamanın peygamberine, "O abide söyle, mahluk ile ünsiyet etmek istediği için onu öyle bir derekeye düşürdüm ki hiçbir ameliyle bunu telafiye muktedir olamaz," buyurdu. Demek ki muhabbetin alameti, sevilenin münacatı, gizli görüşmesiyle kamil ünsiyet etmek, onunla yalnız baş başa kalmayı tam manasıyla nimet bilmek ve bunlara engel olacak her şeyden tam manasıyla uzaklaşmaktır. Ünsiyetin alameti, sevgilisine hitap edip onunla gizli konuşan gibi akıl ve fehmini münacatın zevkine kaptırıp tamamen münacatın zevkine dalmaktır. Bu zevke hakikaten erenler olmuştur. Namazdayken evi yandığı halde farkına varmayanlar, namazdayken arızalı ayağı kesildiği halde acısını duymayanlar vardır. Böylece sevgi ve ünsiyet kendilerine galebe çalanlar için tenha yerler ve gizli görüşmeler göz bebeği olmuştur. Bu hallerde bütün sıkıntılarını atar, hatta
ünsiyet ve muhabbet kalbini

Öyle kaplar ki tekrar tekrar sesler kulağa tırmaladıkça dünya işlerinden bir şey duymaz ve anlamaz olur. O hayran olmuş bir aşıktır. Diliyle insanlarla konuşurken kalbi Allahü Teala'ya bağlı ve onu tefekkürle meşguldür. Seven ancak sevdiğiyle itminane ulaşır. Katade, Rahat Suresi 28. Onlar, o inanmışlar, kalpleri Allah'ı anmakla huzura kavuşmuştur. Dikkat edin, kalpler ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur. Ayet-i Celilesinin tefsirinde, ona yöneldim ve onunla ünsiyet ettim, dedi. Sıddık-ı Ekber de, radıyallahu anh, ihlas ile Allah sevgisini tadan kimseyi bu muhabbet, dünya meşgalesinden alıkor ve herkesten vahşet ettirir, buyurmuştur. Mitraf da, seven, sevgilisinin sözünden ve onun bahsi yapılmaktan usanmaz, demiştir. Allahü Teala Davud aleyhisselama şöyle vahyetmiştir. Beni sevdiğini iddia eden kimse, gece yatar uyursa, yalan söylemiş olur. Herkes sevgilisini tenhada arayıp bulmak istemez mi? İşte ben, gece vakti beni arayanlar için hazırım. Musa aleyhisselam, Ya Rab, neredesin, seni nerede arayayım, deyince, Allahü Teala, beni aramayı kastettiğin anda bulursun, buyurdu. Yahya bin Muaz da, Allah'ı seven kendine buğz eder, demiştir. Yine Yahya, üç haslet kendisinde bulunmayan gerçek muhip, aşık değildir. Bunlar Allahü Teala'nın kelamı, yaratıkların sözleri üzerine, Allah'a mülaki olmayı, insanlara kavuşmak üzerine, Allah'a ibadeti, yaratıklara hizmet üzerine tercih etmektir, dedi. Allah'ı sevmenin alametlerinden birisi de, Allah'tan başka kaybettiği hiçbir şeye üzülmemek, Allah'ı zikretmeksizin ve ibadetle meşgul olmaksızın geçirdiği her dakikaya üzülmektir. Yoksa geçen zamanı için üzülmek ve tövbekâr olmakla kendi kendini suçlamaktır. Ariflerden birisi, Allahü Teala'nın öyle kulları var ki, yalnız onu sevdi ve tamamen ona bağlandı. Onunla huzura kavuştular. Onlar ne dünyalık ile meşgul oldu, ne de dünyalıktan kaybettikleri bir şeye üzüldüler. Çünkü meliklerinin mülkü tamdır. Onun dileğinin olacağını bilirler. Kendilerine ayrılan ellerine geçer. Ellerine geçmeyen ise Allahü Teala'nın tedbir ve takdiriyle olduğunu bilirler, dedi. Seven kimsenin vazifesi, bir anda olsa geçirdiği gafletinden dönmek istediği vakit hemen sevgilisine yönelmek ve kendini kınayarak, Allah'ım, hangi kusurumdan dolayı beni senden ayırdın, huzurundan uzaklaştırdın da nefsime ve şeytana uymakla beni niçin terk ettin, demeli ve bunu samimiyetle ifade etmek suretiyle geçmişini bağışlatmaya çalışmalı ve bu hatası yeniden ihlas ile ibadete ve zikre sarılmasına vesile olmalıdır. Seven, sevdiğinden başka bir şey görmez ve her şeyi ondan bilirse, kendisinde üzüntü ve şüphe diye bir şey kalmaz. Her şeyi gönül hoşluğu ve rıza ile karşılar. Sevgilisinin kendi hakkında ancak hayırlı olanı takdir ettiğini bilir de, Bakara Suresi 216. ayetinin ortasında, olur ki bir şey hoşunuza gitmezken sizin için o hayırlı olur. Meali yazılı bu ayeti hatırlar ve bununla teselli bulur. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de taati bir nimet bilip ondan ağırlanmamak ve onun külfetini kaldırmaktır. Nitekim birisi 20 yıl uğrunda zahmet çektim, 20 yılda zevklendim demiştir. Cüneyd-i Bağdadi rahmetullahi aleyh, sevmenin alameti
neşenin devamı ve

bedeni yoracak ve fakat kalbini yormayacak şekilde ciddiyetle ibadete devamdır, dedi. Zatın birisi de, sevgi üzerine yapılan amele tembellik girmez, demiştir. Allah'ı sevmenin belirtilerinden birisi de, Allah'a kulluk edenlere şefkatli ve merhametli olmak, düşmanlarına ve Allah rızasına uymayan hareketlerde bulunanlara karşı da şiddetli davranmaktır. Nitekim Allahü Teala Feth Suresi 29. ayetinin başında Muhammed aleyhisselam Allah'ın Resulüdür. Onun beraberinde bulunanlar kâfirlere karşı çok şiddetli, kendi aralarında gayet merhametlidirler, buyurdu. Allahü Teala velilerini bu vasıfla tavsif etmiş ve şöyle buyurmuştur. Onlar ki çocuk bir şeye zorlandığı gibi beni sevmek için kendilerini zorlar. Herkes kuşun yuvasına yöneldiği gibi benim zikrime yönelir. Kaplan hışımlandığı vakit kızdığı gibi harama kızar da karşısındakilerin az veya çok olmalarına aldırış etmezler. Bütün bunlar Allahü Teala'yı sevmenin alametleridir. Bu alametler kimde tamamlanmışsa sevgisi de kemalini bulmuş ve halis olmuştur. Ahirette içeceği şerbet halis ve tatlıdır. Huzur ve refahı da son haddini bulmuştur. Fakat Allah sevgisiyle başka sevgileri karıştıran, o da sevgisi nispetinde istifade eder. Çünkü onun şerbetine de mukarreplerin şerbetinden karışmıştır. Nitekim İnfitar Suresi 13. ayetinde iyiler şüphesiz nimet içindedirler, buyuruldu. Mutaffifin Suresi 25, 26, 27 ve 28. ayetlerinde sonunda misk kokusu kalan mühürlenmiş saf bir içecekten içerler. İyi şeyler için yarışanlar bunun için yarışsınlar. Onun katkısı gözdelerin içtiği yüce kaynaktandır, buyurulmuştur. İyilerin şerbetlerinin temiz olması mukarrepler için olan halis şerbetlerle karışmış olmasındandır. Buradaki şarap, şerbet cennetin bütün nimetlerinden ibarettir. Cennete girip onun nimetlerinden, köşk ve hurilerinden yararlanmak için dünyada ibadet eden ve bunu arzu edip sevenlerin zevki ahirette bu kadarla sona erecektir. Yani bu maksatla çalıştığının mükafatını alacak ve daha ileri gidemeyecektir. Çünkü muhabbet bakımından insana canının arzu ettiği ve gözünün zevklendiği şeyler verilir. O, cenneti ve oradaki varlıkları isteyip onlar için çalıştığına göre onları alır. Fakat kim ki evi, mülkü, cenneti ve cennetin nimetlerini değil de onun sahibini ve malikini ister, sıdk ve ihlas ile yalnız onu sever ve ona bağlanırsa, o da Allah indinde malum olan sadakat koltuğuna oturtulur. Ebrar, iyiler, cennetin parklarında hurilerle zevklenirken, mukarrepler Allahü Teala'nın civarında olur, ona yönelir ve gözlerini ona dikerler. Onlar cennetin bütün zevklerini ilahi tecelliyatın bir zerresiyle değişmezler. Bir kısmı maddi şehvetlerinin tatmini peşinde ve zevkinde olurken diğer bir kısmı da ilahi mecliste bulunur. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem cennet ehlinin çoğu saf dil insanlardır. Âlâ-yı illiyyin yüksek makamlar basiret sahipleri içindir, buyurmuştur. İlliyinin manasını anlamaktan akıllar aciz kaldığı için Allahü Teala Mutaffifin Suresi 19. ayetinde illiyinin ne olduğunu sen bilir misin, buyurmuştur.
Nitekim Kariya hakkında aynı şeyi beyan ederek Kariya suresi 1, 2 ve 3. ayetlerinde o kıyamet, nedir o kıyamet? Ne bildirdi sana, nedir o kıyamet? Buyurmuştur. Yine Allah'ı sevmenin alametlerinden biri de sevgisinde korkak, heybet ve azamet-i ilahiye karşısında hor ve hakir olmaktır. Bazıları korkunun sevginin zıddı olduğunu sanırlar ki bu böyle değildir. Ancak güzelliği anlamak sevgiyi gerektirdiği gibi Allahü Teala'nın azametini anlamak da korkuyu gerektirir. Özel sevgiler için muhabbet makamında başkaları için olmayan korkular da vardır. Hatta bir kısım korkuları diğer korkulardan daha şiddetlidir. İlk korkuları Allahü Teala'nın onlardan yüz çevirme korkusudur. Bundan önemlisi araya perde girme. Bundan daha önemlisi Allahü Teala'nın civarından uzaklaştırılma korkusudur. İşte bu mana Hud suresinde vardır. Allahü Teala Hud suresi 95. ayetinde bilin ki Semud milleti Allah'ın rahmetinden uzaklaştığı gibi Medyen halkı da uzaklaştı buyurdu. Resul-i Ekrem'i sallallahu aleyhi ve sellem bu iki ayet kocaltmıştır. Uzaklık korkusunun verdiği heybetin gönüllerde büyümesi daha çok yakınlık zevkine varıp onunla ülfet edenlerde görülür. Uzaklaştırılmış olan kimselerin uzaklaştırıldıklarına dair söylenen sözü duymak bile yakın olan kimseleri kocaltır. Uzaklığa alışkın olanlar zaten yakınlığa yaklaşamaz ve yakınlık zevkine varmadığı için uzaklık korkusundan ağlamaz. Sonra olduğu yerde kalıp da ilerleyememe korkusu gelir. Çünkü yakınlık derecelerinin sonu yoktur. Kula layık olan her nefes biraz daha Allah'a yaklaşmaya gayret etmektir. Bunun için Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem iki günü bir olan aldanmış, bugünü dününden kötü olansa lanetlenmiştir buyurmuştur. Yine Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem kalbime öyle şeyler gelir ki gece gündüz 70 defa Allah'a istiğfar ederim buyurmuşlardır. Resulullah'ın istiğfarı birinci kademeden idi. Çünkü her geride kalan kademe ikinciye nispetle Allah'a biraz uzaklıktır. Allahü Teala dünya şehvetlerini taatim üzerine tercih eden alime yapacağım ukubetin ehveni bana olan münacatın zevkini ondan kaldırmaktır buyurmuştur. Şehvetleri sebebiyle ziyadeliği kaldırmak avam için bir cezadır. Havassa gelince onların yalnız benlik iddiaları, kendilerini beğenmeleri, eltaf-ı ilahiyenin daha başlangıcındaki eğilmeleri onları ziyadeden mahrum eder. Bu öyle gizli bir aldatmadır ki bundan ancak kuvvetli direnme ve dayanma imkanlarına sahip olanlar korunabilirler. Daha sonra da kaybettiği mevkiini bir daha elde edemeyeceği korkusu gelir. İbrahim bin Ethem rahmetullahi aleyh bir seyahatinde dağın tepesinde bulunurken şu mealde bir şiir duydu. Senin her şeyin bağışlanır. Yalnız bizden yüz çevirmen bağışlanmaz. Kaybolanı biz sana bağışladık. Bizden kaybolanı bizim vermediğimizi de sen bağışla. İbrahim bin Ethem bunu duyunca bayılıp düştü. 24 saat baygın kaldı. Ayılınca yine dağdan "Ey İbrahim, kul ol." diye bir ses geldi. İbrahim şöyle anlattı. "Ben de kulluk ve köleliği kabul ederek rahata ulaştım." dedi. Bazı haberlerde rivayet edildiğine göre Abdallardan birisi, Sıddıklardan birisine "Allahü Teala'ya dua et de marifetinden bir zerre bana nasip etsin." der. Sıddık da dua eder.
Allahü Teala da

duasını kabul ederek marifetinden bir miktar ona nasip eder. Ebdal bu ilahi marifet karşısında şaşkınlık ve hayretler içinde kalarak dağlara çıkar. 7 gün böyle hayretler içinde kalır. Kendisinden hiç kimse bir şey istifade edemediği gibi kendi kendine de bir fayda sağlayamaz. Bunu gören Sıddık Allahü Teala'ya dua eder. Ya Rab, bu adam bu marifete dayanamadı. Ne olur bunun marifet derecesini biraz azalt da normale dönsün der. Allahü Teala, ben bu adama marifetimin bir zerresinin 100.000 cüzünden bir cüzünü verdim. Çünkü o benden marifet talebinde bulunduğu vakit kullarımdan daha 100.000 kişi de aynı anda aynı istekteydiler. Onlar da aynı şekilde muhabbet ve marifet istiyorlardı. Ben onların isteklerini senin duana kadar geciktirdim. Sen buna şefaatçi olduğun vakit bunun hakkındaki şefaatini kabul ettiğim gibi onların da dileklerini kabul ettim ve bir zerreyi 100.000 kişi arasında bölüştürdüm. Yani marifetimin bir zerresinin 100.000'de biridir buna verdiğim buyurdu. Sıddık, ey hakimlerin hakimi olan Rabbim, buna verdiğin marifeti yine azalt dedi. Allahü Teala da bir zerrenin 100.000'de birini 10.000'e bölerek onun da yalnız bir cüzünü adamda bıraktı ve adamın korku, sevgi ve ümidi normale dönerek diğer arifler gibi oldu. Bazı şairler şiir halinde ariflerin durumunu anlatırken onların insanlar arasında garip ve fakat Allah katında mevkilerinin yüksek olduğunu, herkesin yılda muayyen bayramları varken onların manevi yönden her gün bayram yaptıklarını, Cüneyd-i Bağdadi de açıklanması sakıncalı olan bazı sırlarını açıklayarak onlarla beraber nasıl Allah'a doğru seyrettiklerini, Allah katındaki mevkilerini ifade eden şiirler söylemişlerdir. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.

Kerim olan sen, elimi elime verdin. Ya elimde olanın hepsi senin, elimde olmayanı da verecek. Elbette Kerem'in, elbette.

açılan ellere bağışla. Cahimin içine sokma ya Rabbi. Muhammed Mustafa'nın özüne bağışla. Fatıma Tüzzehra adlı kızına bağışla.

Sultanım, eman ver can Ahmet'im, dardayım. Ravzana yüzüm sürüp ağlayım. Dertliyim, dertliyim, dertlerimi söyleyeyim. Sultanım, can Ahmet'im, söyle sensiz neyleyim?

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya mütekebbir,
2: mütekebbir sensin ki büyüklük yalnız sana yaraşır. Sana karşı tekebbür eden zillete düşer. Kendine büyüklük yakıştıranları alçaklara uğratırsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Mesnevi'den bir hikaye. Esaretten hürriyete.
1: Bir tacirin kafesinde mahpus güzel bir papağanı vardı ki onu çok seviyordu. Bir gün tacir Hindistan taraflarına ticaret için hazırlığa başladı ve cömertliği sebebiyle de hizmetkarlarının arzularını sorarak onlardan siparişler aldı. Bu arada çok sevdiği papağanına da "Sana Hindistan'dan ne getireyim?" diye sordu. Papağan, "Oradaki papağanlara benim halimden bahset ve selamımı arz et," dedi. Mahpus papağan hal lisaniyle Hindistan'daki papağanlara şu feryadını duyurmak istiyordu.
0: "Sizlere gıpta eden bu mahpus papağan bir av tuzağına düştü. Ömür boyu bir kafese mahkum oldu. Size selam göndererek sizden çare, yardım ve irşad edici bir rehberlik etmenizi ümit ediyor. Bu hal reva mıdır ki ben bir demir kafes içine mahpus olayım, siz ise hürriyet içinde yeşil ormanların, güzel çiçeklerin ortasında abad olun. Ben burada hapiste, siz ise gülistandasınız. Dostların vefası bu mudur? Benim şu gurbet ellerde, hasretler içinde sizden ayrı düşmenin acılarıyla çırpınıp durmam, can vermem doğru mudur? Ey üstad papağanlar! Sizler seher vakti çayırda feyiz şemnemlerinden demlenirken, lütfen bu zavallıyı da hatırlayınız. Dostların dostu hatırlaması mübarek bir şeydir. Saadet üstüne saadettir. Hususiyle yad eden Leyla, yad edilen Mecnun olursa. Ey hep birlikte gezip uçuşan papağanlar! Sizler oralarda serbest serbest dolaşırken, ben kafesimde yüreğimden akan kanları içiyorum. Beni şad, abad ve ihya etmek isterseniz, benim hatırama da lütfen içtiğiniz iksirden birkaç yudum için, bu kimsesiz, biçare kardeşinizin hatırası için toprağa da birkaç damla serpin."
1: Papağanın istediğini kabul eden tacir yola çıktı. Hindistan'a vasıl olunca daldan dala konan birkaç papağan gördü. Onlara seslenerek mahpus papağanın selamını söyledi. Hal lisaniyle mahpus papağanın bu selamı, yani feryad-ı figanı, Hint papağanlarını çok duygulandırdı. Öyle ki içlerinden biri duyduğu sözler karşısında titredi, titredi, düştü, nefesi kesildi ve öldü. Tacir bu hale çok şaşırdı. Hayret etti. Söylediğine pişman olarak kendi kendine söylendi. "Bir canlının ölümüne sebep oldum, günaha girdim. Bu papağanın belki de benim papağanımla bir akrabalığı vardı. Bu işi niye yaptım? Niçin o haberi verdim de biçareciyi ham sözümle yaktım, yandırdım?" dedi.
0: Tacir işlerini bitirip memleketine döndüğünde bu başından geçenleri hayret, heyecan ve kederle kafesteki mahpus papağana anlattı. "Ey papağanım, söylediğime söyleyeceğime hala pişmanım. Nedametten ellerimi ve parmaklarımı ısırıyorum. Lakin son pişmanlık neye yarar ki?" Sahibini dikkatle dinleyen mahpus papağan da tacirin sözleri biter bitmez arzu ettiği cevabı almış olarak aynı Hindistan'daki papağan gibi titreyerek kafesin zeminine düştü ve kaskatı kesildi.
1: Bu hali gören tacir yerinden fırlayarak üzüntüsünden başındaki külahı çıkarıp yere çarptı. Son derece müteessir olmuştu. Yenini yakasını yırtarak feryat etmeye başladı. "Ey güzel papağan, ey benim hoş sesli kuşum, ne oldu, neden bu hale geldin? Vah benim yoldaşım, eğer Süleyman aleyhisselamın böyle bir kuşu olsaydı, başka kuşlarla oyalanmazdı. Çünkü kuşu, kendisi için bir neşe kaynağı, sohbet arkadaşı ve sırdaşıydı. Perişan şekilde ağlayıp inlemeye devam etti. Kah, veren Allah, alan Allah diyor, kah mecaza saplanıyor, kah hakikate tırmanıyordu. Papağanının ayrılışıyla yanıp tutuşuyordu. Denize düşen bir insanın yosunlara tutunuşu gibi kendisine teselli menbaı arıyordu. Suçu diline izafe ediyor ve onu şöylece itham ediyordu.
2: Ey dil, sen ölümlere sebep oldun. Bana çok zarar verdin. Şimdi ben sana ne diyeyim? Ey dil, sen hem ateş hem de harmansın. Bu ateşi harmana ne zamana dek salacaksın? Ey dil, şu canım senden şikayetçidir. O senin her dediğini yaptığı halde senin elinden neler çekiyor? Ey dil, bazen has kulların lisanı gibi tükenmez bir hazinesin ama bazen de el aman, fasıkların zehirli lisanı gibi dermanı bulunmaz bir dert oluyorsun. Ey insafsız, ey yılanı ininden, insanı dininden çıkaran, bana hiç mi merhamet etmeyeceksin ki helakime kastedip yayını germişsin, diyordu.
1: Nihayet tacir bir müddet daha ağlayıp sızlandıktan sonra ölü papağanı kafesten çıkardı. Gömmek için yer hazırlamaya başladı. İşte bu esnada ölü taklidi yapan papağan birden canlanıverdi. Uçtu, yüksek bir ağacın dalına kondu. Tacir kuşun yaptığı işe şaşırdı kaldı. Bununla beraber içini kemiren bir meraka kapılarak bu esrarı çözmek için kuşuna seslendi. Ey kuşum! Allah aşkına halini bize arz et. Hint'teki papağanlardan ne hal telakki ettin ki bir hile yaptın, beni yaktın? Bu işin sırrı nedir? Anlat da ben de bu manevi esrardan nasibimi alayım. Beni mahrum bırakma, dedi. Bunun üzerine papağan şöyle cevap verdi.
3: Haberini getirdiğin Hint papağanı bana sessiz hareketleriyle mürşitlik yaptı. Nasihat etti. Yanan bağrıma sanki ab-ı hayat takdim etti. Bana seni kafese güzel sesin mahkum etti demek istedi. Ve ey büyüklere de küçüklere de nameler söyleyen, ey alimleri de

0: Cahilleri de güzel namelerle mest eden, ey insanları muhrik namelerle eğlendiren, aklını başına topla, bu nameleri bırak, sen de benim gibi öl de esaretten kurtul, dedi. Ben de verilen talimatı yerine getirdim. Kendimi öldürdüm ve kurtuldum.
1: Papağan sözlerine şöyle devam etti.
0: Efendi, ben esirlikten kurtuldum. Şimdi asıl geldiğim yere, vatanıma dönüyorum. Sen de benim gibi yaparsan, ten kafesinden selametle kurtulur, hürriyete kavuşarak asli vatanına, yani baban Hazreti Adem'in geldiği yer olan cennete dönersin. Bu çamur bedenden sıyrılıp ulviyete kavuşursun. Çok yücelirsin.
1: Bu sözlerden hisse alan tacir de intibaha gelip kendi kendine şöyle dedi. Bana öğüt olarak bu yetişir. Gayrı ben de papağanımın yolunu tutayım. Zira anladım ki onun yolu insana hakikatini keşfettiren, nurlu yola ileten ve ebedilik iksiri olan bir ab-ı hayat imiş.

0: Hikayede geçen kafesteki papağan beden, yani nefs esaretine giren ruhu temsil eder. Hindistan'daki hürriyete gark olmuş daldan dala uçan papağanlarsa, dünya lezzetlerinden sıyrılmış, fanilik ve eşyanın esaretinden kurtulmuş erbah-ı mücerrede, yani Evliyaullah'ın ruhaniyetleridir. Hint'teki kuşların kafesteki mahpus kuşa talimatı, ölmeden evvel ölünüz emri celiline ittibaın lüzumudur ki, kurtuluş ancak bu yolla mümkündür. Hazreti Mevlana Kuddise Sirruh buyurur, ölünüz ki hakikat sabahına dirilesiniz.
1: Hindistan'daki papağan, kafesteki mahpus papağana bu hususta adeta şöyle demiştir. Sen de öl. Yani tabii ölüm gelmeden önce kendi nefsinden kurtul. Nefsani vücudundan kendi iradenle ölmesini bil ve ruhani hayata diril. Böylece manevi semalara kanat aç. Çünkü kendi aslı ve hakikatiyle yaşamayan ve içindeki meknuz cevherden habersiz olan bir kimsenin hayatı, bir vücut kafesinde can çekişmekten başka bir şey değil de nedir? Gerçek hayat nefisten ölmekle başlar. Zira bu ölüm bizzat hayatın kendisidir.

0: Bunun içindir ki Hazreti Mevlana buyurur:
1: Can papağanının hikayesi de tacirin papağanının hikayesine benzer. Ey gafil! Bu kuş gibi ölü ol ki kurtulasın. Dane gibi olursan seni kuşlar toplar. Gonca gibi olursan seni çoluk çocuklar yolar. Daneni sakla, uzaklarda gizlen. Goncanı sakla da damlarda, duvar dibinde bitmiş otlar gibi ol. Yani bilinmekten, kendini göstermekten ve görünmekten kaçın. Tevazu ve mahviyet içinde kal. Böylelikle hem kem gözlerden hem de ne oldum delisi olarak haddini aşmaktan kurtulursun. Güzelliğini satışa çıkaran kişi belaya avuç açmış olur. Böylesi bütün kötü bakışları üzerine çeker. Düşmanları bir türlü, dostları bir başka türlü onun mahvına çalışırlar. Biri kıskanarak, diğeri de aşırı bir tabasbusla, zararlı metüsenada bulunmakla ömrünü ziyan eder. Bu tehlikeleri aşmak için varlık kaydından kurtulmaktan başka çare yoktur. Varlık kaydından kurtulmak içinse ya ölmek veya ölü görünmek, yani ilahi emir ve nehilere gönülden bağlanıp onları yerine getirmek icap eder. Bu sebeple Cüneyd-i Bağdadi Hazretleri tasavvufu, Hakk'ın seni senliğinde öldürmesi ve kendisiyle ihya etmesidir diyerek tarif eder.

Kul, dünya kirlerinden kurtulup da Allah'ın lütfuna sığınarak ilahi nura garg olduğu zaman o afetlere değil, afetler ona boyun eğer. Nitekim ilahi gazapla köpürüp de Allah düşmanlarını kahreden sular, Hazreti Nuh'a ve Hazreti Musa'ya yar olmuş ve Nemrud'un kalbinden ah dumanları çıkaran ateş de İbrahim aleyhisselama gülistan olmuştur. Bu oluşlar bir tesadüf değil. Cenab-ı Hakk'ın salih kullarına olan lütuf ve inayetinin tecellisini muhtevi mucizelerdir ki, daha nice hikmet ve ibretlerle lebalep.

0: Diğer taraftan bu hakikatler ilahi lütufların onlara layık olan sair kullara da aynı veya değişik şekilde ikram edileceğini ihtiva eder. Ancak kula düşen benlikten, yani iblisi helak eden vasıftan kurtulup da masivadan sıyrılarak yalnız Rabbine yönelmesi ve gönlünü onun zikriyle doldurmasıdır. Kafesteki kuşun bu işaretlerdeki sırrın inceliğini anlayıp tatbik etmesi kendisini ebedi hürriyet saadetine kavuşturdu.
1: Gerçekten vücut, ruh için bir kafestir. Bu kafese bir değil, binlerce kuş girip çıkar. Giren kuşlar, nefsani kuvvetler, cismani hevesler ve şeytani endişelerdir. Çıkanlarsa, kişiye dalkavukluk edenler ve menfaati icabı insanı pohpohlayanlardır. Bu iki grubun her biri de insana türlü şeyler söyler. Kimi, senin asıl dostun benim der. Kimi, hayır, sana ancak ben yar ve yoldaş olabilirim der. Kimi, sen pek güzel birisin, cömertsin, iyilik sahibisin, bağışlayıcısın diye pohpohlar. Kimi, iki alem senin için yaratıldı. Bizler ancak senin kapında kul köleyiz sözleriyle yaltaklanır. Kimi, her söylediğine isabet buyurdunuz gibi ifadelerle riyakarlıkta bulunur.
0: Ne yazık ki insanlardan ten kafesinin meftunu, akılsız ve toy ruhlu olanlar bunlara kanar da kendini bir şey zannetmeye başlar. Zavallı bilmez ki bunlar içine yerleşmiş binbir şeytanın tehlikeli hileleridir. Çünkü bu dünya yaltaklanmaları ona aldananlar için lezzetli bir lokma, hoş bir musiki gibi gelir. Halbuki bunlar sonunda aleve dönen bir şeytan gıdasıdır ki, o önce zevk veriyor görünse de sonradan helak edici bir ateş olur. Bu helak alevini bu dünyada sezemeyenler, ahiret yurdunda yükselen alevlerin ortasında kaldıklarında işin hakikatini anlayacaklar. Fakat iş işten geçmiş ve her şey bitmiş olacak. Feryad-ü figanlar tükenişlerinin son nameleri halinde yükselecek.
1: Bunun içindir ki Hazreti Ali radıyallahu anh buyuruyor. İnsanı iki şey helak eder. Bir, nefsi arzulara uymak. Öteki, methü sena edilmeyi sevmek.
0: Allah Teala ahiret saadetini dünyada haşmet ve azamet taslamayan, fesat çıkarmayan ve gönüllerinde Allah sevgisi kaynayanlara nasip eylemiştir. Zira tevazu nimetinden uzaklaşıp kötü sıfatlara sarılanlar firavunlaşmaktan kurtulamamışlardır. O halde tevazu ile bu tür mezmum ahlaktan kurtulmak gereklidir.
1: Tevazuun lütufları çoktur. Mütevazı insan cömerttir. Cömert insan merhametlidir. Merhametli insan mahlukata hizmet neşesi içinde olur. Bu da Rabbin rızasına vesile olmaktır. Ancak tevazudan uzak bir kimse bu güzel vasıfların mahrumudur. Dolayısıyla kul kendi hakikatini kendisine gösterecek bir gönül aynası olan Allah dostlarıyla beraber olmaya gayret sarf ederek nefsini ve onun hilelerini tanımalıdır. Ancak ehlullah'a ve onların hallerine gönül gözüyle nazar edip hikmeti kavramalı, çeşitli nefsi vesveselerle hatalı hallerden kaçınmalıdır. Mevlana Kuddise Sirruh

0: dünya nedir sualine şu cevabı verir.
1: Ruhlar hapishanesidir.
0: İçli Yunus, bu dünya hapishanesinde yaşanan gurbet halini bülbüle sitem ederek ne güzel ifade eder.
1: Sen burada garip mi kaldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Yorulup iz mi yanıldın? Niçin ağlarsın ey bülbül? Karlı dağlar mı aştın? Derin ırmaklar mı geçtin? Yarinden ayrı mı düştün? Niçin ağlarsın ey bülbül?

0: Hazreti Mevlana bir başka gazelinde der ki, ben iş görmek ve halkı irşad etmek vazifesiyle mükellef olduğum için dünya hapishanesinde bulunuyorum. Yoksa zindan nerede, ben neredeyim? Kimin malını çalmışım ki mahpusum? Dünyada her adım attıkça arzu edilen menzile varılır. Her nefes aldıkça da dünyadan gitme yaklaşır. Diğer cihetten de ruhların aslı alemi ervahtır. Her nefes aldıkça da aslına yaklaşır. Havuzdaki suyun buharlaşıp kaybolması gibi sessiz sadasız alınan verilen nefesle ömür de zamanını tamamlar. İnsan olsun, hayvan olsun, aslı toprak olduğu için onun içinde çürür ve kaybolur, toprağa dönüşür. Maddiyat böyle olduğu gibi maneviyat da aslına rücu eder. Manevi mayası cennetin eczasından olanlar cennete, cehennemin eczasından olanlar cehenneme gider. Cesedin yanması, ruhun manevi gıdalarla dolup hayvani gıdalara yer kalmaması neticesi, dünyevi lezzetlerden bütünüyle sıyrılma manasıdır. Nasıl kelebek ışığın etrafında cazibeye tutulur, iradesi gider, sonunda ışığa çarparak cesedini yakarsa, Hazreti Mevlana da şöyle buyurur: cesedi yakmadan ilahi aşk ve muhabbet lezzetlerine vasıl olmak mümkün değildir.
1: Babil hükümdarı Nemrut, Hazreti İbrahim'i ateşe attırdı. Ancak, ey ateş, İbrahim için serin ve selamet ol emriyle ateş onu yakmadı. Etrafı gülistan oldu. O ateşe Nemrut ve tabileri girseydi, cesetlerinin külleri bile kalmazdı. Çünkü onlarda İbrahimlik yoktu, Nemrutluk vardı.

0: Mevlana Kuddise Sirruh buyurur.
1: Ne mutlu o kimseye ki ölümden evvel ölmüş, onun ruhu hakikat bağının kokusunu almıştır.
0: Hadis-i Kudsi'de Allah Celle Celaluhu buyurur. Beni kim severse onu öldürürüm. Ben kimi öldürürsem onun diyeti bana aittir. Her kimin diyeti bana ait olursa ben onun diyeti olurum. Hazreti Mevlana, benim diyetim Cenab-ı Zülcelal Hazretlerinin müşahedesidir buyurur. Devamla şu dua ile iltica ve tazarruda bulunur. Ey Malikel Mülk olduğu halde tacı ve tahtı bulunmayan Rabbimiz, bizim gibi biçare ve bikeslere takılmış olan bu sert ve ağır nefs kelepçesini senden başka kim çıkarabilir? Bizi bu murdar nefsin elinden kurtar. Onun bıçağı kemiğimize dayandı.
1: İlahi, elimizden tut ve bizi satın al. Gönlümüzdeki gaflet perdesini kaldır. Fakat tesettür, mahfiyet perdemizi yırtma ve bizi rezil etme. Amin.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Mucib sensin. Sensin mucib ki sana söylemek bile gerekmez. Sana ihtiyacımı arz etmem senin haşa halimi bilmeyişinden değil. Sen sessizliğimde ve suskunluğumda da duyarsın beni. Sen yokluğumu ve sevdiklerime uzaklığımı en güzel varlık ve vuslat duası bilip icabet eylersin. Ki nitekim icabet eylemiştim. Yoktum, uzaktım, aranmıyordum, hatırlanmıyordum. Buldun, var ettin, aranır kıldın, hatırı bilinirlerden eyledin.
4: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, nasıl doğu ile batının arasını ayırdınsa, benimle günahlarımın arasını öyle ayır. Günahlarımı kar, yağmur ve su ile aynen beyaz elbisenin kirden temizlenişi gibi temizle. Bazen de şöyle derdi:

0: Kendisinden başka ilah olmayan, ismi mübarek, şanı yüce olan ve her türlü noksanlıklardan beri olan Allah'ım, tüm hamdler şüphesiz sana aittir.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

ilmin kapısı, müminlerin emiri, Efendimizin sevgilisi Hazreti Ali, başta kendi çocukları olmak üzere yakınlarına, dostları ve arkadaşlarına yeri geldiğinde nasihat eder, onların hatalarını düzeltmek, doğru yola sevk etmek, hayır üzere yaşamalarını sağlamak için elinden geleni yapardı. Oğlu Hasan ve Hüseyin'e şöyle nasihat ettiği rivayet edilmiştir. Oğlum, sana Allah korkusunu, onun emrinden dışarı çıkmamayı, onun zikriyle kalbini temizleyip korumayı, Kur'an'a sarılmanı öğütlerim. Kalbini öğütle diri tut. Perhize devam ederek onun şımarıklığını gider, gerçek ilimle onu sağlamlaştır. Hikmetle aydınlat, ölümü hatırlayarak yola getir, dünyanın acılarıyla gözünü aç, zamanın tuzaklarına karşı uyanık tut. Senden öncekilerin hallerini kalbine haber ver, uğradıkları bela ve nimetleri anlat. Bilmediğin bir şey hakkında söze girme. Sorumlu olmadığın meseleyi konuşma. Sapa olmasından korktuğun yoldan geri dön. Çünkü isabetini kestiremediğin için baştan geri dönmek, yola çıkıp korkunç musibetlere uğramaktan hayırlıdır. İyi şeylerle emret ve hayırlı işlerde ehil ol. Kötülere ve kötü şeylere meydan verme. Onlara elinle, dilinle mani ol. Nerede olursan ol, hakkı bulmaya çalış. Zor da olsa haktan ayrılma. Bütün işlerinde nefsini kollayıp baskı altında tut ki onu yola getirip emniyet içinde olasın. Oğlum, kendini seninle başkalar arasında ölçü kabul et ve kendin için istediklerini başkaları için de iste. Kendin için arzu etmediğin

İnşeyi başkaları için de isteme. Kimseye haksızlık etme. Bilmiş ol ki kendini büyük görmek sevabın zıddıdır. Gurur, aklın afetidir. Talep ve arzularında mütevazı ol. Kazançta kanaati bırakma. Seni hoşuna gidecek şeylere eriştirecek olsa da kendini küçük düşürüp alçaltma. Çünkü feda ettiğin şeye bedel olarak hiçbir karşılık kazanamazsın. Hırs ve tamah bineği seni koşturmasın. Çünkü bunlar insanı felakete sürükler. Bilirken susmak, bilmezken söylemek kadar çirkindir. Buna mukabil, sükût ederek kaybettiğin şeyi tekrar elde etmen, söyleyerek kaybettiğin şeyi elde etmenden daha kolaydır. Çok konuşan dostlarını gücendirir. Kaptaki şeyi korumak, kapağını kapatmakla mümkündür. Ümitsizliğin acılığı, halka yüz suyu dökmekten daha hayırlıdır. İffeti muhafaza ederek çalışmak, iffetsiz zengin olmaktan daha iyidir. İnsanın sırrını yine en iyi kendisi muhafaza eder. Oğlum, hayırlı kimselerle birlikte ol ki onlardan olasın. Hayırsız kimselerden uzak dur ki hayırsızlardan olmayasın. Haram ne kötü yiyecektir. Zayıflara zulüm en çirkin zulümdür. Ümide gönül bağlamaktan sakın. Çünkü o akılsızların sermayesidir. Düşmanına bile iyilikle muamele et. Çünkü bu davranış ve iyi niyete güvenerek kardeşinin hakkını zayi etme. Çünkü hakkını zayi ettiğin kişi hiçbir zaman senin kardeşin olmaz. Oğlum, unutma ki rızık ikidir. Birini sen ararsın, biri de seni arar. Eğer sen ona gitmezsen, o sana gelir. Dünyada sana ait vazife, gideceğin yeri düşünerek işlerini düzenlemendir. Elinden gidene üzülüyorsan, eline geçmeyen şeylere de üzül. Olmayanları olanlarla anla. Çünkü işler birbirine benzer. Musibeti gördükten sonra ibret alanlardan olma. Çünkü insan öğütle, hayvan dayakla terbiye olur. Hiçbir zaman Allah korkusu kalbinizden çıkmasın. Allah'a itaat edin. İbadetlerinize dikkat edin. İbadetlerinizi huzur ve huşu üzerine yapın. Bu hal devam ederse mümin ve Müslüman olarak ölürsünüz. Kur'an'a sağlam bir şekilde sarılın. İlimde ve amelde birbirinizden ayrılmayın. Peygamber Efendimiz'den işitmiştim. Buyurdular ki, iki mümin arasında dargınlık meydana gelirse derhal aralarını bulun, birleştirin. Aralarında hiçbir ayrılık kalmasın. Sizin bu ıslah edici tavrınız, hayatınız boyunca kıldığınız birçok namazdan ve tuttuğunuz birçok oruçtan daha üstündür. Akrabalarınıza hürmet ve iltifat ediniz. Ziyaretlerinizi ihmal etmeyiniz. Dünyaya meyil göstermeyiniz. Dünyaya ait bir şey elinizden çıkarsa mahzun olup kederlenmeyiniz. Doğru söyleyin. Yetime şefkat gösterin. Zalimlere daima karşı çıkın. Allah'ın kitabı ve Resulullah'ın sünnetiyle amel edin. Komşunuzu incitmeyin, hakkını koruyun. Resulullah'ın bana vasiyeti budur. Kur'an hakkında Allah'tan korkun. Hayırlı işlerde, salih amelde birbirinizle yarışın. Namaz kılın, zira namaz dinin direğidir. Din namazla ayakta durmaktadır. Mümkün oldukça mescide devam edin. Ramazan ayında oruç tutun. Zira oruç, cehennemden kurtulmak için bir kalkandır.

Allah yolunda yapılan savaşa canınızla, malınızla katılın. Fakirin hakkı olan zekatı verin. Zira zekat Allah'ın gazabını rahmete dönüştürür. Evlad-ı Resul'e hürmet edin. Zira müminler ehl-i beyte hürmet ve saygı göstermekle sorumludur. Fakirlere ve miskinlere yardımcı olun. Onlarla birlikte yiyin, için, giyin. Oğlum, benden dört şeyi öğren. Onları işlediğinde sana zarar vermeyecek şu dört şeyi aklında tut. Zenginliğin en üstünü akıldır. Yoksulluğun en büyüğü ise ahmaklık. Korkulacak şeylerin en korkuncu kendini beğenmektir. Beğenilecek şeylerin en güzeli ise güzel huydur. Oğlum, ahmakla dost olmaktan sakın. Çünkü sana fayda vermek isterken zararı dokunur. Cimriyle dost olmaktan sakın. Ona en fazla muhtaç olduğunda yardımına koşmaz, yerinde oturur. Kötülük sahibiyle dost olma. O pek az bir menfaat karşılığında seni satar. Yalancıyla dost olmaktan sakın. Çünkü yalancı seraba benzer. Uzağa yakın gösterir sana, yakını uzaklaştırır senden. Allah'ı devamlı zikrediniz. Çünkü zikirlerin en güzeli Allah'a zikretmektir. Peygamberimizin yolundan gidiniz. Çünkü o yolların en doğrusu ve faydalısıdır. Onun sünnetlerine uyun. Çünkü onun sünnetleri yolların en şereflisidir. Allah'ın kitabını öğreniniz. Çünkü Allah'ın kitabı sözlerin en değerlisidir.

0: Zahirsin sen. Zahirsin ki öyle şiddetle görünürsün ki gözlerden gizlenirsin. Hiçbir şey senden daha görünür değildir gönül gözlerine. Hiçbir şey seni perdelemeye güç yetiremez, gizleyemez gözlerden, gönüllerden.
1: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde beli iki büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuş.

Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan İshak Danış.

لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه.

gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize, şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

Cevşen Ülke 1. Okuyan İshak Danış.

سبحانك لا إله إلا أنت الأمان الأمان خلصنا من النار يا

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
2: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
3: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
4: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Mevsimlerden bize biraz hüznü, biraz olgunluğu ve yaşlılığı hatırlatan sonbahar mevsimi. Yer düzce, düzce der demez benim aklıma Muhammed Zahid el-Kevseri geliyor. Allah binlerce kez rahmet eylesin. Böyle güzel bir il. Konu mühim, evlilik meselesini konuşacağız. Herhalde gençler onun için doldurdu salonu. Ve böyle güzel bir mecliste, güzel bir konuda Allah bizleri bir araya getirdiği için binlerce kez ona hamd ederek sözlerimize başlamış olalım. Cenab-ı Hak hayırlar konuştursun, hayırlarla da inşallah azığımızı, istifademizi ziyadeleştirmiş olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu sene aile yılı bizim için. Çok gayretli kızlarımız var içinizde. Ne yaptı ettiler? Üniversite programların ilkini Düzce'de yaptırdılar. Daha yeni başlıyor dışarı programlar. Pazar günü de ben Allah nasip ederse Almanya'da olacağım. Ve ta Mayıs'a kadar epey bir mesele konuşacağız bu başlık altında. Birkaç serlevha kullanıldığı için konu karışmış gibi oldu. Ben bir düzeltmek istiyorum. Bizim asıl serlevhamız dünyadaki cennet aile. Bu yılki serlevha. Vakıfta yaptığımız dersler var, dışarıda yaptığımız dersler var, medresede yaptığımız dersler var. Bunların her birinin de ders başlığı farklı. Benim şu anda yaptığım ders başlığı da şu arkamda yazan en büyük nimet aile. Benim bugünkü ilk dersin konusu da ne zaman ve nasıl evlilik. Dolayısıyla serlevhayı belli edeyim ki sonra kürsüden inince yakama yapışmayın. Hocam niye falanca meseleyi anlatmadın, niye filancaya dokunmadın? Benim konum bu. Ben konumdan da dışarı çıkmaya niyetim yok. Çünkü diğer taraflarda da başka meseleleri anlatacağım için özellikle bu konunun üzerinde bugün biraz durmuş olacağım. Sözüme başlamadan önce tahmin ediyorum ki bekarlar fazladır. Bekarları sormayacağım da bir evlilerin ellerini görebilir miyim? Ne kadar evli kardeşimiz var? Aşağı yukarı salonun %5'ine denk gelir mi? Hadi öyle diyelim. Üçüncü bir sınıf daha var biliyorsunuz içimizde. Nişanlılar. Nişanlılar şu anda bu alemde yaşamadıkları için biz onları dikkate almayalım. Onlar kendi alemlerinde devam etsinler. Karşımda çok az

Bekarlar var, evliler var, çoğunluk bekarlar. Şimdi bekarlara evliliği anlatmak zor iş. Neden? Çünkü ne olsa, ne kadar olsa evlenme meselesi bütün gençlerin şöyle ya da böyle gündemindedir. Heyecan da olduğu için o heyecandan dolayı söylenenler ne yazık ki biraz havada kalıyor. Evliler de diyor ki zaten biz evlenmişiz, bizden geçmiş. Onlar da evlilik meselesini dinlemiyorlar. Dolayısıyla mesele havada kalmış oluyor. Ben bugün o meseleyi biraz aşağıya indirmek istiyorum. Çünkü ister evli olalım benim gibi, ister bekar olsun sizler gibi, bu meseleyi konuşmak zorundayız. Evliler için bu meselenin konuşulması tecdit anlamını taşıyor. Tecdit, yenilenme biliyorsunuz. Bekarlar için de tesis anlamını ve sorumluluğunu aslında hatırlatıyor. Dolayısıyla tek taraflı bir mesele değil bu mesele. Her açıdan bizim bu meseleyi güzel bir biçimde ele almamız gerekiyor. Umuyorum ki bu mesele gerçekten Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi, biraz önce okunan ayetler çok güzel seçilmiş ayetlerdi. Ayetlerde bir sürü mesajlar vardı, inşallah almışızdır hepimiz o mesajları. Ve o ayetlerin dışında bir sürü ayette Rabbimizin bu meseleyi nazarlarımıza vermesi ve meselenin sorumluluk noktasında üzerimize yüklenen o mükellefiyetin tekrarla, ısrarla dile getirilmesi, yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mesele üzerinde ısrarla durması, bu konuda başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar da meselenin hassasiyetine, mükellefiyetine, değerine, kıymetine dikkat çekmesi, bizim bu meselenin üzerinde durmamız gerektiği konusunda bir sorumluluğa sevk ediyor. Ben de onun için zaten bu aile yılı kapsamında bu meseleleri biraz konuşmak istiyorum. Madem biz böyle bir meseleden dolayı sorumluyuz, sorumlu olduğumuz bu meselenin değer ve kıymetini hak ettiği çerçevede takdir etmiş miyiz? Bize emanet edilen aileler, ki aile sadece evlenmekle ortaya çıkan bir şey değil. Buradaki bekar bütün kardeşlerimin de ailesi var. Biz bir ailenin mensubuyuz. Annelerimiz var, babalarımız var, kardeşlerimiz var. Onlara karşı da sorumluluklarımız var. Bütün bu çerçeveden meseleyi ele alarak kulluk için gönderildiğimiz şu dünyada Allah'ın bizden beklediği, istediği o sorumluluğu yerine getirmenin gayretini vermiş olalım. Dua edin bana da, ben bu meseleyi size biraz anlatabileyim. Ben de size dua ediyorum. Allah istifadelerinizi arttırsın. Şu meclis dağılırken bu meselede selim ve sahih bir biçimde bazı bilgiler aklımızda oturmuş olsun. Serlevham iki tane başlık taşıyor aslında. Ne zaman evlilik ve nasıl evlilik? Ne zaman evlilik konusunda size şöyle bir tablo sunmak istiyorum benim güzel kardeşlerim. İstiyorum ki böyle zihinlerinizde iyice otursun bu mesele. Bazen görsel ifadeler sözlü ifadelerden etkili olduğu için ben bir zamandır bu meseleyi bu şekilde izah etmeye çalışıyorum. Bakın burada 5 tane mesele var. 5 tane boşluk. Ne zaman evlilik meselesinin birinci cevabı, evliliğin anlamını, değerini ve sorumluluklarını öğrenmesi. En başta biz bir kere bu noktada şunu bilmemiz gerekiyor. Evliliğin anlamını, değerini ve sorumluluklarını öğrendiğimiz zaman evlilik. Bu 3 tane kavramın çıktığı nokta hukuktur aslında. Müslüman hukuklu yaşayan insandır. Biz hukuka tam karşılamasa da fıkıh da diyoruz biliyorsunuz. Fıkıh ayrı bir şey, hukuk ayrı bir şey, ama hukuk meselesi biraz fıkhın alt başlığı altında ele alınabilecek bir şey. Rabbimiz bize gönderdiği o aziz dinin her meselesini o fıkıh içerisinde konuşuyor. Ve biz haklara, hukuklara riayet ederek yaşamak zorundayız. Yaşadığımız oranda Abdullah olabiliyoruz, Allah'a kul olabiliyoruz. Burada ben imkan olsaydı duymak isterdim. Mesela bir 10 kişiyi
çağırıp sahneye, arkadaşlar evlilik deyince nedir, sen evlilik deyince ne anlıyorsun sorusuna bizatihi karşılıkların sizler tarafından verilmesini isterdim. Ama o işi uzatacağı için ben sizin adınıza vereceğim. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki, inanın ki bugün evlilik meselesini bilmeden insanlar bu mesele hakkında konuşuyor. Evlenmek sadece iki insanın hayatını birleştirmek demek değildir. Bakın biz evlenmeye Türkçe'de de çok güzel bir kavram kullanıyoruz aslında. Evlenmek ev sahibi olmak demektir aslında. Peki biz şu anda diyelim ki sizin adınıza konuşuyorum. Bekarsam ben bir ev sahibi değil miyim? Yine ev sahibiyim. Ama evlendiğim zaman evin hukukunun da sahibi oluyorum. O ev hukuku benden soruluyor artık. Şimdi ben bekarsam bir evdeyim zaten. O evin hukuku babamdan soruluyor, annemden soruluyor. Ama ben evlendiğim zaman, bir ev sahibi olduğum zaman o evin hukuku benden soruluyor. Peki bu hukukun altını dolduracak şeylerden benim ne kadar haberim var? Benim güzel kardeşlerim, şunların her birinin dayanağı Kur'an'da bir ayettir. Biz evlilik der demez bunları anlamak durumundayız. Neymiş evlilik? Evlilik ibadettir. Evlilik nimettir. Evlilik cihattır. Evlilik devlettir. Evlilik dindir. Evlilik imtihandır. Bir kere şunları bilelim. Eğer biz evliliği bu çerçeveden ele almazsak hukukunu öğrenmemiş oluruz. Dolayısıyla biz eğer evlilik meselesini başkalarının konuştuğu gibi değil, biz Müslümanız, Allah'ın kitabına göre, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine göre mecburen konuşmak durumundayız. O çerçeveden konuşmaya başladığımız andan itibaren bizim konuşmamız gereken bu. Neyi konuşmuş oluyoruz o zaman biz? Evlilik ibadettir meselesini konuşuyoruz. İbadettir deyince aklınıza ne geliyor? Yaptığınız herhangi bir ibadet neyse, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, evlilik de aynı şekilde. Öyleyse eğer şu birinci maddeye dikkat edelim. Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Bir tane baba yiğit çıksın bizim içimizde de desin bakalım, ben sabah namazına zorlanmadan kalkıyorum. Sabah namazında, hele bugünlerde, yorganı üzerinden atmak zor gelmiyor mu insana? Hangi ibadet zor gelmez insana? Külfet netice itibariyle. Evlilik de böyle. Ağır bir yük mü? Ağır bir yük. Sorumluluğu var mı? Elbette sorumluluğu var. O bize bir farklı bir biçimde bir ağırlık yüklüyor mu o işi yaptığımız zaman? Elbette yapıyor. Ama netice itibariyle İbadetse eğer, o ibadet meselesi o çerçeveden ele alınarak değerlendirilmeli. Nasıl ki hiçbir ibadeti yaptığımız zaman uflamıyoruz, puflamıyoruz. Allah'ım işte niye bu namaz var, niye bu cihat var, niye şu var, niye bu var demiyoruz. Çünkü iman ettik, iman ettiğimiz zaman da teslim olduk. Aynı şekilde kulluğun ifası için, hayatın devamiyeti için, huzurun elde edilmesi için, daha birçok için biz evlilik meselesini konuşuyoruz. Konuştuğumuz anda da meseleyi ibadet çerçevesiyle baktığımızda her ibadet için ne lazım bize başta? Sahih ve selim bir niyet lazım. Bize evlilik için de sahih ve selim bir niyet lazım. Eğer sahih ve selim bir niyetle meseleyi başladık mı konuşmaya, arkasından Allah'ın izniyle diğerleri de gelecek. Dolayısıyla biz evlilik meselesini bir kere en başta bu çerçeveden ele alalım. İbadet ve ibadetimize ait bir meseleyi konuşuyoruz. İkincisi, evlilik nimettir. Nimetse eğer, şükrü eda edilmelidir. Allah her nimetten şükür ister. Ve şükredersek arttıracağını vaat ediyor. Küfredersek, yani nankörlük edersek, nimete karşı olması gereken tavrı, davranışı sergilemesek
Allah o nimeti çekip alıyor bizim elimizden. Peki biz şükretmeyi nasıl anlıyoruz benim güzel kardeşlerim? Mesela yedik güzel bir yemek, elhamdülillah dedik ya da

bilindik yemek duasını, sofra duasını okuduk. Bitti mi? Hayır. O işin kavli boyutudur. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Allah bize bir nimet vermişse o nimetin şükrünü kendi cinsinden ancak yerine getirdiğimiz zaman sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Sağlık vermiştir sana, beden vermiştir sana sağlıklı bir beden, ilim vermiştir sana, hitabet vermiştir sana, elin iş yapıyordur bir işte yazılmazı güzel yazıyorsundur. Neyse hayatın hangi alanında olursa olsun sana verilen her türlü nimet kendi cinsinden şükür istiyor. Evlilik de böyle bir nimet, o nimet öyle bir nimet ki sana bir yuva kazandırıyor ve cennetin şubesi olabilecek bir güzelliği tattırıyor ki en sonda ona tekrardan dikkatlerinizi çekeceğim. Öyle bir nimetin şükrü model olabilmektir, örnek olabilmektir. Kurulan o yuvayı yuvadan mahrum olanlara ya da elinde yuva olmasına rağmen o yuvayı Allah'ın istediği gibi şükürle geçirmeyenlere örnek olacak, model olabilecek bir karşılıkla bu meselenin yansıtılmasıdır. Dolayısıyla evlilik nimettir meselesini anladığımızda mesele biraz daha farklı bir noktaya doğru taşınmış oluyor. Üçüncüsü evlilik cihattır. Cihattır nasıl anlıyorsunuz? Karı koca birbirini yiyecek diye anlamıyorsunuz inşallah. Cihat olacak ama kime karşı? Dışarıdan gelecek bir şeyler. Bakın ailenin Arapça, aile Arapça bir kelime zaten ama bizim anladığımız manada çekirdek ailenin Arapçadaki karşılığı usretundur. Usrenin anlamlarından bir anlam da dışarıdan saldırılara karşı giyilen zırhtır. İnanın aile de böyledir. Aile bir zırhtır. Dışarıdan çok saldırı var. O saldırılardan korunmak için aslında giydiğiniz zırhın adı oluyor aile. Aile eğer evlilik cihat ise öyleyse hazırlığı yapılmalıdır sorusunu unutmamamız gerekir. Nasıl bir anlam taşıyor bu benim güzel kardeşlerim? Şöyle, kurduk değil mi aileyi ya da aile kurmaya niyetlendik? Hayrın çok manisi olur. Maniler başlıyor zaten, daha istemeden başlar. Nişanlılıkta zaten harp daha da şiddetlenir. Evlilikte, düğünde, müğünde iş başka bir noktaya gider. Çünkü bir sürü dışarıdan farklı şeyler gelir. Şimdi ben biliyorum ki öyle bir yola çıkıyorum ki bu yol dizi filmlerde, sinemalarda, tiyatrolarda ya da işte ayakları yere basmayan kitaplarda anlatıldığı gibi bir şey değil. Bu bir ibadet. Bu bir nimet ve bu bir cihat. Şimdi ben cihat diyebilirsem evliliği ona göre hazırlığımı yaparım. Cihadın çok farklı tanımları var biliyorsunuz bizim literatürümüzde, sözlüklerimizde. En önemli tanımlarından bir tanesini burada size vermek istiyorum. Cihat nedir biliyor musunuz? İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. Biz cihadı böyle anladığımız zaman İlk insan kim bu sözün sorumlusu olarak? Benim. Nefsimle İslam arasındaki engeli kaldırmanın adı da ne oluyor? Cihat oluyor. Zaten demedi mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Nefisle mücadelenin adı da cihattır. Ve hatta biraz zayıf görülse de en büyük cihat, cihadul ekber, nefisle yapılan cihattır diye sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi bize. Netice itibariyle ben meseleyi cihat çerçevesinden ele aldığımda benimle kendi nefsimle İslam arasındaki engeli kaldırma noktasında bir sorumluluğum var. Karşımda Allah'ın bana bir nimet olarak verdiği eşim var. Eş kavramının biliyorsunuz cinsiyeti yok. Kadın da konuşsa erkek için eş, erkek de kadın için konuşsa eş. Bizde de zevç ve zevce diye kullanılır biliyorsunuz. Eşler birbirlerini nimet olarak gördükleri zaman cihat meselesini anladıklarında karşı taraf eş de öyle değerlendirecek. O zaman iki eş bir araya geldiğinde karşıdan bizim ailemizi, yuvamızı yıkmaya çalışan başta nefislerimiz, sonra şeytan, sonra da şeytanın adamı olmuş olan niceleri bu manada fitne sokmaya çalıştıklarında biz hazırız o cihada. Asla onların
evimiz

0: ailemizi yıkmalarına müsaade etmeyiz noktasındaki bir ön hazırlıkla mesele yaklaşıldığında mesele bambaşka bir noktaya geliyor. Ama benim güzel kardeşlerim, bakın şu memlekette şu anda bu meseleyle alakalı, evlilikle alakalı iki tane temel problemi en üst düzeyde yaşıyoruz. Her geçen gün ertelenen bir evlilik var. Onunla alakalı şimdi bir şeyler söyleyeceğim size. Bir de kurulan yuvalar dağılıyor. 10 yıl içerisinde, son 10 yıl içerisinde her 6 tane yuvadan bir tanesi boşanmayla neticeleniyor. Boşanma olmayıp da evde birbirlerine haçlı savaşları gibi işte savaş ilan edenler, onlar da ayrı bir mesele zaten. Bunları dikkate aldığınız zaman inanın çok ciddi bir meseleyi konuşmuş oluyoruz, aile meselesini konuşunca. Ve biz aslında buradan kaleyi düşürdük. Burada yitirdik sancağı. Biz başka yerlerde arıyoruz. Zannediyoruz ki ümmeti Muhammed yıkıldığı için ailelerimiz yıkılıyor. Zannediyoruz ki insanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozuluyor. Bu iki tane sorunun doğru cevabını verelim ne olur. Ailelerimiz bozulduğu için ümmeti Muhammed bozuldu. Ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Çünkü ümmeti Muhammed insanlığın mayasıdır. Maya bozulunca asıl mayaladığı şey bozulur. Bizde sıkıntı olduğu için insanlık bugün arıza yaşadı. Dolayısıyla biz kaybettiğimiz değeri kaybettiğimiz yerde bulup yeniden tesis etmek zorundayız. Kaybettiğimiz değer bizim aile. O aile meselesini bu çerçevede ele aldığımızda nereden meseleyi ele alacağız? Yanlışlar nerede? Arızalar nerede? O arızaları giderme adına gayretleri nasıl, ne çerçevede ortaya koymalıyız? Bunların hepsini bu manada değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla evliliği cihat olarak gördüğümüzde buna göre bir hazırlık içerisinde oluruz. Size Müslim'de geçen bir hadisi hatırlatmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meselenin ciddiyetine ve bu işin hazırlık boyutuna dikkat çekmek için şöyle bir şey söylüyor bize. Bir tasvir aslında. Şeytan bütün adamlarıyla, avanesiyle beraber tahtlar kurar denizlerin üzerinde. Sonra adamlarına der ki gidin Beni Adem'in, Adem'in oğullarının işlediği günahların en kötüsünü, en büyüğünü işleterek bana haber getirin. Adamları gider şeytanın, günahlar işletir gelirler ve o günahlar sıralanır. Hangi günah sıralanırsa şeytan tam anlamıyla memnun olmaz. Aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in misafir babında bu hadisi bize böyle naklediyor. En son bir tanesi Adem'in çocuklarının yuvalarını yıktığını, hanım ile bey arasına huzursuzluk soktuğunu, fitne soktuğunu söyler ve şeytan bundan dolayı memnun olur. Bu haberi getiren adamına, askerine övgüyle bahseden cümleler dizer. Neden? Allah Resulü bunu niçin anlatıyor? Bozarsanız aileyi, yıkarsanız bu işi, bu iş başka başka işlere sebebiyet verir. Zaten aile, o kaleyi yıktınız mı? Geri kalan kalede birbirlerinin arkasına çökeceği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz yıktırmayın diyor bunu. Sahip çıkın. Oha şeye, kaleye elinizden geldiğince sahip çıkın diyor. İşte biz cihat diye anladığımızda meseleyi öyle anlarız. Bakın dördüncüsü, evlilik devlettir. Öyleyse yasaları uygulanmalıdır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam Sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
2: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her sesin bir hikayesi, her gönlün bir muhabbeti vardır. Biz de o hikayeleri ve muhabbetleri sizlerle paylaşıyoruz. Kimi zaman tebessümlü, kimi zaman hüzünlü anılar. Bazen günlük hayatın renkleri, bazen de derin konular. Ama hepsi içten, hepsi samimi. Enderuni muhabbetler. Ömer Faruk Özcan'ın sunumuyla Enderuni Muhabbetler her pazartesi saat 18.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
8: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Halimsin ki verdiğin ekmeğe nankörlük edenin rızkını kesmezsin. Günahkara pişmanlık fırsatı verirsin, beklersin.
11: Ya Ali.
10: İnatla yoldan çıkanı tekrar tekrar yola çağırırsın, beklersin. Kapına gelip pişman olanı rahmetinle sarıp sarmalarsın.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
12: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

diyelim ki bir devlet kuruyoruz. Bir İslam devleti. Bu İslam devleti nasıl kuruluyor? Mesela düğünde biz Kur'an'la okuduğumuz zaman, Kur'an'lı bir düğün yaptığımız zaman, bir de velime verdiğimiz zaman olmuş oluyor mu? Bitti mi? Bu kadar mı? Hayır. Kur'an bize yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıyla bir yerin İslam devletinin nasıl olabileceğinin ölçüsünü veriyor. Bir yerde İslam devletinin olması bayrağında la ilahe illallah yazmasıyla alakadar değil sadece. Sadece mesele tesettür falan da değil. Sadece mesele konuşurken besmele ile başlayarak konuşma da değil. Bu çerçeveden baktığınız zaman şu anda dünyanın birçok yerinde bunlar var zaten. Ama sorsanız bu kardeşinize, bana göre İslam devleti yok şu anda yeryüzünde. Peki nedir yeryüzünde İslam devletinin olabilmesi için? Nasıl bir şart var? Üç tane temel şart var. Zeminde, temelde tevhid olacak. Gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Tevhid, adalet ve meşveret.

utandık, çözemiyoruz. Nereye başvuracağız? Hemen kızımız koş babanın evine, anneye söyle, anneyi gönder bu tarafa, babayı ortaya kaldır, ötekisi oradan ötekisi buradan. Öyle değil. Ya gel hele, biz Müslümanız, Allah'ın kitabına bir müracaat edelim, bu sorunumuzu bir çözelim. Çözemedik değil mi? O kitabı iyi bilen birine gidelim, o çözsün meselemizi. Çünkü biz Allah'ın hükümleriyle hükmetme meselesinde bir sorumluluğumuz var. Aile devleti de böyle. Mesele sadece sorun çıktığı zaman değil, kurduğumuz andan sonuna kadar devletin yasaları olduğu gibi evinde yasaları vardır. Beyin kendine göre yasaları vardır, eşin kendine göre vardır, çocukların vardır ve bunlar ortak bir biçimde, öyle despotizmle, diktatörlükle değil, ben astığım astı, kestiğim kesti, kimse bana itiraz edemez falan, böyle bir şey yok. Meşveret dediğimiz şey en üst düzeyde istişaredir. İstişare de noter gibi sadece tasdik etme meselesi değil, kararlar konuşularak elde edilir, alınır. Neyse o kararlar, onlar alınır ve ona göre uygulanır. Dolayısıyla devlettir meselesinde karşılıklı bizim bu manada sorumluluklarımızın olduğu unutulmamalı. Gelelim beşincisine, evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. Dindir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çok şey var da bu konuda. Ben daha size söyleyeceğim bir sürü şey var. Onun için hızlı geçeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kişi evlendi mi dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısı içinde hadi ondan sonra da kulluk noktasında gayreti. Hadi biz orayı şöyle anlayalım, hadi bakalım diye anlayalım. Hadi ondan sonra sana kalmış. Yarısını tamamladığımız bir şey evlilik meselesi. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye nasıl bir açıdan yaklaşıyor. Dolayısıyla evlilik dediğimiz mesele din meselesi ya. Dinimize ait bir mesele. Dinimize ait olan mesele başlangıcından sonuna kadar dinimize layık bir biçimde devam etmeli. Sonuncusu da şu, evlilik imtihandır, öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Vallahi imtihan, bunu bilin. Öyle size toz pembe bir şeyler söyleniyorlarsa, 25 yıldır evli olan bir adam karşınızda var. Çok rahat bir biçimde bu meseleyi ben size anlatabilirim. İnanın ki her açıdan bu mesele imtihandır. Çünkü en önemli mesele nedir biliyor musunuz? Allah adına bir eş aldınız, ya kul hakkı var mı ortada? Yarın Allah bizi hesaba çektiği andan itibaren başlayacak bizim sıkıntılarımız. O noktada meseleyi eğer biz imtihan olarak anladığımızda, o manada bazı şeyleri zihin dünyamızda iyice çağrıştırır, ona göre davranırız. Bir de unutmayın, yakınlık arttıkça imtihanın şiddeti artar. Bakın bunu ben size elimle göstermek istiyorum. İki tane dost diyelim, birbirini Allah için sevenler. O dost şurada, Ahmet burada, Mehmet burada. Karşılıklı oldukları için birbirleriyle bir hukukları var. Bu Ahmet ile Mehmet baba oğul olsalar bu mesafe şu kadar oluyor. Ahmet baba olsa, Mehmet oğul olsa yine karşılıklılar. Yaklaştıkları için sorumlulukları daha fazla arttı. Bu manada başka bir şey ortaya çıktı. Bu Mehmet ile Ahmet diyelim ki gerçekten biraz daha farklı bir biçimde dost olsalar. Bu dostluk başka bir şey biliyorsunuz. Bu dostluğun çok dedikodusu yapılır ama kaç tane dost vardır o ayrı bir mesele. Daha da yaklaşır çünkü bambaşka bir hukuk ortaya çıkmış olur. Yine mesafe ancak bu kadar olur. Ama evlendiğiniz zaman mesafe şu oluyor. Mesafe bu kadar olduğu için burada başlayan imtihanın şiddeti ne kadarsa yaklaştıkça o mesafe imtihanın şiddeti artıyor. Yani yediğiniz çiftenin şeyin ne diyelim tekmenin şiddeti daha da fazlalaşmış oluyor. Ne kadar yaklaştınız o kadar şiddetli bir şey yiyebilirsiniz. Ama mecburuz zaten, evlilik dediğiniz şey o manada bu bağı kurma adına ortaya atılıyor. Ama imtihan olarak bildiğimde önüme Kur'an bir şey söylüyor. Diyor ki bak, sen bir gün Nuh aleyhisselam gibi olabilirsin, onun inkarcı kadını gibi bir kadınla imtihan edin.

0: edebilirsin.
1: Lut olursun aleyhisselam, onun hanımı gibi biriyle imtihan edilebilirsin. Her zaman imtihan kadınlardan gelmez. Kur'an karşıyı da söylüyor. Meryem olursun kocasızlıktan ve İsa aleyhisselam gibi bir evladı doğurmaktan kaynaklanan imtihanlarla karşı karşıya kalabilirsin. Asiye olursun Firavun gibi bir kocanın karşısında cennet kadını olma noktasında bir sorumluluğu yerine getirmek zorunda kalabilirsin. O halde bahaneye sarılmaya gerek yok. Bak Kur'an bütün ihtimalleri karşımıza koydu aslında. Hiç bu manada başka bir şeye gerek yok. Sana düşen bu noktada gerçekten yapılması gereken neyse odur. Şimdi imtihan olarak anladın, hazırlığını ona göre yaptın. Elbette ki senin duan Allah'ım kolaylaştır olacaktır. Asla biz afiyet dışında, selamet dışında Allah'tan başka bir şey istemeyiz. Ama olur ki karşımıza afiyet ve selametin yanında başka imtihanlar da gelirse, ben o imtihana katlanmayı Allah'ın katından, Allah'ın nazarında yarın cennette mükafatımı arttıracak bir mesele olarak anladığım zaman mesele başka bir biçimde zihin dünyamda çağrışmış olur. Dua edelim, gayret edelim de Allah bize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, halen biz birinci başlıktayız. Nasıl, ne zaman evlilik? İkincisi bu. Evliliği bedenen, kalben ve aklen istemesi. Bakın üç tane kavram kullandım burada. Ne zaman evlilik olacak? Bedenen, kalben, aklen istemesi. Bedenen ister, eğer bir arızası yoksa, bir rahatsızlığı yoksa. Allah bizi öyle yaratmış zaten. Belli bir noktaya geldiğimiz zaman o noktanın adı buluğdur biliyorsunuz. Fiziksel buluğ var, bir de akli buluğ var. Akli buluğun karşılığı rüştür biliyorsunuz Kur'an'da. Ama diyelim ki fiziksel buluğa geldiği anda ister karşı cinse karşı ilgi duyar, bu manada bazı şeyler oluşur. Ama Müslümandır, ama sınırlı ve sorumlu yaşayandır. Sınırları koruma adına bir gayret içerisinde olur. Bunu istediği zaman bedenen isteme noktasında bir şey yok. İkincisi kalben ve aklen istemesi. Bu ne biliyor musunuz? Bunun bir anlamı var aslında. Bunun anlamı şu. Bugün gençlerimizin büyük bir kısmı evlilikten korkuyor. Korkunun sebebi de şu. Kalben bir korku var, aklen de bir şüphe var. Neden biliyor musunuz? Etrafta örnekleri görüyor. Amcasının kızı evlenmiş. Dayısının oğlu evlenmiş. Zaten akşama kadar birbirlerini yiyen bir anne ve baba var evde de. Onları da görmüş. Ne kadar bu manada etrafında bu iş için yeltenen insanlar varsa bunların sorunlarına da şahit olmuş. Ve genç bundan dolayı kalben bir korku içerisinde. Ya ben de bu işi götüremezsem, ya ben de aynı şeyi yapabilirsem. Aklende şüpheleri var. Nasıl olacak diyor bu. Mesela ben nasıl bu işi yapabileceğim? Bekarlık, özgürlük zaten. Diyelim ki rahatım, kimse bana sormuyor şu bu falan filan. Şimdi ben evlendiğim zaman bütün bunların altından kalkabilecek miyim? İşin içerisine kalben korku, aklen de şüphe girince işte bu memlekette olduğu olan oluyor. Şu anda evlilik yaşı 30'lara tırmandı bu memlekette. Eğer biz bu meseleyi her boyutuyla ele almasak ve tedbir almazsak, ben size 10 yıl sonra Düzce'de gelsem, bu evlilik meselesini bir daha konuşsam, elime şöyle bir tablo alıp size evlilik yaşlarıyla alakadar bir şey söylesem, 2033 yılında belki de bu memlekette evlilik yaşı 35'lere, korkuyorum söylemeye ama 40'lara varacak. Tabii bunun tek nedeni bu değil. Başka sebepleri de var ki bir iki sebebe şimdi yine değineceğim. Ama netice itibariyle etraftaki olumsuz örnekler gençlerin evliliği ertelemesine sebebiyet veriyor. Ama ben de ümmeti Muhammed'in şu güzel gençlerine diyorum ki, kötü örnekler bizim için örnek değildir, bizim için ibrettir. Yanlışlar var diye aynı yanlışları biz de yapacağız diye bir şey yok. Yanlışları görürüz, biz o yanlışlardan

çıkarırız. Hayır, ben eğer yarın bir yuva kuracaksam, bir ev oluşturacaksam asla falancanın yaptığı gibi yapmayacağım. O yanlışa düşmeyeceğim. Onların düştüğü o sıkıntıya düşmeyeceğim diyerek tedbir alırım. O tedbir üzerinden konuşurum. Ona göre hareket ederim inşallah. Ve o manada onların yanlışlarının tekrarı noktasındaki bir gaflete de düşmem. Dolayısıyla burada kalben aklen istemesi, bunlarda kendimizi ikna etmemiz lazım. Biraz önce söyledik, eğer evlilik ibadetse, evlilik cihatsa, evlilik devletse tamam bitti. Bir Müslüman için zaten dindir diye bir söz konuşuldu mu ondan sonrasını konuşmaya gerek yok. O çerçeveden baktığım zaman kalbimi tatmin ederim, aklımı da teskin ederim, ikna ederim. Tevekkeltu alallah der yürürüm. Üçüncüsü, evlilik için manen, maddeten ve ruhen hazırlanması. Bakın burada da üç tane mesele var ve üç tane önemli bir mesele var. Şimdi belki içinizden şunu konuşuyorsunuzdur. Hocam iyi hoş diyorsun da para mı var ki evlenelim? Nasıl evleneceğiz? Zaten biz burada zor bela bu manada bazı şeyler yapıyoruz. Vallahi haklısınız, ben size ne diyeyim ki? Ama şimdi o meseleleri biraz irdeleyeceğim ben. Meseleyi önce manen hazırlık meselesinden almak durumundayım. Şöyle bir yanlış algı var benim güzel gençlerim. Mesela bir irade zafiyeti yaşıyoruz. Gözümüzün ayarı yok. Allah göz vermiş, kapak da vermiş. Kapağı gözden daha fazla kullan diye vermiş. Ama ben gözü daha fazla kullanıyorum ve ayarsız kullanıyorum. Elimin ayarı yok. İrade zafiyeti yaşıyorum. Uykumda düzen yok. Gecem belli değil, gündüzüm belli değil. Yaşım olmuş 20, 25, 30'a doğru gidiyor. Şöyle bir algı var benim zihnimde. Evlenirsem düzeleceğim zaten. Evlenme hokus pokus ya. Giriyorsun içine, hop düzelip çıkıyorsun. Eğer bekarken ben irade zafiyetlerimi düzeltmezsem, inanın ki evlilikte çok büyük bir risktir bu. O anda düzelecek diye bir şey yok. Yani evliliği bir sihir gibi anlamayın ne olur. Anlamayın. Çok ciddi örnekler verebilirim burada. Somut örnekler de verebilirim ama vermiyorum. Başıma iş açmayayım ama siz anlayın. Gerçekten öyle bir şey yok. Bu manada bizim evlenmeden önce irade meselesinde belli bir kıvama gelmemiz gerekiyor. Manen meselenin hazırlık boyutunda böyle bir sorumluluğumuz var. Şimdi ben sosyal medyaya girdiğim zaman çıkamıyorum oradan. 2 saatim, 3 saatim birbirini kovalıyor. İnternetle belli bir biçimde sıkıntım var. Orada irade zafiyetlerim ortaya çıkıyor. Ve ilahir oturuyorum mesela arkadaşlarımla, saatler kovalıyor ve gereksiz, lüzumsuz bir biçimde vakit öldürüyorum. Bu noktada bazı şeyleri düzeltmeden eğer ya nasıl olsa evleneceğim, evlenince zaten düzeleceğim derseniz olabilir mi? Gerçekten saliha bir hanım gelir size, bu manada bazı yerlerde sizi hizaya çekebilir, o ayrı bir mesele. Ama çok büyük bir risk bu. Olur da olmaz da, olmama ihtimali daha fazla. Öyleyse eğer ben ibadet adına bir sorumlulukla bu evliliği yerine getirmeye adım atıyorsam en başta manen hazırlanmalıyım. Gelelim ikinci meselenin maddeten boyutuna. Bu ciddi bir sorun benim güzel kardeşlerim. Nasıl mesela üniversitede okuyan birisi üniversiteyi bitirmeden nasıl bu işi yapacak? Bunun bir tek yolu var. Babanız, ananız arkanızdadır. Size diyor ki hadi evladım hiç takılma. Düğün de benden, masraf da benden, evin geçindirmesi de benden. Tamam, o zaman orada bir sıkıntı yok. Ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse ve siz bunu ciddi bir biçimde düşünüyorsanız, istiyorsanız mecburen okulla beraber nafakanızı temin edebilecek bir şeyler yapmak zorundasınız. Bu bizim ciddi bir problemimiz bu memleketin. Şu anda iş gücü noktasında en fazla gençlerin katkı sağlaması gerekirken eğitim meselesindeki sıkıntılardan dolayı, yasalardan dolayı, bir sürü problemden dolayı oluşmuyor bu. Etrafımızda imkan sahibi, güç sahibi olan insanların da bu konuda gençlere yardımcı olması lazım. Vakıflarımız

yayınlarımızın, derneklerimizin, gençlerimizin elinden tutması lazım. Çünkü bu umumi bir sorumluluktur. İnanın bir mahallede sadece maddi anlamda sıkıntılardan dolayı evlenmeyen gençler varsa o mahallenin bütün sakinleri bundan sorumludur. Bir ailede varsa o ailedeki bütün imkan sahipleri bundan sorumludur. Sorumluyuz. Yani bunu biz üzerimize almıyoruz ama yarın hesaba çekildiğimiz zaman bundan dolayı da hesaba çekileceğiz. Ama meselenin o diğer ayağı. Şimdi gelelim size. İmkan var mı bugün evlilik dediğiniz şey en ucuzu, böyle en ucuzu 50 bin liraya yapılabilecek şekilde. Hadi dedim evlendik, düğün müğün oldu. Ben evimi idare edebilmem için en az, en asgari şartlarda bana 3 bin lira lazım. E ben ne yapacağım? Şimdi bunu sağlayabilecek bir yolum, bir imkanım var mı? Yok. Yoksa ne yapacağım? Yoksa oruç tutacaksın. Yoksa dişini sıkacaksın. Başka yolu yok bunun. Başka bir şey varsa eğer onu konuşalım. Sabır dediğim şey orada ortaya çıkacak. Şimdi sen biliyorsun, geldin Erzurum'dan, Düzce'de İslami ilimleri ilahiyatı okuyorsun hazırlıkta. Daha başladın hazırlıkta bir evlenme meselesini konuşuyorsun. Ya 5 yıl boyunca sen tefsir mi konuşacaksın, hadis mi konuşacaksın, fıkıh mı konuşacaksın, evlilik mi konuşacaksın? Daha yeni üniversiteye başladığın andan itibaren gündemin o senin. Bununla zihnini meşgul edersen eğer hatalar da edersin, Allah korusun. Zaten şeytan bekliyor. İmkanlarını sen herkesten daha iyi biliyorsun. Bu imkanlar çerçevesinde meseleye bakmak durumdasın. Dolayısıyla evlilik meselesinin bu manada da bir önemli tarafı var. Tamam, Allah rızka kefil değil mi? Bize bunu vaat etmiyor mu? Ediyor. Ama Rezzak olan Allah diyor ki yatana yok. Çalışmak durumundasın. Dışarıya çıkacaksın, alın teriğine bu işin nafakasını temin edeceksin. İnsanın yiyeceği en güzel kazanç, en hoş kazanç alnının teriyle kazandığıdır diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Onun genci asla kimseye el açmaz. Asla. Allah Resulü'nün istediği, sevdiği bir şey değil bu. Devenin üstünde olsanız, elinizden asanız düşse devenizi çöktürün ve o düşen asanızı kendiniz alın diyen bir peygamber var karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla işin sorumluluk boyutunda olanların o sorumluluklarını yerine getirip getirmemeleri onların meselesi. Ama ben bu meseleyi değerlendirdiğim zaman işin genç ayağında, bu tarafında kendimi bu çerçeveden değerlendirip konumlandırmak zorundayım. Onun için maddeten hazırlığı da bu. Ya ruhen hazırlık, ruh dünyasının imarıyla alakalı bir şey. Ben bu evliliği kurduğum zaman kuracağım yuvanın İslam'a, Müslümanlara nasıl bir değer katacağı yönünde ruhen o meseleye hazırlanmak durumundayım. Eğer benim evim kıblegah bir ev olmayacaksa, eğer benim evim cennet bahçelerinden bir bahçe olmayacaksa, eğer benim evim Darul Erkam'ın Düzce'deki şubesi olmayacaksa, eğer benim evim Suffa'nın bir şubesi olmayacaksa bu memlekette ve yaşadığım şu zeminde, o zaman o ruhi hazırlık istenilen oranda olmamıştır. Dönüp bir daha benim o meseleyi değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla ne zaman evlilik meselesinde üçüncü olarak söylediğimiz bu evlilik için manen, maddeten ve ruhen hazırlanması. Dördüncüsü, evlilik için meşru yolların bilinmesi ve kullanılması. Bütün şartlar tamam, hazırlandı. Artık sen gerçekten evliliğe hazır bir haldesin. Adım atmak durumdasın. Meşru yollar kullanılmalı orada. Gayrı meşru değil. Gayrı meşru olarak başlanan şeyin her açıdan sonradan faturası ağır ağır gelecek bize. İşte onun için hayır adına başladığım bu yolu çok güzel bir biçimde başlatmam gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim cümleler belki gençler olarak biraz sizi kızdıracak ama kızdırsın, bir hakikati söyleyeceğim. Benim güzel gençlerim, eğer anne ve babalarınız

İslam öncelikli yaşıyorlarsa, bu İslam öncelikliyi izah etmeme gerek var mı? İslam öncelikli belli. Gelenek öncelikli değil, para öncelikli değil, makam öncelikli değil, kariyer öncelikli değil. İslam öncelikli yaşıyorlarsa anne ve babalarınızın öngörülerine inanın ve onların tavsiyelerini hemen reddetmeyin. Çünkü İslam öncelikli yaşayan anne ve baba evladına asla kötü bir şey söylemez. Bazı şeyleri gözetirken daha farklı bir biçimde gözetir. Sana birini tavsiye ediyor. Hanım, bey, fark etmez. Hemen kestirip atma. Hemen şu bu deme. Evet, git. Allah Resulü zaten söylüyor. Sahabiden bazıları gelip evlilik niyetini açtıkları zaman Efendimiz gördün mü diyor o hanımı. Görmedim. Git gör diyor. Git gör. Gör. O manada bir şeyler oluşsun. Siz ne diyorsunuz ona? Elektrik alma diyorsunuz. Elektrik al. Ama elektrik çarpmasın seni. Bir yere kadar al. Elektrik aldın, bu manada kalbin kalbine ısındı, bir şeyler oluştu, tamam. Ama olmasa, sırf anne ve baba istiyor diye kendinizi bu manada zorlamayın. Ama ben duyuyorum, gençler bu konuda çok farklı şeyler söylüyorlar anne ve babalarına, bu doğru bir şey değil. Anne ve babalarımız İslam öncelikli değil, öyle bir hassasiyetleri yok. Allah onlara hidayet nasip eylesin. Bütün şurada bulunan gençlerimin hepsinin anne ve babalarını namazlı, niyazlı, imanlı, Kur'anlı inşallah bir seviyeye eriştirmiş olsun. Ama diyelim ki değilse, sözünüzne itibar ettiğiniz insanlarla bu manada bazı şeyleri çözmeye çalışın. Çünkü hemen genç olarak 20-25 yaşlarında bizim hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz, o andaki akli verilerimiz, duygusal yoğunluklarımız bazı şeyleri görmemize engel olabilir. Biz uzun soluklu bir yola çıkıyoruz. Bu uzun soluklu yolda karşımıza, başımıza her türlü şey gelebilir. Dolayısıyla bu noktada tecrübeye inanın. Tecrübe güzel bir şeydir. Tecrübe bize bir delikten iki kere ısırılmama adına bir şeyi kazandırtır. Hal böyle olunca bizim evlilik noktasında karar verdiğimizde yapmamız gereken şey meşru yollarla bu işi çözme adına adımlar atmaktır. Sonuncusu da şu: evlilik için irade ve kader dengesinin unutulmaması. Ne olur bu maddeyi de, bu mesajı da aklınızdan hiç çıkarmayın. Evlilik meselesi konuşulduğunda İki kavram çıkması lazım karşımıza. Hem irade hem kader. Kader ya, Allah yazmış zaten. Allah'ın yazmadığı, bilmediği hiçbir şey yok. Kıyamete kadar gelecek olan her şey yazılmış. Ancak biz yazılana mahkum değiliz. Yaptıklarımız yazılana muvafık. Zaten irade de budur. İrade bunun için ortaya çıkar. Ben meşru yollarla bu işe tevessül ederim. Vesileleri zorlarım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Olmuyor. Olmuyorsa olmaz. Bu manada isterim ki şu anda bu salonda olan erkeğiyle, hanımıyla herkes şu cahiliye sözünü ayakları altına alsın. Bu bir cahiliye sözüdür. Evde kaldı sözü Müslümanın kullanacağı bir söz değil. Ne demek evde kaldı? Evde kalmayacak da otelde mi kalacak? Nerede kalacak? Tabii ki evde kalacak. Evde kalmayı bu manada bir psikolojik baskıya dönüştürüldüğü için bugün etrafta bakın gençlerimiz yanlış yapıyorlar. Bir baskı var gençlerimizin üzerinde. Bizde var, bilmiyorum Düzce'de var mı? Mesela benim talebelerimde 4. sınıf sendromu var. 4. sınıfa girdiler mi bir sendrom başlıyor. Nasıl evleneceğiz? Nasıl iş sahibi olacağız? Ne olacak, bitecek? Üniversitenin en verimli zamanı 4. sınıf, bu sendromdan dolayı en verimsiz bir biçimde geçiyor. Biz bir kere bu psikolojiden kendimizi kurtaralım. Benim güzel gençlerim, hiç şüpheniz olmasın. Binlerce nar tanesini bir narın içerisine koyan Allah, seni de birinin gönlüne, birini de senin gönlüne koymuştur. Hiç şüphen olmasın. Onun için acele etmeye, ortalığı velveleye vermeye, ay yaşım geçti abi, bu psikolojik yaştır, buradan geçersen bir daha olmaz, şu olmaz, bu olmaz. Asla böyle şeylere girmeyin. Çünkü bu size
pusuda bekleyen şeytanın alıp onu kullanması noktasında bir şeye dönüşecek. Ve biz şeytana eğer azık taşırsak, şeytan zaten onu kullanma adına bir sürü senaryo çizmiş zaten. Senaryoları hazır onun. Ne yaparsın? Bakarsın bir ambalajla gelir senin önüne, önden yaklaşır, arkadan yaklaşır, sağdan yaklaşır, soldan yaklaşır. Bambaşka yanlışlar yaptırır, Allah korusun sana. Ve artık öyle bir noktaya gelirsin ki duyguların yıpranır, sen kendin yıpranırsın. Gençliğinin en güzel zamanlarını en yanlış şeyler için harcarsın. Sonra da o sıkıntıları bir ömür bir acı olarak yüreğinde beslemiş olursun. Ona düşmemek için işte o yanlışı yapmamak için irade kader dengesini kuracağız. İrade edeceğiz cüz-i irademizle, meşru yolları kullanacağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ne yapacaksak dostlarımıza, arkadaşlarımıza şu manada bize yardımcı olmaları adına belli taleplerde bulunacağız. Ama kader meselesini hiçbir zaman gözden düşürmeyeceğiz. Allah'ın o yazdığı o zarf bir gün gelip beni bulacak. Bu zarfı ben bulduğum zaman zaten kaderimdeki olana rıza göstereceğim. Ama bu konuda benim tevekkülümü zedeleyecek en ufak bir yanlışa girmeyeceğim inşallah. Girmeyeceğim ki bereket dediğim şey üzerimizden eksilmesin. Şimdi ne zaman evlilik meselesinde en son sözümü söylüyorum, sonra nasıl evliliğe sözümü getiriyorum. En son söz ne zaman biliyor musunuz? Evliliğin yaşı yok. Evliliğin vakti var, zamanı var. Vakit ve zaman da biraz önce söylediğim çerçeveden tayin edilir. Kimisi için bu yaş, bu zaman 20'dir mesela. Kimisi için 25'tir, kimisi için daha fazladır. Ama netice itibariyle şartlar oluştuğu zaman evlilik meselesi konuşulur. Ve şartlar oluştuğu zaman o evlilik meselesinde yapılması gerekenler ortaya dökülmüş olur. Allah bu konuda hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Nasıl bir evlilik? Size 5 tane madde vereceğim. Bakın yine aynı şekilde her birinin Kur'an'dan ve Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından karşılıklarını bulabilirsiniz. Tahir olanın tahire olanı bulduğu bir evlilik. Nur suresinin 26. ayetini söylüyorum aslında size. Tahir olanın tahire olanı bulduğu bir evlilik. Şimdi benim kardeşim, kendisi Muhammedi ahlaktan eser yok kendi hayatında. Ama Hatice istiyor. Onun aşağısı kesmez zaten. Muhakkak Hatice olacak. E kardeşim, sen önce konuşman gereken şey bu değil mi? Sen önce bir bu seviyeye bir çık bakalım. Tahir ol. Tertemiz ol. Hayatında var olanları bir gider. Sonra tahire adına bir şeye başla. Aynı şey hanımlarımız için de geçerli. Bu tek taraflı bir şey değil. İslam hiçbir şeyi tek taraflı konuşmaz. Hep tarafları gözeterek konuşur. Hak hukuk meselesinde İslam dengeli bir dil kullanır. Adalet en üst düzeydedir. Hiçbir taraf İslam'da ne mağdur edilir ne mağrur kılınır. Ne olur bunu unutmayın. Kadın meselesinde de böyle. Şimdi kadın meselesinde bizde şöyle bir hal var. Sanki biz suç işlemişiz Müslümanlar olarak. Üzerimize itham alıyoruz. O evde vazoyu kıran çocukların suç işleyip kenara sindiği gibi biz böyle bir haldeyiz bu kadın meselesinde. Ya kadın meselesini İslam'dan başka hangi sistem en ideal bir biçimde ortaya koydu? Şu anda modernizmin kadını getirdiği yer belli zaten. Bizim başka şeyleri konuşmamıza gerek yok ki. Allah bu konuda en adil olanı söylüyor. Dolayısıyla burada da eşler arasında bir şey konuşulacaksa, ben söyleyeyim size benim güzel kardeşlerim, vallahi iffet, ahlaksızlık, şu bu meselesi sadece kadının üzerinden konuşulacak bir mesele değil. İffet kadın erkek herkes için aynıdır. Ahlak kadın erkek herkes için aynıdır.
Eğer erkek bir yanlış iş yaparsa o başka bir şey isimlendiriliyor. Kadın yapınca başka bir şey isimlendiriliyor. Onun adı cahiliyedir. O cahiliye zihniyetinin karşılığıdır. Yoksa İslam ikisi için de aynı şeyi söyler. Onun için biz birinci maddeyi bunu söylüyoruz.

Tahir olanın tahire olanı bulduğu bir evlilik. İkincisi, sadık olanın sadıka olana yoldaş olduğu bir evlilik. Sıdk, doğruluk, Müslümanın tartışılmaz en büyük vasfıdır. Şöyle bir peygamberimiz var, canlarımız onun yoluna kurban olsun, ruhlarımız onun yoluna kurban olsun. Şu anda Rebiül Evvel ayındayız biliyorsunuz, birkaç gün sonra veladetini ihya edeceğiz inşallah. Yalanla iman aynı kalpte bir araya gelmez. Birleşmeyen iki amel, iman ve yalan. Yalan böyle bir şey. Sıdk bu ümmetin en ayırıcı da vasfıdır. Sadakat bu kadar önemli. Şimdi ben hayatımda eğer bazı yalanlar, sıdka aykırı bazı şeyler varsa, kadın olayım erkek olayım fark etmez, halen başka şeyler benim dünyamda dolaşıyorsa, sen sadık olamadığın için sadıka, sen sadıka olamadığın için sadık aramaya hakkın yok. Arasan da bulur musun bulmaz mısın o ayrı bir mesele. Ama bulamayacağın her ihtimalle karşında duruyor. Dolayısıyla ben nasıl bir evlilik meselesini konuştuğumda ikinci olarak benim dünyamda karşılık bulması gereken cümle bu. Üçüncüsü, salih olanın saliha olana arkadaş olduğu bir evlilik. Peki bu ne, salih olan ya da saliha olan? Kavramlar biraz bizim dünyamızda başka başka yerlere gitmiş. Şimdi biz salih eş, saliha eş meselesini konuştuğumuzda aklımıza şunlar geliyor. Bir insan nasıl salih olur? Namaz kılıyorsa, ağzına kötü bir şey sürmüyorsa, işte o melanet şeyi, işte evine namusuna bakıyorsa, nafakasını helal yollardan karşılıyorsa oldu salih. Eş de evde bu tarz şeylere dikkat ediyorsa oldu saliha. Yok öyle değil. Onların her birinin karşılığı başka var zaten. Çok namaz kılana biz başka bir şey diyoruz, oruç tutana başka bir şey diyoruz, infak edene başka bir şey diyoruz. Her kavramın bir başka karşılığı var. Salih ve salihanın karşılığı şu: muamelede müsamahayı ve semahatı esas alana denir bu. Yani geçimi kolay olan, geçimi rahat olan insandır salih ve saliha. Nasıl olacak bu? Öyle ki karşı tarafı memnun etme adına bazen kendisinin hoşlanmadığı şeyleri bile vazgeçecek. Yapma adına bir talepte bulunmayacak. Eğer bunu sağlayabiliyorsa bir insan, selahat dediğimiz, salihlik dediğimiz o çizgiyi elde etmiş oluyor. Ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Saliha eşi dünyanın en kıymetli hazinesi olarak görüyordu ya. O salihayı, muamelenin kolay olanı, muamelesi kolay olan olarak isimlendiriyor, Efendimiz'e söylüyordu. Şimdi bütün bunları bildiğimiz zaman mesele başka bir biçimde değerlendirilir o zaman. Ben kendim belli bir seviyeyi elde edince bu manada bazı taleplerde bulunmuş olurum. Dördüncüsü, tufanlara rağmen Nuh'un gemisi gibi sığınılacak bir evlilik. Nasıl bir evlilik? Tufanlara rağmen Nuh aleyhisselamın sefinetün necatı gibi, kurtuluş gemisi gibi sığınılacak bir gemi. Gerçekten aile, ev, yuva böyle. Şu anda tufan çok. Toplumsal tufanlar yaşıyoruz, ferdi tufanlar yaşıyoruz, küresel tufanlar yaşıyoruz. İnanılmaz bir fırtına var etrafımızda. Bu fırtınanın nelere sebebiyet verdiğini siz gençler benden daha iyi biliyorsunuz. Sığınacağımız bir liman evlilik aslında. O tufanlardan kendimizi koruyacak ve vardığımız zaman da yolcuyuz, kaderimiz yolculuk bizim. Sahili selamete varma adına bir gayrete girişeceğimiz, İnşallah bindiğimiz gemi kurtuluş gemisi olduğu için varacağımız limanda Darusselam olan bir evlilik. Böyle değerlendirdiğimiz zaman meseleyi daha iyi anlamış oluruz. Sonuncusu da şu: dünyadaki cennetin şüpheleri olan bir evlilik. Dünyadaki cennet. Bu ifadenin üzerinde biraz durmamız lazım benim güzel gençlerim. Ahiretteki cennet asıl cennet. Buradaki cennet dünyadaki cennet. Mümine dünyada cennet yok.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kokusunu duyacağımız yerler var dedi. Onlardan bir tanesidir Allah adına ve Allah namına kurulan yuvalar. Evlilik eğer o çerçeveden olursa. Ahiretteki asıl cennette kavga yok, gürültü yok, sıkıntı yok, dert yok, tasa yok, şu yok, bu yok. Ama dünyadaki cennette bunların hepsi var. Hepsi var. Dünyadaki cennet ahiretteki cennete benzemiyor zaten. Sadece biz o yuvalarda cennetin kokusunu hissedebiliyoruz. O halde benim güzel gencim, kendine hanım ararken eğer huri arıyorsan huri yok. Yok, onu bir baştan söyleyelim. Eğer hanımlar da böyle cennet adamı arıyorlarsa o da yok. Şimdi ben %100 kafamda bir şey var, onu arıyorum. %100. Böyle beş parmağım aynen birbirine eşit olduğu gibi bir eş arıyorum. Bunu da ararsan bunu da bulamazsın. Bu da yok. Yapacağımız şey belli. Ya biz %70 aradığımızı bulursak %30'u içinde sabrederiz, olur biter. Çünkü her birimiz bir başka alemiz biz. Her birimiz. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. O cahil adamlar söylüyor seni beni Allah beni seni beni Allah için beni seni Allah benim için yaratmıştır falan diye diyorlar. O arabesklerde var. Ama hakikatte yok. Öyle bir şey yok. Allah kimseyi kimse için de yaratmamıştır. Herkesi kendine kul olsun diye yaratmıştır. Her birimizde orijinaliz. Hiçbirimiz de birbirimizin %100 aynısı değiliz. Eğer bir adam diyorsa ki ben tam buldum benim gibi, %100 benim gibi, inanın ki o ikisinden bir adam değildir. Çünkü %100 bulabilmesi mümkün değildir. Nişanlılıkta söyler. Dedik ya, onların irapta mahalli yok. Zaten biz muhatap da almadık onları. Onlar şimdi başka alemde yaşadıkları için onlar söylerler. Ama iş hakikate geldiğinde yok kardeşim. Bir de ben size başka bir şey de söyleyeyim. Neredeyse zafiyetimiz, imtihanımız orada oluyor. Sen temizlik delisi bir kadınsın. Allah sana birini verir, evini karman çorman eder. Bu. Senin başka bir hassasiyetin vardır. Sana gelen muhatap, eş neyse o hassasiyetinden, o zafiyetin üzerinden gelir. Dolayısıyla birbirimizi kandırmayalım ya. Birbirimizi niye kandıralım, niye üzelim? Netice itibariyle bizim bazı temel meselelerimiz vardır. Çok ciddi meselelerdir. Kendi dünyamızda öyle karşılık bulmuşuzdur. Ben şöyle şöyle hanım istiyorum der. Birisi de ben şöyle şöyle bey istiyorum der. Neyse, o çerçeveden aradığımızın %70 şartlar uydu. Tamam. Kaçırmayın. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Hazreti Ali'ye? Ey Ali dedi, üç şeyi geciktirme. Vakti girdiği zaman namazı, olduğu zaman cenazenin defnini ve dengini bulduğun zaman da evlenmeyi. Denginizi buldunuz mu ortalık ayağa kaldırın. Artık nal mı çakarsınız, pilava kaşık mı saplarsınız bilmiyorum, artık sizde neyse o gelenek. Ama bu manada annelerinizi, babalarınızı, etrafınızı bu manada seferber edin ve Allah adına bir yuva kurun. Bu Allah adına kurduğunuz yuva var ya, nasıl bir yuva? Ben onunla alakalı bir şeyi size söyleyeyim. Şimdi biz ne biliyorsunuz? Merasim düğündür. Ama asıl evlilik dediğiniz şey nikahla oldu. Nikah dediğiniz şeyle evlilik oluştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize nikahı tarif ediyor. Nikah şurada duruyor. Hanım burada, bey burada, şahitler, velileri orada, ilan edilmesi gerekir nikah. Öyle gizli saklı nikah olmaz biliyorsunuz. Her şey tamam. O anda nikah kıyıldığı an itibariyle, o kıyılma gerçekleştiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki, ah bir bilseniz arş-ı alada olanları. Ne olmuş ya Resulallah? Yeryüzünde bir nikah kıyılıyor ya, gök harekete geçmiş. Melekler birbirlerine bunun müjdesini veriyor. Ey
ey melekler diyorlar. Adem'in çocuklarından bir tanesi nikahlandı. Adem'in çocuklarından bir tanesi nikahla hayatlarını birleştirdi. Bir akit gerçekleştirdi deyip birbirlerine müjde veriyorlar.

0: ve arş-ı âlâ hareketleniyor. Nasıl bir şeymiş nikah biliyor musunuz? Arş-ı âlâyı hareketlendiren bir amel. Onun için ben öyle diyorum, sizi de kullanmaya davet ediyorum. Yeryüzünde nikahtan daha az asil bir hareket yok. En asil hareket, en asil, en klas amel nikah. O nikahtan daha klas, daha asil bir amel yok. Çünkü o arş-ı âlâyı hareketlendiren bir şey. İşte bunun için zaten şeytan nikahı düşman. Şeytan nikahın düşmanı. Allah bizi nikaha çağırıyor. Şeytan bizi evsizliğe, nikahsızlığa, dolayısıyla felakete. Allah da bizi evliliğe, nikaha, dolayısıyla saadete çağırıyor. Kimin davetine uyacağız? Elbette ki Rabbimizin davetine uyacağız. Onun için nikah yoksa o noktada bizim hassasiyetlerimiz en üst düzeyde olmak durumundadır. Çünkü şeytan o manada bizi nikahsızlığa mahkum etmek için elinden geleni yapacak, ama sen de her şeye rağmen dayanacaksın, direneceksin. O nikah gerçekleşeceği ana kadar belli şeyleri dişini sıkarak karşılayacaksın. Kendini şöyle düşün, koca güzel bir mükellef sofra var karşında. Sen de oruçsun, neyi bekliyorsun? Ezanı. İşte nikah aynen o iftar ezanı gibidir. Ezanı bekleyecek bir sabrı, bir dirayeti, bir iradeyi sergilemek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman kuracağımız o yuvalar Allah'ın izniyle ümmetin yüzünü ak edecek yuvalar ve evler olacak. Benim güzel gençlerim, bir ev ümmeti Muhammed'in kaderini değiştirdi. O ev Darul Erkam'dı. O evin iki tane sakini ki çok iyi biliyorsunuz. Erkam bin Ebil Erkam, hanımı Hint binti Amr, daha yeni evlenmişler. Evliliklerinin hemen birkaç ay sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme evlerini ikram ettiler. Evim evindir ya Resulallah diyerek bu işi orada başlattılar. Ben de şimdi 21. asırda yaşayan Zayd el Kevseri'nin manen talebeleri olan siz güzel gençlerime diyorum ki, gençler hadi bakalım, bütün şeytanın desiselerine ve vesveselerine rağmen, bütün şeytanın adamlarının bizi yanlış yerlere sevk etmelerine rağmen, evlilik meselesini bizim biraz önce anlattığımız çerçeveden anlayarak bu manada yuvalarımızın sayısını arttırma noktasında bir cihat, bir seferberlik boynumuzun borcu olarak karşımızda duruyor. Eğer bunu yerine getirirsek Allah'ın bizden istediği sorumluluğu ortaya koymuş oluruz. Eğer bunu yerine getirirsek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediği bu manadaki sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. O da inşallah dünyada cennetin kokusunu, ahirette de cennetin aslını kazanmamıza vesile olur. Niyazım şu, diyorum ki ya Rabbi, şu anda burada bulunan bekar bütün kardeşlerime sen saliha ve saliha eşler nasip eyle. Onların kuracakları yuvayı sen cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir. Onların kurdukları o yuvadan bu ümmetin yüzünü ak edecek, göz aydınlığı olacak nice evlatlar yetiştir. Evli olan kardeşlerimizin evliliklerine de evlerine de huzur ve saadet ver. Ve dünyanın neresinde olursa olsun ehli iman, ehli imandan olan kardeşlerimiz olan o güzel kardeşlerimize de bu mutluluğu yaşat Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
4: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Radyo Hedef.
8: Hızla akıp giderken bazen en sevdiklerimizle olan ilişkilerimizi gözden kaçırabiliyoruz. Ailemizle aramızda bazen küçük kırgınlıklar, anlaşmazlıklar ya da cevapsız kalan sorular olabiliyor. Böyle zamanlarda toplumumuzu, ailemizi, kültürümüzü, değerlerimizi ve maneviyatımızı önemseyen, bizi anlayan, dinleyen ve rehberlik eden bir uzman bakış açısına, samimi bir sohbete ve yol gösterici önerilere ihtiyaç duyabiliriz. İşte tam bu noktada Bir Soru Bir Hayat programı, eğitici ve güvenilir bilgiler sunarak sorularınıza cevap bulmanıza yardımcı olacaktır. Çocuk gelişimi uzmanı aile danışmanı Özlem Gınık, her pazartesi 21 ile 22 saatleri arasında aile içi sorunlarından çözüm önerilerine, iletişimden çocuk gelişimine, evlilik sorunlarından kuşak çatışmasına kadar pek çok konuyu ele alacak ve değerli dinleyicilerimizin sorularını yanıtlayacaklar. Siz de bilinçli bireyler olarak sağlıklı bir toplumda yaşamak, sağlıklı nesiller yetiştirmek, ailenizle daha güçlü bağlar kurmak ve sorularınıza cevaplar bulmak istiyorsanız, her pazartesi 91.8 Hedef Radyo'da sizleri bekliyor olacağız.
7: Radyo Hedef, FM 91.8.
9: Bizler bu dünyada kalıcı değiliz. Kaldı ki başımıza gelen bu bela ve musibetler bizler için nimettir. Bir Müslüman da hastalık, hor görülme ve fakirlikten biri bulunursa üzülmesin. Bilakis sevinsin.
10: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
11: Değerli dinleyenler, yayınımız Band Tiyatrosu'yla devam ediyor.
12: Radyo Tiyatrosu.

0: Mumyalar.
1: Merhaba, ben Alfred Hitchcock. Mesleğim insanları korkutmak, korku filmleri çekmek ve en güzel korku öykülerini seçmektir. Birazdan dinleyeceğiniz oyunu sizler için ben seçtim. Amacım sizlere hoşça, korkulu ve heyecanlı dakikalar yaşatmak. Umarım biraz korkarsınız.
2: Profesör Holloway Dart, senatomuzun sizi neden buraya çağırdığını biliyor musunuz?
3: Hayır, bilmiyorum sayın dekan.
2: Üniversite senatomuz sizi bilimsel çalışmalara aykırı deneyler yapmaktan suçluyor. Ne diyeceksiniz?
3: Saçma! Ben bir bilim adamıyım baylar. Sizin aykırı dediğiniz deneyleri de bilim adına yapıyorum. Bu yüzden beni yargılamaya hakkınız yok.
2: Lütfen sakin olun profesör. Senato, üniversite çatısı altındaki her öğretim üyesini çalışmalarından dolayı yargılama hakkına sahiptir. Kaldı ki siz bizim onayımızı almadan bir takım saçma sapan araştırmalara kalkıştınız.
3: Sayın dekan, sizin saçma sapan dediğiniz çalışmalar eski Mısır dönemindeki mumyalara aittir. Onların inanışına göre bazı şartlar oluştuğu takdirde mumyalanmış cesetler canlanabiliyormuş.
4: Nasıl olur da böyle bir safsataya inanırsınız profesör? Yüzyıllar önce mumyalanmış cesetlerin tekrar dirilebileceğine inanmak sizin gibi bir bilim adamına hiç yakışıyor mu?
3: Ben inandığımı söylemiyorum Profesör Webster. Sadece eski Mısırlıların bu inanışının nereden kaynaklandığını araştırıyorum.
2: Bu saçma bir inanış değil mi profesör? Ölümle bedeni terk eden ruh aynı bedene geri döner mi hiç?
3: Bakın, onların bu inancı saçma görülebilir. Ama bir bilim adamının görevi her türlü bilgiyi incelemektir. Eski Mısırlıların bu inanışı zamanımız bilginleri tarafından ciddiyetle tetkik edilmemiştir. Neden bugüne kadar süregelen bu ihmale ben son vermeyeyim?
4: Çok saçma. Mumyalanmış cesetlerin tekrar canlanabileceği ihtimalinin araştırılmasının nesi ciddi ki? Siz bilim adamı kisvesine bürünmüş bir Hint fakirinden başka bir şey değilsiniz.
2: Meslektaşım doğru söylüyor. Saçma ve batıl şeyler üzerinde zaman kaybetmek bir bilim adamına yakışmaz. Daha ciddi şeylerle uğraşın.
3: Sözlerinize dikkat edin baylar. Hakaret etmeyin.

0: Ne oldu profesör? Senato bir kararı vardı mı?
1: Karar için toplantı halindeler ama sanırım beni üniversiteden atacaklar West.
0: İyi ama ne sebep gösteriyorlar efendim?
1: Sebep? Araştırmalarımı kıskanmaları.
0: Ama bu haksızlık efendim. Ben yıllardır sizin yanınızda asistan olarak çalışıyorum. Siz değerli bir bilim adamısınız.
1: Teşekkür ederim West. Ama dekan ve senato üyeleri seninle aynı fikirde değiller.
0: Peki sizi üniversiteden atarlarsa ne yapacaksınız efendim?
1: Bilmiyorum West. İşsiz kalmak o kadar önemli değil de çalışmalarıma ara vermek zoruma gidiyor. Eski Mısır'da bir insanın öldükten çok sonra yeniden hayata başlayacağı inancı son derece ilgimi çekiyordu. Tam da işin sonuna gelmişken. Hadi duruşma başlıyor, içeri girelim.
0: Profesör Holloway, karar ne olursa olsun yanınızdayım efendim.
1: Sonra görüşürüz West.

0: Profesör Holyvaydat, senatomuz üniversite bilimsel çalışmalar komitesinin onay vermediği bir çalışmayı ısrarla sürdürdüğünüz için üniversitemizden ilişkinizin kesilmesine karar vermiştir.
1: Yapamazsınız bunu, hakkınız yok. Benim çalışmalarım geleceğe ışık tutacak çalışmalardır.
0: Üzgünüm profesör ama bu karar oy birliğiyle alınmıştır.
1: Beni attığınız için pişman olacaksınız. Çok pişman olacaksınız.

0: Üzülmeyin profesör. Ben yine size asistanlık yapmaya devam edeceğim.
1: Ama sen üniversitede çalışıyorsun Wes. Duyarlarsa seni de atarlar.
0: Merak etmeyin. Kimseye söylemem efendim. Hem benim derslerim öğleye kadar. Ondan sonra hep boşum.
1: Nasıl istersen Wes. Ama söyleyeyim sana. Asistanlık ücreti veremem.
0: Sizden para isteyen kim profesör? Ben sizinle çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum.
1: Sağ ol Wes. Madem öyle, çalışmalarımıza hemen kaldığımız yerden başlayalım dostum. Biliyorsun üzerinde çalıştığım konu eski Mısırlıların ölülerini mumyalama konusuydu. Mısırlıların ölülerini mumyalamalarının sebebi, vücudu terk edip giden ruhun bir gün geri dönerek muhafaza edilmiş cesede geri gireceğine inanmalarıydı.
0: Böyle bir şey olabilir mi profesör? Yani bu size mantıklı geliyor mu?
1: Bilmiyorum Wes. Madem böyle bir inanış ve uygulama var, bunu araştırmak bilim adamı olarak görevimiz.
0: Haklısınız efendim. Peki şu ana kadar neler öğrendiniz?
1: Eski Mısır'da ancak en yüksek rütbeli rahiplerin öğrenmesine izin verilen, bir insanı öldükten çok sonra yeniden hayata başlatmak için gerekli olan 6 şarttan 5'ini öğrendim.
0: Peki ya 6. şart?
1: Bir tek onu bilmiyorum. Ama eninde sonunda onu da öğreneceğim. Bu son sırrında bir parça papirüs ya da silik bir kitabe taşı üzerinde dikkatimi çekmek için bekleyip durduğunu hissediyorum West.
0: Yani bu işlemler eksiksiz yerine getirilirse bundan asırlarca önce mumyalanan bir ceset tekrar diriliyor, öyle mi profesör?
1: Bunu tatbik etmeden anlamak mümkün değil West. Ama eski Mısırlılar buna inanıyormuş ki cesetlerini mumyalatıyorlarmış.
0: Peki şimdi ne yapacağız profesör?
1: 6. şartın ne olduğunu araştıracağız West. Tabii bunun için de bize para lazım. Mısır'a gidip oradaki kitabeleri incelemek, hatta Mısır'dan mumyalanmış bir çift mumya getirmek. Kısacası bütün bunlar için para gerek bize.
0: Ben bakarım efendim. Alo, Profesör Holloway Dutton Evi.
2: Profesör, siz misiniz?
0: Hayır, ben asistanıyım bayan.
2: Özür dilerim, profesör orada mı?
0: Tabii burada, kim arıyor?
2: Frankfurt Şehri Kadınlar Kültür Kolu Başkanı Bayan Valerie Palmer'ı arıyor. Der misiniz lütfen?
0: Tabii bayan. Bir dakika rica edeceğim. Profesör, Valerie Palmer'ı arıyor efendim.
1: Valerie Palmer'ı mı? Aa, hatırladım. Geliyorum West. Alo.
2: Profesör nasılsınız?
1: Bayan Palmer'ı. Sesinizi duymak ne güzel bir duygu. Nasılsınız?
2: Gayet iyiyim. Siz nasılsınız?
1: Teşekkür ederim. Ben de iyiyim. Buyurun.
2: Hatırlarsanız 2 yıl önce şehrimizde bir konferans vermiştiniz profesör. Doğrusu bütün kadınların ilgisini çekmiştiniz.
1: Tabii hatırlamaz olur muyum bayan Palmer'ı?
2: Sizi yine şehrimize konferans vermeye davet ediyorum profesör. Gelir misiniz?
1: Bilmem. Şu anda öyle yoğun bir çalışma içindeyim ki.
2: Lütfen kırmayın beni. Eğer gelirseniz sizi malikanemde ağırlamaktan büyük bir onur duyacağım profesör.
1: Peki bayan Palmer'ı, sizi kırmak istemem. Ne zaman gelmemi istiyorsunuz?
2: Mümkünse öbür gün. Sizce de uygun mu?
1: Tabii. Nazik davetiniz için teşekkür ederim.
2: Görüşmek üzere profesör. Hoşçakalın.
1: Güle güle bayan Pamela. Sanırım araştırmalarımız için gerekli olan parayı nereden...

0: bulacağımı biliyorum artık West.
1: Bayan Pamerley'den mi efendim?
0: İyi tahmin ettin dostum. Bayan Pamerley, Fallingford şehrinin en güzel ve en zengin kadınıdır. Muazzam bir malikanede oturmaktadır. 2 yıl önce konferans için çağırdığında tanışmıştım onunla. Doğrusu çok da cömert bir kadındır. O zamanın parasıyla iyi bir ücret vermişti bana.
1: Peki çalışmalarınız için size para yardım yapacağını nereden biliyorsunuz profesör?
0: Bayan Pamerley bana hayrandır West.
1: Aha, şu mesele.
0: Hatta hayranlıktan da öte bir duygu beslemektedir benim için. Ayrıca bu gibi konulara istidatı olmayan birçok başka kimseler gibi Bayan Pamerley de sanata ve bilime karşı bir ilgi ve saygı duymaktadır.
1: Ama anladığım kadarıyla bu güzel bayan bilimden çok sizin şahsınıza ilgi duyuyor ha?
0: Öyle de sayılabilir. Ne dersin West? Bayan Pamerley'i daha fazla tesirim altına alarak onu araştırmalarımın destekleyicisi yapayım mı?
1: Amaç bilimsel araştırmaları sürdürmekse bunun için her aracı kullanabilirsiniz profesör. Madem Bayan Pamerley çok zengin ve size de ilgi duyuyor, onun parasından faydalanmak neden olmasın?
0: Haklısın. Ben de aynı şeyi düşünüyorum dostum.

0: Ah Profesör Dağıt, gelebildiğinize ne kadar sevindim bilemezsiniz.
1: Siz çağıracaksınız da benim gelmemem mümkün. Yine her zamanki gibi çok güzelsiniz Bayan Valerie.
0: Ah, iltifat ediyorsunuz Profesör Dağıt.
1: Ah, bu resmiyete ne gerek var? Lütfen bana Halloway deyin. Ne de olsa birbirimize yabancı sayılmayız.
0: Öyleyse siz de bana Valerie deyin Halloway.
1: Elbette Valerie. Ha, affedersiniz, sizi tanıştırmayı unuttum. Bay West asistanım olur. Çalışmalarımda bana yardımcı oluyor.
0: Hoş geldiniz Bay West.
2: Sizi tanıdığıma sevindim Bayan Valerie.
0: Gelin sizleri kalacağınız daireye götüreyim. Asistanınızla birlikte kalmanızda bir sakınca yok değil mi Halloway?
1: Yok, ne münasebet.

0: Ne harika bir ev değil mi profesör?
1: Ne evi? Malikane burası West, malikane. Tam 20 odası var.
0: Bayan Valeri hem zengin hem de güzel bir kadın.
1: Valeri'nin zenginliği kocasından geliyor West. Adam çok zengin bir iş adamı. Madenleri var. Parasının hesabını kendi bile bilmiyor. Kadınsa kendi hayatını yaşıyor. Evinde sosyete toplantıları tertipliyor. Davetlerden davetlere koşuyor.
0: Peki bilme olan bu merakı nereden geliyor profesör?
1: Sadece gösterişten dostum. Yoksa bilimin B'sinden anlamaz bu kadın.
0: Ama bakışlarından size derin bir hayranlık duyduğu ortada efendim. Hatta hayranlıktan da öte. Sanki size aşık gibi.
1: Biliyorum West. Ve bunun için de kadını emellerim için kullanacağım. Yapacağımız araştırmaların parasını ona ödeteceğim.
0: Peki kabul edeceğini nereden biliyorsunuz?
1: Az önce kadının bana aşık olduğunu söylemiştin. Ben de onun aşkına karşılık verecek olursam neden yardım etmesin bize?
0: Haklısınız.
1: Neyse dostum, sen bavullarımızı yerleştir. Ben de yarın vereceğim konferansın hazırlıklarını yapayım.

0: Saygıdeğer hanımlar, buraya size son yaptığım araştırmalarla ilgili bir konferans vermeye geldim. Konferansın konusu eski Mısır'da yaşayan ölülerin tekrar canlanmasıyla ilgili. Eski Mısır'da ölüleri mumyalamak bir inanış biçimiydi. Firavunlar dahil yoksul halkın cesetleri gömülmez, mumyalanır ve bir lahit içine konurdu. Size biraz mumyalanma konusunda bilgi vermemi ister misiniz? Üç mumyalama metodu vardır. En pahalı metot asillerin ölülerini mumyalamak için kullanılanıydı. Bu usulle mumyalamak bir gümüş Mısır parasına, yani bugünkü parayla 1200 dolara mal olurdu. Bu tip mumyalama için ceset mürüsafi, çin tarçını ve başka bazı baharatlarla doldurulup ayrıca aylarca sodyum karbonat eriği içinde bekletilirdi. Bekleme süresi bitince ceset en iyi cins ketenlerden yapılmış olan sargılarla sarıp sarmalanır ve sargılar sakızla, dikkatinizi çekiyorum, sakızla sıvanırdı. Bazen sakız yerine zift kullanıldığı da tespit edilmiştir.
1: Profesör, söyler misiniz eski Mısırlılar neden ölülerini gömmeyip de mumyalamışlar?
0: Güzel bir soru. Çünkü Mısırlılar mumyalı cesetlerin zamanı gelince canlanacağına inanıyorlar.
2: Anlattıklarınız çok ilginç Profesör Dat. Peki mumyaladıktan sonra tekrar canlanan ceset olmuş mu hiç?
0: Henüz böyle bir şey yok bayan. Ama yine de geçmişte cereyan etmiş bazı...

0: izahı güç olaylar var. Mesela 1905 yılında özel bir antika koleksiyonuna sahip bulunan Sir Reginald Farnsworth bir sabah koleksiyonundaki iki mumyanın kaybolduğunu görür. Duruma bakılırsa mumyaların çalınmış olması ihtimal dışıydı.
1: Peki çalınmadıysa ne olmuş mumyalara?
0: Canlanıp gitmiş olabilirler.
2: Oldukça ilginç bir olay.
0: Daha da ilginci var hanımlar. 1922 yılında Sorbonne Üniversitesi koleksiyonlarından iki mumya daha kayboldu. Bu mumyaların da nereye gittiği hiçbir zaman izah edilemedi.
1: Ay olamaz. Binlerce yıllık mumyalar. Hayır, olamaz kesin.
0: Neden olmasın? Düşünün bir kere. Milyonlarca mumya. Bunlardan birkaçının yeniden canlandığı yolunda iddialar var.
2: Ama böyle bir şey nasıl olur profesör? Siz bir bilim adamısınız. Ölen bir insanın vücuduna tekrar ruh girer mi?
0: Haklısınız bayan, ama eski Mısırlıların inanışı bu. Onlara göre bazı şartlar yerine getirildiği takdirde mumyalar canlanabiliyormuş.
2: Neymiş o şartlar?
0: Henüz ben de hepsini öğrenebilmiş değilim bayan, ama bu iş üzerinde 10 yıldan fazla çalışmaktayım. Sanırım yakın bir zamanda bu sırrı çözmüş olacağım.

0: Konferansımı nasıl buldunuz Valeri?
1: Biliyor musunuz Holloway, çok garip bir adamsınız. Sizden korkuyorum.
0: Korkmak mı? Neden Valeri?
1: Anlattıklarınız, üzerinde çalıştığınız konular, mumyalar, cesetler, bunlar kulağa hoş gelen şeyler değil.
0: Evet ama ben bir bilim adamıyım Valeri. Benim işim bu. Tarihe mal olan varsayımların gerçek yüzünü ortaya çıkarmak.
1: Ne bileyim, sizin gibi yakışıklı, zarif bir erkeğin mumyalar, cesetler dışında başka şeylerle uğraşması gerekir diye düşünüyorum.
0: Mesela nelerle Valeri?
1: Kadınlarla. Mesela benimle.
0: Valeri, Valeri, sizinle ilgilenmemek mümkün mü? Öyle güzelsiniz ki bakışlarınızda sanki bir sihir var. İnsanı hemen etkiliyor.
1: Demek benimle ilgileniyorsunuz.
0: Mümkün olsa ilgilenirdim Valeri. Ama...
1: Madem öyle, sizi durduran nedir Holloway?
0: Siz evli bir insansınız Valeri. Evli, zengin ve saygın bir kadınsınız. Benim yüzümden kocanızla aranızın açılmasını istemem.
1: Ne yazık ki kocam işinden başka bir şeyle ilgilenmiyor. Şimdiye kadar hiç sorma fırsatı bulamadım. Evli misin Holloway?
0: Hayır. Araştırmalarım yüzünden buna fırsat bulamadım Valeri.
1: Holloway, Holloway, lütfen. Lütfen beni kollarının arasına alır mısın?
0: Affedersin.
1: Sevgilim, sevgilim, lütfen.
0: Olmaz, yapamam. Lütfen benden uzak dur Valeri.
1: Neden? Yoksa beni beğenmiyor musun?
0: Seni beğenmemek mümkün mü Valeri? Güzelliğine etkilenmemek için insanın kör olması gerekir.
1: Madem öyle, neden kaçıyorsun benden?
0: Yapamam Valeri. Bir çılgınlık yaparak evliliğini tehlikeye düşüremem. Sen saygın bir kadınsın. Affet beni.
1: Affetmek mi? Ne demek istiyorsun? Beni sevmiyor musun? Benden hoşlanmıyor musun?
0: Aha Valeri, senden kaçmamın sebebi sana olan sevgim. Senden çok hoşlanıyorum. Eğer biraz daha burada kalacak olursam sana aşık bile olabilirim.
1: Holloway, Holloway. Demek sen de beni seviyorsun.
0: Evet ama bu bir şeyi değiştirmeyecek ki Valeri. Çünkü yarın sabah erkenden ayrılacağım buradan.
1: Hayır. Yalvarırım, gitme, kal. Sana burada ihtiyacım var Holloway. Seni seviyorum. Sensiz yapamam.
0: Üzgünüm Valeri. Ama gitmemek elimde değil. Araştırmalarım ne yazık ki parasızlık yüzünden yarım kaldı. Kazancımla bu işin üstesinden gelemiyorum. Bu yüzden tasarıyı destekleyecek birini bulmalı, çalışacak bir yer tedarik etmeliyim.
1: Bu araştırma şu konferansta sözünü ettiğin eski Mısırlılarla mı ilgili?
0: Evet. Bu çalışma hem bana hem de mali destek sağlayacak olan kişiye büyük bir şeref ve ün kazandıracaktır. Bu yüzden geri dönüp hemen çalışmaya başlamam gerekiyor.
1: Peki ya bu çalışma için gerekli olan parayı ben verecek olursam? Yine de gider misin Holloway?
0: Ciddi mi söylüyorsun Valeri?
1: Evet. Ne kadar zengin olduğumu ve bilime de ne kadar meraklı olduğumu biliyorsun. Madem benden uzaklaşmak istemenin sebebi bu, tamam, gerekli olan mali desteği ben sağlayacağım sana.
0: Peki ya çalışma odası?
1: O da işini dert etme. Malikanenin bahçeye bakan katında kullanmadığımız bir oda var. Kocam oraya eski eşyaları koyardı. Ama hiç önemli değil. Boşaltıp senin hizmetine verebilirim.
0: Valeri, biliyor musun sen müthiş bir kadınsın.
1: Yalnız bu kadar mı?
0: Hayır. Aynı zamanda da çok güzel bir kadınsın.
2: Valeri! Valeri neredesin?
1: Ah, bu kocamın sesi Holloway.
0: Umarım seni benimle burada görmekten canı sıkılmaz.
1: Yok yok. O işinden başka bir şeyle

0: İlgilenme.
1: İyi.
0: Buradayım Paul.
2: Orada ne yapıyorsun Valeri?
1: Şey, affedersin, yalnız olduğunu sanmıştım.
0: Seni tanıştırayım Paul. Bu Profesör Holloway Dutt. Profesör, bu da kocam Paul.
3: Sizinle tanıştığıma sevindim Bay Paul.
1: Adınızı duymuştum Profesör. Valeri sık sık sizden söz eder. Sizin bugün Kadınlar Kulübü'nde konferansınız olacaktı, öyle değil mi?
3: Evet.
0: Ah, Paul orada olacaktın da görecektin. Profesör çok ilginç şeyler anlattı.
1: Kusura bakma Valeri ama sana daha önce de söylemiştim. Benim boş işlerle kaybedecek zamanım yok. Bu gece dönüyor musun Profesör?
0: Hayır, gitmiyor Paul. Profesör bu gece ve bundan sonraki gecelerde de evimizde misafir olarak kalacak.
1: Anlayamadım, nasıl yani?
0: Hava serinledi. Bu meseleyi evde konuşsak nasıl olur hayatım?
4: Bu harika bir şey Profesör. Demek Bayan Valeri size yardım etmeyi kabul etti.
3: Evet Fest. Yarın sabahtan itibaren bir bankaya adıma yüklüce bir para yatıracak. Ayrıca malikanenin giriş katında kullanmadıkları bir odayı da çalışma odası olarak tahsis edecek.
4: Peki çalışmalarınızı o odada rahatlıkla yapabilecek misiniz?
3: Elbette. Valeri'nin sayesinde mumyaları ayağa kaldırmaya çalışacağız West.
4: Ciddi mi söylüyorsunuz ya. Profesör? Bunu başarabilecek miyiz?
3: Yavaş West, yavaş. Bayan Valeri bunu duyarsa bizi evinden kovabilir. Neticede o bir kadın. Böyle şeylerden hoşlanmayabilir.
4: Affedersiniz Profesör. Birden çok heyecanlandım. Böyle olağanüstü bir çalışmada katkım olacağını düşünürsek heyecanlanmam hakkımdır.
3: Bütün dünya beni tanıyacak West. Bütün dünya. Beni üniversiteden alsanlar rezil olacaklar.
4: Peki Valeri'nin kocası bu işe ne diyor?
3: Sanırım adam benden pek hoşlanmadı West.
1: Bunu nasıl yaparsın Valeri? Bana sormadan o adamı nasıl evimizde barındırırsın?
0: Lütfen Paul, bağırmadan konuş. Profesör Holloway çok değerli bir bilim adamı. Yaptığı çalışmalarla dünyamıza ışık tutacak biri.
1: Bana ne yahu? Ne yaparsa yapsın. Üniversite dururken ona yardım etmek bize mi düştü?
0: Kabalaşma Paul. Sen bu ülkenin en zengin insanlarından birisin. Kazandığın paranın bir kısmını bilim çalışmalarına vermekle servetinden bir şey kaybetmezsin.
1: Hayatımda senin kadar maymun iştahlı kadın görmedim ben. Eskiden her gece acayip balolar, davetler verirdim. Nereden merak sardım bu bilim denen şeye bilmem ki.
0: Ben senin meraklarına, işine karışıyor muyum Paul? Lütfen sen de benim işime karışma. Profesöre çalışmalarında her türlü yardım yapacağıma söz verdim.
1: Tamam, ne yaparsan yap. Seninle uğraşamam.

0: Evet, artık çalışmaya başlayabiliriz West. Şimdi senden yapmanı istediğim şey şu.
1: Emredin profesör.
0: Mısır'a gidip iki mumya getirmeni isteyeceğim senden.
1: Ne? Mumya mı?
0: Evet. Neden şaştın dostum? Madem ki araştırmalarımız eski Mısır dönemine ait. Mumyalar onlar elimizde olmadan nasıl çalışabiliriz ki?
1: Peki mumyaları nasıl bulacağım orada?
0: Merak etme, bu zor olmayacak. Bu işleri yapan adamların adresleri var bende. Senin yapacağın onlarla temasa geçip parasını verip iki mumya ve yine iki mumyalanmış iki şahin alacaksın.
1: Mumyalanmış şahin mi? Onlar ne işe yarayacak profesör?
0: O zaman anlayacaksın bunları West. Yalnız Valeri'nin bundan asla haberi olmasın. Mumyaları ondan habersiz bu odaya sokacağız.
1: Merak etmeyin profesör.
0: Sana gerekli harcamaları yapabilmen için bir çek keseceğim West. Kalemini versene.
1: Buyurun.
0: Al West. Çekin üzerine yazdığım rakam senin yol giderlerinle mumyaları satın almana yetecek miktarda. Hemen bugün yola çık.
1: Başüstüne.
2: Holloway, orada mısın?
0: Bu Valeri West. Aman mumyalardan söz etme kadına.
1: Merak etmeyin efendim.
0: Valeri, gelebilirsiniz sevgili dostum.
2: Rahatsız etmiyorum ya sizleri.
0: Yo, ne demek? West'e gidiyordu zaten.
2: Aa, öyle mi? Nereye?
0: Mısır'a gönderiyorum kendisini.
2: Mısır'a mı? Neden?
0: Biliyorsunuz çalışma konum eski Mısır'a, Firavunlar dönemine ait. Bu yüzden araştırmalarıma ışık tutacak olan bazı tarihi kitap ve kitabeler orada. West onları alıp getirecek bana.
1: İzninizle gidebilir miyim efendim? Daha eve gideceğim, hazırlıklar yapacağım.
0: Elbette West. İyi yolculuklar dilerim.
2: Güle güle Bay West.
1: Teşekkür ederim efendim.
2: Evet. Baş başa kaldık sevgili hala bey.
0: Valeri, hayatımın kadını. Siz olmasaydınız ne yapardım ben? Çalışmalarımı nasıl sürdürürdüm? İnanın her şey bittikten sonra bilim dünyası size minnettar kalacaktır.
2: Ben bilim dünyasının yerine sizin minnettar olmanızı isterdim hala bey.
0: Ben zaten size

0: İndet hisleriyle bağlıyım Valeri.
1: Ama bunu hiç göstermiyorsunuz.
0: Ne yapmamı istiyorsunuz?
1: Şu sayfaları sararmış kitapları bir yana bırakıp benimle ne zaman ilgileneceğinizi doğrusu pek merak ediyorum Holloway.
0: Gönlüm her zaman seninle Valeri.
1: Ama bu bana yetmiyor Holloway. Bana çok daha fazla yakın olmanızı istiyorum.
0: Bunu benden isteme Valeri. Sen evli bir kadınsın. Hem kocam benden hoşlanmıyor. Aramızda bir ilişki olduğunu anlarsa bu ikimiz için de kötü olur.
1: Paul'den çekinmene gerek yok Holloway. Ne olursa olsun Paul beni boşamaz. Çünkü skandallardan çok korkar.
0: Ama yine de tedbirli davranmalıyız sevgilim. Benim için bilim her şeyden önce gelir.
1: Bırak şimdi bilimi bir tarafa da yanıma gel Holloway.
0: Peki.
2: Ne arıyorsun burada Valeri?
1: Paul. Ne işin var burada? Bizi mi gözetliyorsun?
2: Hayır, sadece seni arıyordum. Yukarıda bulamayınca burada olduğunu tahmin ettim.
0: Oturmaz mısınız Bay Paul? Size çalışmalarımla ilgili bilgi vereyim.
2: İstemez, sizin biliminizle ilgilenmiyorum. Benimle gel Valeri.
1: Lütfen biraz daha nazik ol Paul.
2: Benimle gelir misin?
1: Nereye?
2: Yukarı salona, misafirlerimiz var.
1: Peki, sonra görüşürüz profesör.
0: Tabii Bayan Pamela. Adam tam vaktinde geldi de karısının elinden kurtuldum. Ne yapacağım bu kadınla ben?

0: Valeri.
1: Evet Paul.
0: Şu aşağıdaki herif.
1: Kabalaşma Paul. O herif değil, profesör. Profesör
0: Halloway'da. Her ne zımbırtıysa aşağıdaki odada ne çalışması yapıyor?
1: Neden sordum Paul? Profesör bir aydır burada. Bunca zaman merak etmedin de şimdi neden sorma ihtiyacını hissetti?
0: Allah Allah. Yahu madem bu ev benim, evimin giriş katındaki bu adamın ne halt ettiğini öğrenmek istemem hakkım değil mi yani?
1: Profesör Halloway Dutt giriş katındaki odada herhangi bir halt etmiyor. Bilimsel çalışmalar yapıyor Paul.
0: Anlaşıldı. Söyler misin o profesör nasıl bir bilimsel çalışma yapıyor?
1: Eski Mısır tarihini inceliyor.
0: Ne varmış ki eski Mısır tarihinde?
1: Eğer biraz genel kültürün olsaydı eski Mısır'da piramitlerin, firavunların ve mumyaların olduğunu bilirdin.
0: Bu saydıklarını bilmediğimi mi sanıyorsun? Benim öğrenmek istediğim profesörün ne tür bir çalışma yaptığı.
1: Eski Mısırlıların inanışına göre mumyalar bir gün canlanacaklar. Profesör de bunun doğru olup olmadığını araştırıyor.
0: Manyak mı bu adam be? Kafayı mı yemiş? Binlerce yıl önce ölmüş bir mumyanın içine ruh girip de nasıl dirilirmiş? Hadi canım.
1: Profesör bunun böyle olabileceğini düşünüyor ve araştırmalarını da sürdürüyor.
0: Ve sen de bu herifin zırvaları için benim paracıklarımı harcıyorsun.
1: Bilime zırva diyemezsin Paul.
0: Bu herif profesör falan değil. Manyağın sapığın teki. Anlıyor musun beni? Valeri, bu herif seni kandırıyor.
1: Kusura bakma ama seninle tartışamam Paul. Ah, iyi geceler. Vakit geç oldu, yatacağım.
2: Yavaş yavaş. Gürültü çıkarmadan taşıyın sandıkları. Bes, kamyonun geldiğini malikaneden kimse görmedi ya.
3: Hayır profesör. Kamyonu arka bahçeye çektirdim. Arkadaşlar, sandıklara dikkat edin. İçinde çok kıymetli şeyler var. Zarar gelmesin.
4: Tamam.
3: Oh, evet. İşte sandıkların hepsi taşındı profesör.
2: İstediğim her şeyi getirdin mi Bes?
3: Getirdim. Sandıkların içinde biri kadın, öteki erkek, iki mumya ve yine mumyalanmış iki şahin var.
2: Aferin Bes. İyi iş becerdin dostum. Mumyalar kime ait biliyor musun?
3: Evet profesör. Mumyalar 6. hanedan döneminde yaşamış olan Prens Setomana ile prense ömrü boyunca sadık kalmış olduğu karısı Prenses Tolata'ya ait.
2: Prens Setomana ve karısı Tolata. Hı hı. Bu harika bir şey West. Hiyeroglifler arasında bu ikisi için yazılmış aşk şiirlerine rastladım. Hadi çabuk sandıkları açıp bakalım şu mumyalara. Onları görmek için sabırsızlanıyorum dostum.
3: Tabii profesör, hemen açalım. Evet işte profesör, bu mumyalardan biri.
2: Harika bir şey West. Cesede sarılan bu bez parçalarını görüyor musun? Kaç bin yıllık ama hala sapasağlam duruyor. Yalnız sargılar değil, sargıların altındaki ceset de aynen tazeliğini muhafaza ediyor.
3: Öbürünü de açayım mı profesör?
2: Hayır, birini görmem yeter. Şimdi kapağı hemen yerine koyalım West.
3: Niye?
2: Valerinin ve kocasının görmesini istemiyorum. Aklında olsun, soracak olurlarsa içinde çok sayıda kitap olduğunu söyleyeceğiz.

0: Ne? Neler söylüyorsun George? Doğru gördüğünden emin misin?
1: Elbette Bay Paul. Dün gece bir kamyon arka bahçeye yanaştı ve hamallar kamyondan iki tane tabut çıkartıp Profesör Holloway'in çalışma odasına soktular efendim.
0: Tabut mu? Yani ölülerin içine konulduğu tabuttan mı bahsediyorsun?
1: Evet efendim. Gözlerimle gördüm tabutları. Ama içinde ölü mü vardı, başka bir şey mi vardı bilmiyorum.
0: Delirmek işten değil. Manyak mı bu herif? Neden evime tabut getiriyor? Tamam George, gidebilirsin. Valeria'ya söyle buraya gelsin.
1: Peki efendim.
0: Kahrolası herif. Niyetini bir türlü anlayamıyorum. Önce karımı kandırdı. Çalışmaları için para, araştırmaları için de evinde oda aldı. Şimdi de evime tabut taşıyıp duruyor. Sakın katil olmasın. Birilerini öldürüp tabuta koyup da buralara getirmesin. Eğer öyle bir şey yaptıysa ticari itibarım sıfıra iner.
2: Beni çağırtmışsın hayatım.
0: Evet Valeria. Seninle şu sapık dostum profesörle ilgili konuşmak istiyorum.
3: Lütfen Paul, sözlerine dikkat et. O sapık değil, bir bilim adamı.
0: Kapa çeneni Valeria. Bana müdafaa etme o iblisi. Dün gece neler olduğundan haberin var mı senin?
3: Hayır, ne oldu?
0: Senin o bilim adamı dediğin sapık gece yarısı evimize tabut getirmiş.
3: Ne? Tabut mu?
0: Evet, hem de iki tane.
3: İnanamıyorum. O tabutları neden getirmiş olabilir ki?
0: Allah bilir, birilerini öldürüp kimse görmesin diye tabuta sokup buraya getirmiştir. Yakında polis yakamıza yapışacaktır.
3: Sus Paul, böyle söyleyip de korkutma beni.
0: Ama gerçek bu. Bu herif profesör falan değil, manyağın teki. Git konuş onunla, tabutlarını alıp derhal terk etsin evimizi.
4: Evet profesör, mumyaları da getirdiğimize göre çalışmalara ne zaman başlayacağız?
5: En kısa zamanda West.
2: Holloway.
5: Valerie, buyurun girin.
2: Holloway, duyduklarım doğru mu? Hı? Dün gece buraya iki tane tabut getirdiniz.
5: Demek duydunuz.
2: Demek doğru. Lütfen bu ne demek oluyor, açıklama istiyorum sizden.
5: Tabii. Bay West, beni bayan Valerie'yi de yalnız bırakır mısınız lütfen?
4: Tabii profesör.
2: Evet profesör, sizden bir açıklama bekliyorum. Tabutların içinde ne var?
5: Mısır mumyaları.
2: Ne? Mısır mumyaları mı?
5: Evet. Eski Mısır'a ait bir prens ve prenses mumyası.
2: Yani ölü.
5: Elbette ölü Valeri. Canlı insanlar ne mumyalanır ne de tabuta koyulur.
2: Peki mumyaları niye getirttiniz?
5: Çalışmalarıma ışık tutsun diye Valeri. Söylemiştim size. Ben eski Mısır'la ilgili araştırmalar yapıyorum. O döneme ait uygarlıkları, yaşayışları ve özellikle de mumyalama sanatı üzerine... Best, dün gece Mısır'dan getirdim mumyaları. Görmek ister misin?
2: Ölü demiştin değil mi?
5: Evet ama sargılar içinde. Kimseye zararları dokunmaz. Sevgili Valeri, yoksa mumyaları buraya getirdiğim için kızdınız mı bana?
2: Paul duymuş. Çok kızdı. O sizin cinayet işleyip kurbanlarınızı tabuta koyarak buraya saklamak için getirdiğinizi sanıyor.
5: Olmaz. Yani benim katil olduğumu sanıyor.
2: Evet.
5: Benimle gelin Valeri. İşte mumyalar bu tabutların içinde. Şimdi size göstereceğim.
2: Görmesem de olur. Yani çürümüş olabilirler.
5: Hayır. Öldüğü günkü gibi tazeliklerini muhafaza ediyorlar. Korkmayın. Gördünüz mü? İşte bakın. Görün de içiniz rahat etsin.
2: Aman Allah'ım. Gerçekten de hiç çürümemiş.
5: Umarım artık benim katil olmadığıma inanmışsınızdır Valeri.
2: Elbette. Buna hiçbir zaman inanmamıştım zaten.
5: Valeri, ben hiç seni üzecek bir şey yapar mıyım? Sen benim hayatımdaki en güzel ve en değerli iki şeyden birisin.
2: Nedir bunlar?
5: Biri bilim, diğeri de sen Valeri. Özellikle sen. Öyle güzel ve büyüleyicisin ki sana aşık olduğum hissine kapılıyorum.
2: Bu sözleri beni kandırmak için söylemiyorsun ya.
5: Valeri tatlım, senin için yanıp tutuşuyorum.
2: Holloway, lütfen kollarını al beni.
5: Hayır yapma, bırak. Aşkımız şimdilik platonik kalsın Valeri. Sen evdesin ve kocan şu anda yukarıda. Vicdanımız ve şerefimiz ön plana çıkmalı.
2: Böyle söyleyerek bana işkence yapma Holloway. Ben de senin için yanıp tutuşuyorum. Sana olan tutkum şerefimi ikinci plana atıyor.
5: Lütfen Valeri, şimdi olmaz. Belki bir başka zaman sevgilim.
2: Peki sevgilim, gidip kocama tabuttakilerin mumya olduğunu söyleyeyim.
5: Durumu idare ettim. Eğer Valeri bana aşık olmasaydı şimdi mumyalarla birlikte kapının önündeydim.
4: Korkma, ne oldu?
5: Korkma dostum, korkma, her şey yolunda.

0: Profesörün tabut içinde getirdiği şeyler ölü filan değil. Sadece eski Mısır dönemine ait mumyalarmış.
1: Çıldırtma beni Valeri. Ha ölü ha mumya. Sanki mumyalar ölü değil mi?
0: Evet, ama onları profesör öldürüp de tabuta koymamış. Buraya getirmekteki niyeti de araştırmalarında kullanmakmış onları.
1: Alsın mumyalarını, gidip başka yerde incelesin Valeri. Ben evimde böyle pis işler yapılmasını istemiyorum. Yatak odamın altındaki odada iki tane mumya olduğunu bilerek nasıl uyuyabilirim ki?
0: Saçmalama Paul. Mumyalar insanlara zarar vermez. Kaldı ki profesör onları inceleyecek.
1: Ne o adamı ne de mumyalarını evimde görmek istemiyorum. Bir an evvel evimi terk etsin Valeri.
0: Hayır. Hiçbir yere gitmeyecek. Araştırmalarını burada yapacak. Eğer o giderse ben de giderim Paul.
1: Ne? Sen de mi gidersin?
0: Evet, giderim. Bilmiyorum, seni terk edersem bu iş ticari itibarını nasıl etkiler? Ona sen karar ver.
1: Allah kahretmesin. Ne haliniz varsa görün.

0: Profesör, getirdiğimiz mumyaların kalkacağına inanıyor musunuz?
1: Elbette West. İnanmasaydım şimdi burada olmazdım. Bunun için 10 yılımı verdim. Binlerce kitabı, papirüs okudum ve okuduklarım mumyalanmış cesetlerin tekrar ayağa kalkacağını gösterdi bana.
0: Belki o zamanlar olmuş olabilir ama yani şimdi günümüzde bunu yapmak mümkün mü?
1: Mümkün. Bütün mesele işin sırrını bilmekte. Bunun için 6 şart var. Ben bunlardan 5'ini öğrenebildim dedim ya. 6.sını da öğrendiğim takdirde bu işi başaracağıma inanıyorum.
0: Peki profesör, bu şartlar nedir?
1: Birincisi şahin şartı. Yani mumyalanmış cesedin başına mutlaka yine mumyalanmış bir şahin olmalı.
0: Bu şart hazır. Size mumyalanmış 2 tane şahin getirdim.
1: Evet, ikincisine sükun şartı diyorlar. Yani dirilecek ölünün bulunduğu ortamda tam bir sessizlik olması gerekiyormuş.
0: Bu şart da hazır. Mumyalar tabutları içinde sessizce yatıyorlar.
1: Doğru. Üçüncüsü yaşatma şartı.
0: Yaşatma şartı mı? O ne demek?
1: Şayet mumyalar dirilecek olursa onları yaşatmak için gerekli yiyecek ve içeceğin yanında bulunması gerekiyormuş.
0: Bu kolay iş. Yukarıda mutfakta dünya kadar yiyecek ve içecek var.
1: Dördüncü şart aşk şartı. Yani mumyaların birbirlerine sevdalanması gerekiyor.
0: Sevdalanmalarına gerek yok. Şu tabutta yatan Setomana ile Tolata sağken birbirleriyle evliymişler.
1: Doğru söylüyorsun West. Beşinci şarta gelince eski kitabelerde ona ay şartı diyorlar.
0: Ay şartı mı? O nasıl şey?
1: Canlanma esnasında ayın dolunay halinde olması gerekiyormuş.
0: Aha. Peki 6. şart?
1: En önemlisi de o zaten West. Bunun ne olduğunu henüz öğrenebilmiş değilim. Ama öğrendiğim anda bu işi olmuş bir.
0: Peki bunu nasıl öğreneceksiniz profesör?
1: Senin Mısır'dan getirdiğin belgelere bakarak çözmeye çalışacağım.
0: Bu çok sürer mi efendim?
1: Bilmiyorum ama sürmemesi gerek West. Çünkü 2 gün sonra gece yarısı ay dolunay haline gelecek. O zamana kadar da 6. şartı öğrenmek zorundayım.

0: Girin.
1: Affedersiniz Bay Paul. Sizinle konuşabilirim.
0: Tabii George, gel.
2: Şey efendim, aşçı kadın işten ayrılıyor. Bunu haber vermek istedim.
0: Yok ya, neden? Parasını mı beğenmiyor yoksa?
2: Yok, hayır efendim, mesele para değil. Profesörün odasındaki mumyalar.
0: Ne olmuş o mumyalara?
2: Şey, korkuyor efendim. Mumyalarla aynı çatı altında bulunmanın mezarlıkta oturmak gibi bir şey olduğunu söylüyor.
0: Aşçı haklı. Allah kahretsin. Ama elimden bir şey gelmiyor. Valeri korumasa o profesör denen iblisi bir dakika bile tutmam bu evde.
2: Şey efendim...
0: Nedir bir George, var. Söyler misin?
2: İzninizle ben de işten ayrılmak istiyorum efendim.
0: Ne? Yoksa sen de mi o mumyalar yüzünden ayrılıyorsun?
2: Evet efendim.
3: Ah, burada mısın Paul? Ben de seni arıyordum. Bu geceki baloda hangi kıyafeti giyeceğimi soracaktım.
2: İzninizle efendim. Hoşça kalın.
3: Aa, ne oldu? Nesi var uşağın Paul?
0: İşi bıraktı.
3: Ne? İşi mi bıraktı?
0: Evet, yalnız o değil. Aşçı kadın da ayrılıyor Valeri.
3: Aman Allah'ım, neden peki?
0: Neden olacak? O profesörün getirdiği mumyalar yüzünden. Allah kahretsin bu herifi. Şimdi de hizmetkarların evden kaçmasına sebep oluyor. Mumyalar da aynı evde oturmak istememekte yerden göğe kadar hakları var.
3: Aman, giderlerse gitsinler. Memlekette başka uşak ve aşçı mı kalmadı sanki?
0: Kalmadı tabii.

0: Biz George gibi dürüst, güvenilir bir uşakla nefis yemekler yapan bir aşçıyı nereden buluruz? Bak Valeri, eğer Holloway denen bu adamı sen kovmazsan ben kovacağım.
1: Saçmalama Paul. Bir bilim adamını uşak ve aşçıyla bir tutamazsın.
0: Başlarım onun bilim adamlığına. Madem öyle gitsin mutfağa da aşçı kadının kızarttığı gibi tavuk kızartsın bana.
1: Hemen yarın başka bir aşçıyla uşak buluruz. Profesöre çalışmaları için yardım yapacağıma söz vermiştim. Şimdi bu sözümü geri alamam.
0: Yahu neden bu adama bu kadar bağlı olduğunu anlamıyorum Valeri. Yoksa aranda bir ilişki mi var bu herifle?
1: Terbiyesizlik etme Paul. Eğer bana bu şekilde hakaret etmeye devam edersen avukatımla konuşur mahkemeye veririm seni.
0: Tamam tamam. Sözlerimi geri alıyorum.

0: Bulmalıyım. Altıncı şartı mutlaka bulmalıyım. Başka türlü o mumyaları nasıl şey yaparım ben? Tek tek her şeyi okuyorum, inceliyorum. Bu işin sırrı burada. Satırlarda gizli olmalı. Muhakkak bulmalıyım onu. West, diğer kitabı ver bana.
1: Peki profesör. Buyurun. Buyurun profesör.
0: Sağ ol West. Umarım bu kitapta bulurum.
1: Şey, biraz dinlenseniz profesör. İki gündür hiç uyumadınız.
0: Vakit yok West. Bu gece ay dolunay haline geleceğim. O zamana kadar altıncı şartı bulmam lazım. Yoksa tekrar ayın dolunay haline gelmesi için bir ay daha beklememiz gerekir.
1: Haklısınız profesör.
0: Saat kaç oldu West?
1: 7'ye geliyorum.
0: 7 ha? Gece yarısına 5 saat kaldı. Zaman giderek kısalıyor. Her ne pahasına olursa olsun altıncı şartı bulmak zorundayız. Yok, bulamıyorum, yok. Allah kahretsin, saatler geçiyor. Wes, başka bir kitap ver. Çıldıracağım, kafayı üşüteceğim. Bu kitapta da yok. Wes, başka kitap ver, çabuk. Çabuk, zamanınız da geçiyor. Tamam. Tamam, buldum işte. Buldum West, altıncı şartı buldum.
1: Sahi mi profesör?
0: Evet West, evet. Yalnız.
1: Ne oldu?
0: Bu şartı yerine getirilmesi korkunç bir şey. Bunu nasıl yapacağız?
1: Ne demek istiyorsunuz profesör?
0: İğrenç, pis, berbat bir şey.
1: Allah aşkına profesör, altıncı şart ne? Açık açık söylesenize.
0: Altıncı şartın adı ne biliyor musun West?
1: Ne?
0: Kurban şartı.
1: Kurban şartı mı? Ne demekmiş o?
0: Ayın dolunay olduğu sırada evli bir çifti öldürüp ayağa kaldırılmak istenen mumyaların yanına koymak.
1: Aman Allah'ım, neler söylüyorsunuz profesör, böyle şart olur mu?
0: Maalesef öyle dostum. Mumyaların ayağa kalkması için evli bir çiftin ölmesi gerekiyor.
1: Saçma. Bir ölünün tekrar hayata dönmesi için yaşayan birinin ölmesi mantığa uygun değil profesör.
0: Ama elimizdeki Mısır kitabeleri bunun böyle olduğunu söylüyor West. Madem şart böyle, biz de yerine getireceğiz.
1: Anlayamadım profesör, nasıl yani?
0: Bu mumyaların canlanması, kımıldaması için biz de bir çifti öldüreceğiz West.
1: Aman Allah'ım, çıldırdınız mı profesör? Böyle bir şey nasıl yaparız?
0: Biz bilim adamıyız West. İçimizde duygulara yer yoktur. Düşünsene, imkansızı gerçekleştirip binlerce yıllık mumyaları ayağa dikeceğiz. Dolaştıracağız onları.
1: Hayır, bu düşüncenize katılmıyorum profesör. Asla altıncı şartı yerine getiremeyiz.
0: Getireceğiz.
1: Yapamazsınız bunu. Bunun adına cinayet denir. Bilim uğruna elimizi kana bulayamayız.
0: Ben bularım dostum. Bilim için her şeyi yaparım.
1: Yapamazsınız. Yaptırmam bunu. Siz delisiniz. Cinayet işlemenize göz yumarak bu kanlı işe yardakçılık yapmam. Engel olurum.
0: Ya, engel olursun demek.
1: Evet.
0: Peki bunu nasıl yapacaksın dostum?
1: Polise ihbar ederim sizi.
0: Ya.
1: Evet, evet, evet, en doğrusu da bu. Polise gidip her şeyi anlatırım.
0: Dur.
1: Ne var profesör?
0: Bak Wes, bu iş için ömrümün en güzel 10 yılını harcadım. Saygın bir profesörken üniversiteden de uzaklaştırıldım. Şimdi tam araştırmalarımın sonuna gelmişken bundan vazgeçemem. Anlıyorsun beni değil mi?
1: Hayır, anlamıyorum sizi profesör. Artık hiç anlamıyorum sizi. Üzgünüm ama cinayet işlemenize engel olacağım.
0: Bunu yapamayacaksın Wes. Al bakalım.
2: Profesör, siz beni bıçakladınız.
0: Kusura bakma dostum ama mecburdum. Sen değil, hiç kimse beni yapacaklarından alıkoyamayacak.
2: Siz deli.
0: Evet. Seni seviyordum Vest ama kendin istedin bunu.

0: Evet. Şimdi bu cesedi ortadan kaldırmanın yolunu bulayım. En iyisi mumyalamak. Bu işin nasıl yapıldığını biliyorum. Bir iki saat içinde vesti mumyalar bir köşeye koyarım. Evet, işte vesti mumyaladım. Birileri buraya girse onu da Mısır mumyası sanır. Şimdi altıncı şartı yerine getirmeliyim. Bu sesler dedi. Herhalde Valeri de kocası eğlenceden döndü.
1: Bıktım bu profesör denen heriften Valeri. Yarın kapı dışarı edeceğim onu.
2: Saçmalama Paul. Ona böyle bir saygısızlıkta bulunamazsın.
1: Öyle bir yaparım ki. Hadi sen gir içeri. Ben onunla biraz konuşacağım.
2: Paul, sakın onu incitme.
1: Tamam, sadece konuşacağım onunla, git sen.
0: İşte kurban kendi ayağıyla geliyor. Bıçağımı elime alayım.
3: Girin.
1: Demek yatmadın, ayaktasın ha iblis.
0: Lütfen hakaret etmeyin bayım.
1: Kapa çeninde beni dinle pis herif. Karımın duygularıyla oynayıp onu kandırdın ve evimi işgal ettin. Mumyaları getirterek uşağımla aşımı kaçırttın. Ama yaptıkların yeter artık. Geberteceğim seni. Al bakalım. Kalk ayağa iblis. Kalk diyorum sana. Kalk ayağa. Yaptıkların hesabını vereceksin bana.
0: Sen taşının ahbap. Al bakalım.
1: Namussuz herif. Bıçakladın beni.
0: Öldü. İşte altıncı şart için gereken kurbanın biri böylece ortaya çıktı. Şimdi sıra ikincisinde.
2: Paul de nerede kaldı? Alavey'le konuşup geleceğim demişti. Umarım ağır sözler sarf edip de profesörü incitmez. Alavey'i seviyorum, ona ihtiyacım var. Paul, sen misin? Paul? Ah, Holloway, ne işin var burada?
0: Sana geldim Valeri.
2: İyi ama Paul nerede? Sana gelmemiş miydi?
0: Paul artık yok.
2: Ne? Ne demek istiyorsun? Aman Allah'ım, elindeki o bıçak da ne Holloway? Yoksa...
0: Paul ölmeyi hak etmişti Valeri. Hakaret etti bana.
2: Dur gelme üstüme. Öldürdün mü yoksa onu?
0: Evet ama bunu bilim uğruna yaptım.
2: Aman Allah'ım, bilim uğruna mı?
0: Mumya canlandırma uğruna yaptım.
2: Yaklaşma.
0: Şimdi sıra sende Valeri. Sen de kocan gibi bilim uğruna öleceksin güzelim.
2: Holloway.
0: Mumyalarım kalkacak ayağa.
2: Profesör.
0: Mumyalarım kalkacak.
2: Çıldırdın mı? Dur yapma, yapma.
0: Mumyalar ya. Ayaklanacak. Al bakalım. İşte altıncı şartın yerine getirilmesi için gereken ikinci kurbanı da buldum. Şimdi Valerinin cesedini aşağıya mumyaların yanına indireyim.

kapıyı da kapadım. Polin cesedini Prenses Toman'ın mumyasının yanına, Valeri'nin cesedini de Prenses Tolata'nın mumyasının yanına yerleştirdim. Bir saat sonra ay dolunay olduğunda mumyalar canlanacak. Eminim buna. Sağa sola bir daha bakayım. Her şey geldi yerinde mi? Şahin mumyalarını prensle prensesin mumyasının göğüslerinin üzerine koydum. Yaşatma şartı için gerekli olan yiyecek ve içecekler de hazır. Ortam yeteri kadar sessiz. Ay yavaş yavaş dolunay haline geliyor. Bütün şartlar hazır artık. Beklemekten başka yapacağım bir şey yok. En çok bir saat sonra şu tabutta yatan mumyalar ayağa kalkacak ve adım bilim tarihine geçecek.

Ha? Aman Allah'ım, uyuyakalmışım. Aynı halde ay dolunay haline gelmiş mi? Evet, evet dolunay halinde. Olamaz.

Mumyalar, mumyalar, mumyalar canlanmamış. Aman Allah'ım, onca emeğim heba mı oldu? Ben mumyaların ayağa kalkacağını sanıyordum. Ama her şey yerli yerinde. Allah kahretsin, neden canlanmadılar? Oysa her şeyi tarifine göre yapmıştım. Bunun için cinayet bile işledim. 3 kişi öldürdüm. Oysa ben Prens Setoman'a ile Prenses Tolata'nın 300 yıl sonra dirileceğini sanıyordum. İyi ama cesetleri ne yapacağım? Polis gelip de bunları burada bulursa beni asar. Hemen yok etmeliyim cesetleri. Bahçeye çıkartıp gömsem? Yok. Bu iyi bir fikir değil. 3 kişi için 3 tane çukur açacak vaktim yok. Buldum. Mumyalayacağım cesetleri. Polis gelse bile onları asla bulamayacak. Çünkü ben bir bilim adamıyım ve bu mumyaları da Mısır'dan getirttim. Hemen şimdi mumyalama işlemine başlayayım.

İşte duvara dayalı 5 mumya. Birinde Asisa'nın West, diğerlerinde Mısır'dan getirdiğim mumyalar ve öbürlerinde de Valeri ile kocası Paul. Eğer bunları benim öldürdüğümü tespit ederlerse mahvolurum. Beni adi bir katil gibi idam ederler. Bu geceyi burada geçireyim, yarın bir kamyon kiralayıp mumyaları evimin bodrumuna götürüp oraya koyarım. Kimse de bu cinayetleri benim işlediğimi anlamaz.

0: Ne oluyor? Bu sesler de ne? Aman Allah. Biri benim kapımı çalıyor.
1: Polis! Açın kapıyı lütfen.
0: Polis mi?
1: Açın diyorum, yoksa kırarak içeri gireriz.
0: Tamam açıyorum. Buyurun.
2: İçeriye aramamıza izin verir misiniz bayım?
0: Tabii ama burası benim evim değil ki.
2: Kimin olduğunu biliyoruz. Arkadaşlar her tarafı arayın.
1: Başkına korsan.
2: Siz bu evde kalan profesörsünüz değil mi bayım?
0: Evet, adım Holloway Dart. Affedersiniz, ne aradığınızı sorabilir miyim komiser?
2: Bayan Valeri ile kocasını tabii.
0: İyi ama onlar yukarı katta oturur. Burası benim çalışma odam.
2: Evet, bunları biliyoruz. Eski uşakları George bu sabah eve gelmiş ama kimseyi bulamamış. Sonra da polis merkezine gelip bize haber verdi.
1: Komiserim şuraya bakın.
2: Nedir?
1: Burada sargılar içinde 5 tane ceset var.
2: Ne? Ceset mi? Bunları siz mi öldürdünüz profesör?
0: Şaka mı yapıyorsunuz komiser? Bunlar eski Mısır dönemine ait mumyalar.
2: Mumya mı? İyi ama onların işi ne burada?
0: Ben bir bilim adamıyım komiser. Bu mumyaları araştırmalarıma ışık tutması için Mısır'dan getirttim.
2: Ya hem de 5 tane, öyle mi?
0: Evet, 5 tane.
2: Söyler misiniz profesör, bu mumyalarla neyin araştırmasını yapıyorsunuz?
0: Çalışmalarımla ilgili bilgi vermek adetim değildir komiser.
2: Soruma cevap verin profesör. Şu anda hayatından endişe edilen 2 kişinin soruşturmasını yapıyorum.
0: Neden onların hayatından endişe ediyorsunuz ki?
2: Çünkü evlerinde yok. Ve bu yüzden de onların başına bir iş geldiğini düşünüyoruz.
0: Her neyse, benden ne istiyorsunuz komiser?
2: Bayan Valeri ve kocasına ne oldu, yoksa onları sen mi öldürdün?
0: Neden öldüreyim ki? Ayrıca bayan Valeri benim hamimdi. Çalışmalarım için bana para veriyordu.
1: Komiserim, mumyalardan başka bir şey bulamadık.
0: Görüyorsunuz ya komiser, benim bir suçum yok. Burada benden ve şu Mısır mumyalarından başka bir şey yok.
2: Öyle olsun profesör. Evet, gidiyoruz arkadaşlar. Durun.
0: Ne oldu komiser?
2: Bu mumyaları Mısır'dan mı getirtmiştiniz profesör?
0: Evet. En az 300 yıl önce mumyalanmışlar.
2: Ya peki o tarihte Mısırlılar parmaklarına yüzük takıyorlar mıydı?
0: Yok, yani bunu da nereden çıkarttınız?
2: Madem öyle, bu yüzük mumyanın parmağında ne arıyor profesör?
0: Yüzük mü?
2: Çabuk profesörü tutuklayın.
0: Hey durun, yapmayın. Neden tutukluyorsunuz ki beni? Ne yaptım ben?
2: Seni bayan Valeri ve kocasını öldürmek suçuyla tutukluyorum.
0: Madem öyle, cesetleri nerede söyler misiniz?
2: İşte burada. Sargıladığın mumyaların içinde. Şu parmağında yüzük olan Bay Paul Palmerley. Diğeri de sanırım karısı Valeri Palmerley olmalı. Öbür üçünün kim olduğunu bilmiyorum ama sargılar çözülünce onu da öğreneceğiz.
3: Bizimle merkeze kadar geleceksiniz profesör.
0: Hayır, bunu yapamazsınız. Ben bir

0: bilim adamıyım. Ne yaptıysam bilim adına yaptım. 300 yıllık mumyalara hayat vermeye çalıştım.
1: Siz kafayı yemişsiniz profesör. Ölüyü diriltmek Allah'a mahsustur.
2: Aman Allah'ım, komiserim, mumyalardan cesetler çıktı.
1: Evet, bunu tahmin etmiştim. Mumyaladığın öteki şahıslar kim profesör?
0: Biri benim asistanım West. Öteki ikisi de Mısır'dan getirttiğim 300 yıllık mumyalar.
1: Ne yani? Bunlar gerçek Mısır mumyaları mı profesör?
0: Elbette, ne sandınız ya? Bu mumyaları canlandıracaktım. Her şeyi hazırlamıştım. Bütün şartları da yerine getirmiştim. Valeri ile kocasını da bu yüzden öldürmüştüm. Asistanımı da onların ölümüne mani olmak istediği için öldürmüştüm. Eğer bunu başarabilseydim tarihe geçecektim. Tarihe geçecektim.
1: Üzülmeyin profesör. Sen yine tarihe geçeceksin. Ama bir farkla ki işlediğin cinayetler yüzünden kriminoloji tarihine geçeceksin.
0: Sersemler, gerizekalılar, siz bilimden ne anlarsınız? Bırakın beni, bırakın götürün diyorum. Götürün. Çabuk bana iki kişi bulun. Onları öldürüp mumyaları canlandıracağım. Bırakın beni, bırakın diyorum. Bırakın beni.
3: Mumyalar adlı oyunumuzu dinlediniz. Bir başka programda buluşmak üzere, hoşça kalınız.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mezuniyetine aylar kalan Ayşe'ye, İlk adımlarını atmak için sabırsızlanan Furkan'a, torunları burnunda tüten Osman amcaya candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver.org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.

0: En güzel mısra, en güzel ses, en güzel ahenk ve sadece en güzel. Her şeyin en güzeli için sizleri her çarşamba saat 21'den itibaren gönül frekansınız Radyo Edep'te Vakti Muhabbet'e bekliyoruz.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar, güvenli gelecekler.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Radyo Hedef.
7: Bazı şehirleri özlemek, tek gözlü bir odaya toplaşıp annenin yaptığı sıcak tarhana çorbasıyla ısınmayı özlemek gibidir. O şehirlerin sokakları annenin ellerine benzer. Ağrıdan çatlayacak gibi duran alnını okşar durur gecenin bir yarısında. Annelerin duası varsa şehirlerin de duası vardır, mırıldanıp durduğu. Bu baş ağrılarım beni öldürecek, biliyor musun? Kalk Kudüs'e gidelim. Allah şehrine gidelim. Allah bizi gözetsin, korusun, kollasın Kudüs hatırına. Kalbimizin ağrısı, başımızın ağrısı, ruhumuzun ağrısı hafiflesin şehre yaklaştıkça. Kudüs tarih boyunca bütün peygamberlerin ayak bastığı mübarek belde. Kudüs bağrında Ömerleri, Selahaddinleri, Ahmet Yasinleri saklayan diriliş beldesi. Ve bugün Kudüs, Müslümanların yegane direniş beldesi. Senin olana sahip çıkman için önce onu tanıman gerek. Kalk Kudüs'ü tanıyalım. Kalk Mescid-i Aksa'yı anlatalım. Kalk Kudüs'e gidelim. Kalk Kudüs'e gidelim programı Handan Yıldız Bayrağ'ın sunumuyla her çarşamba saat 18'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

bakar ötelerde. Yakup'un gözüm Yusuf bana çile kokar. Çağır yatsın ben Yusuf, açın gökteki kuyu, duayı

0: FM 91.8 sizin sesiniz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
2: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
3: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
8: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
8: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
12: Kainatın ve dünyanın hakikati Risale-i Nur'un aydınlığında İrfan Mektebi programında. İrfan Mektebi, Abdullah Selim'in sunumuyla çarşamba hariç hafta içi her gün 10 ila 11 arası radyonuz Hedef'te.
13: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
14: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.

Değerli dinleyenler, yeni bir İrfan Mektebi programında yine sizlerle birlikteyiz. Kıymetli dinleyenler, bizleri ve sizleri bir araya getiren ve Cenab-ı Hakk'ın marifetine yol almamızı sağlayan hiç şüphesiz Allah-u Teala'nın bizlere olan lütfudur, nimetidir. Bunun için şükürler ederek bu haftaki programımıza başlıyoruz. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Vel akıbetü lilmuttaqin. Vessalatu vesselamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Subhanallahi ve bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallahi ve bihamdihi adede halgihi ve rıza nefsihi ve zinete arşihi ve midadi kelimati. Ala Resulina salavat. Kıymetli dinleyenler, birkaç haftadır 32. sözü işliyoruz malumunuz. Birinci mevkufu bitirmiştik. İkinci mevkufun maksatlarıyla devam ediyoruz. İkinci mevkufun üçüncü maksadında iki şıklı bir sual vardı. Onların cevabıyla ilgili izah yapmaya devam ediyoruz. Kur'an'daki Ahsanül Halikin gibi, Erhamür Rahimin gibi tabirlerin, yani yaratıcıların en güzeli, merhamet edenlerin en merhametlisi gibi tabirlerin ne manaya geldiğinin izahını yapmıştık. İkinci kısmında ise bütün kemalatın, bütün iyiliklerin, bütün mükemmelliklerin hakikatte Allah-u Teala'ya ait olduğunu, onun kemalinin birer gölgesi olduğunu anlatmaya başlamıştık. O kısmın ilk iki remzinde Allah-u Teala dışında olan masiva dediğimiz gayrın, yani her şeyin Cenab-ı Hak dışında, onların vücuduna bakan kemallerin hakiki olmadığını izah etmiştik. İkinci remizde ise Cenab-ı Hakk'ın bütün kemalatının bizzat sevilmesi kısmını işlemiştik. Üçüncü remze başladık geçen hafta. Burada da kainattaki kemalatın Allah-u Teala'nın kemalinin, yani mükemmelliğinin işareti olduğuna dair beş hücceti, beş delili izah ediyordu. Birinci delilde Cenab-ı Hakk'ın yaratmış olduğu eserlerinde, bütün o eserlerde görünen kemalatın Allah-u Teala'nın zatındaki sonsuz mükemmelliğe delil olduğunu ispat etmiştik. İkinci hüccette ise değerli dinleyenler, kainatı bu derece güzelleştiren zatın, yani Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz bir güzelliğe sahip olması anlatılıyor. Üçüncü hüccette kainattaki güzelliğin, iyiliklerin, mehasinin manevi bir mehasinden ileri geldiği izah ediliyor. Dördüncü hüccette ise bu kadar güzelliklerin ancak bir cemali sermediğinden, yani her şeyin ona muhtaç olduğu ama kendisinin hiçbir şeye muhtaç olmayan sonsuz güzellik sahibi Allah-u Teala'dan gelebileceği anlatılıyor. İzahlarına biraz sonra girişeceğiz bu konuların. Beşincisinde ise, beşinci hüccette ise bütün ehli tahkikin, bütün araştırmacıların ve ehli şuhud dediğimiz kalp gözü açık Allah dostlarının ittifakları bu husustaki bahsediliyor. Biz geçen hafta birinci hücceti sizlere izah ettik. İkinci hüccetle, yani kainatta bu kadar güzelliği yaratan Allah-u Teala'nın nihayetsiz bir güzelliğinin bulunduğunu izah eden kısımla devam ediyoruz. İkinci hüccet, hüccet delil demektir değerli dinleyenler. Allah-u Teala'nın kemaline, cemaline delillerdir bunlar. Ve kainattaki bütün güzelliklerinde, özetlerini az önce söyledim, Allah-u Teala'dan geldiğine delillerdir. Evet, ikinci delilde diyor ki, şu kainata nazar-ı ibretle bakıldığı vakit vicdan ve kalp bir hadsi sadıkla hisseder ki, bu kainata eğer gaflet nazarıyla değil, hakikaten ibret alarak, tefekkür ederek, aklederek nasıl yapıldığını, nasıl inşa edildiğini,

değiştiren ve süslendiren ve yine bu kainatı güzelliklerin her çeşidiyle, yani envai mehasin ile süsleyen, tezyin eden, nihayet derecede bir cemal ve kemalatı kendisinde barındırıyordur. Onun sonsuz bir güzelliği ve sonsuz mükemmelliği vardır ki bu kainatı böyle yapıyor. Kainattaki her bir şeye ibretle baktığımız zaman, en başta Allahu Teala'nın varlığı ve birliği olmak üzere pek çok şeyi kalben, vicdanen, aklen, değerli dinleyenler, anlayabilir, hissedebiliriz. Önceki programlarımda işte bir çınar ağacından Cenab-ı Hakk'ın vahidiyetini ve ehadiyetini ispat etmişti. Kainatta neye bakarsak bakalım, gerek umumuna, gerek bir güneşe, gerek yıldızlara, güneş sistemine, semaya, denizlere, ağaçlara, hayvanlara, neye bakarsanız bakınız, her birinde görürsünüz ki sonsuz bir güzellik, nihayetsiz bir düzen, hadsiz bir kemalat, hikmet ve hakeza aklınıza gelen Allah-u Teala'nın esma ve sıfatından doğan her şeyi anlayabilirsiniz, hissedersiniz. Bir sanat şayet çok güzelse, çok hikmetliyse, çok nakışlıysa bu neyi gösterir? Hiç şüphe yok ki o sanatı o şekilde yapanı gösterir. Ve o sanatı yapanın onu yapmaya fail olduğunu, iktidar sahibi olduğunu, ihtiyar sahibi olduğunu, yani bilerek, isteyerek yaptığını ve o sanatı o şekilde güzelleştiren yahut da o sanatta hangi vasıflar varsa o vasıfların kendisinde bulunduğunu gösterir. Dolayısıyla ki biz de kainata ibret nazarıyla baktığımız zaman hem kalben, hem aklen, hem vicdanen hissederiz ki bu kainatı böyle güzelleştiren, bu kadar mükemmel yaratan, böyle süslendirip güzelliğin her çeşidiyle nakışlayan kimse, ki o Allah-u Teala'dır elbette, işte onun, yani Cenab-ı Hakk'ın sonsuz derecede bir kemali ve cemali vardır ki kainatı böyle yapıyor. Kendisinde olmasa nasıl yapacak? Ve üçüncü hüccet, kıymetli dinleyenler, üçüncü hüccette de deniliyor ki malumdur ki, yani bilirsiniz ki mevzun ve muntazam ve mükemmel ve güzel sanatlar, nasıl sanatlar? Son derece ölçülü, son derece düzenli, son derece intizamlı, mükemmel yapılmış ve güzel yapılmış sanatlar. Bunlar gayet güzel bir programa istinad eder. Bir program olacak ki düzenli olsun, intizamlı olsun. Bir programa dayanacak ki o sanatlar mükemmel ve mevzun olsun. Mükemmel ve güzel bir program ise, mükemmel ve güzel bir ilme, peki bütün sanatlar, bu güzel sanatlar, ölçülü sanatlar, hikmetli, faydalı, mükemmel sanatlar güzel bir programı gerektiriyor. Peki programın güzelliği neyi gösterir? O da mükemmel bir ilmi gösterir ki o programı yapsın o ilim sahibi. Peki mükemmel bir ilim neyi gösterir? Mükemmel ve güzel bir ilme ve güzel bir zihne ve güzel bir kabiliyet ruhiyeye delalet eder. Baktınız ki birisi çok güzel, çok nakışlı, çok harika bir sanat eseri vücuda getirmiş. Elbette bunun bir programı vardır. Peki programı varsa o programı yapacak, o sanatı işleyen kişi de o programı yapacak güzel bir ilim, güzel bir kabiliyet, güzel bir istidat vardır. Aklen bunun başka yolu yoktur. Demek ruhun manevi güzelliğidir ki ilim vasıtasıyla sanatında tezahür ediyor. İlmini sanat şekline o güzel ruh çeviriyor. İşte şu kainat, kainata baktığımız zaman da bu misalden giderek hadsiz mehasini maddiyesiyle ikinci hüccette de izah ettik. Kainatta sonsuz bir güzellik var. Her eserde, her sanatta. İşte şu kainat hadsiz bu maddi güzellikleriyle neyi gösterir? Hiç şüphe yok ki bir manevi ve ilmi güzelliğin, yani mehasinin tereşşuhatıdır. Demek ki ilmi ve manevi bir güzellik var ki oradan sızıyor bu eserler. Bu eserlerde görünen sanatlar, güzellikler, mükemmellikler. Ve o ilmi ve manevi güzellikleri ve kemalatı işte şu kainat hadsiz mehasini maddiyesiyle bir manevi ve ilmi mehasinin tereşşuhatı olarak gösterdiği gibi o ilmi ve o manevi güzelliği ve o kemalatı gösteren elbette hadsiz bir sermediyi

güzellik yani hüsün ve hadsiz sermedi bir cemalin ve kemalin cilveleridir. Demek ki bu kainatı böyle sanatlı yapan, böyle ilmi bulunan, kudreti bulunan birisinde, ki o da Allah-u Teala'dır, hiç şüphe yok, sonsuz bir ilim, sonsuz ve güzel bir ilim, sonsuz ve güzel bir kemalat var ki, sonsuz ve güzel bir cemalat görünüyor ki onda, kainata yansıyor. Demek ki Allah-u Teala nihayetsiz iyilik, nihayetsiz güzellik, nihayetsiz mükemmellik ve hakeza bütün güzel isim ve sıfatların sahibidir. Ki kainat onun o ilminden, o kudretinden, o esmasından, sıfatlarından tecelli ediyor. Hepsi ona aittir. Dördüncü hüccet, malumdur ki yine bilirsiniz ki ziyayı verenin ziyadar olması lazım. Size bir ışık geliyorsa, o ışığın bir kaynağının olması ve parlak olması, yani ışığa malik olması gerekir. Güneş gibi mesela. Tenvir edenin, yani nurlandıran, aydınlatanın nurani olması gerekir. İhsan, yani iyilik, güzellik, gınadan gelir. Bir zenginlikten vücuda gelir. Birisi zenginse, size bol bol para veriyorsa, o parayı verecek bir zenginliği vardır. Bol bol nimet veriyorsa, ihsanda bulunuyorsa, o ihsanı verecek bir gınaya, yani zenginliğe sahip olması gerekir. Lütuf latiften zuhur eder. Bir lütuf varsa, bir iyilik varsa, o lütuf, o iyilik, o güzellik çok lütfedici olandan gelir. Kendisi lütfedici olmayan nasıl lütufta bulunabilir? Madem öyledir, madem ki ışık bir kaynaktan gelir, ışığı olandan gelir, aydınlatanın kendisinin aydın olması gerekir. Madem ki lütuf bir zenginlikten, latiften meydana gelir. Madem öyledir, kainata bu kadar hüsün ve cemal vermek. Kainata da baktığımız zaman her şeyde sonsuz bir güzellik, sonsuz bir cemal görünüyor. O halde bu kainata bu sonsuz güzelliği ve hüsnü vermek ve varlıklara dediğimiz mevcudata muhtelif kemalat vermek. Her bir mevcudun farklı bir kemali vardır. Bunu ona vermek, aynen ışığın güneşten geldiği gibi, ışık güneşi gösterdiği gibi bir cemali sermediyi gösterirler. Ya her şeye bakıyorsunuz bir güzellik var. Demek ki o güzelliğin geldiği daimi bir güzellik var. O eserde bulunan, mesela insanda bulunan mükemmellik, insanda bulunan güzellik neyi gösterir? İnsana onu veren zatın, Allah-u Teala'nın sonsuz kemalat ve sonsuz güzellik sahibi olduğunu hissettirir, gösterir, ona delil olur. Madem mevcudat dediğimiz bu varlıklar zemin yüzünde adeta büyük bir nehir gibi kemalatın lemalarıyla parlar geçer. Mevcudata baktığımız zaman her bir şey adeta bir nehrin akması gibi, o nehrin üzerinde giden kabarcıkların güneş ışığının altına geldiğinde parlayıp geçmesi gibi, kainata baktığımız her şey kemalini gösterip buradan geçip gider. O nehir güneşin cilveleriyle, yani tecellisiyle parladığı gibi, şu seyli mevcudat dediğimiz, bu mevcudat nehri dediğimiz varlıklar dahi hüsün ve cemal, yani güzellik, iyilik ve kemalatın ışıklarıyla, parıltılarıyla, lemalarıyla muvakkaten parlar gider. Arkalarından gelenler aynı parlamayı, aynı lemaları gösterdikleri için anlaşılıyor ki cereyan eden suyun, yani o akıp giden suyun kabarcıklarındaki cilveler, güzellikler nasıl kendilerinden değilse, güneştense, belki bir güneşin ziyasının güzellikleri, cilveleridir. Aynen öyle de şu kainat nehri dediğimiz seyli kainattaki muvakkat, o geçici parlayan mehasin ve kemalat, yani güzellikler, faydalar ve mükemmellikler, bir şemsi sermediğinin lemaat
cemali esmasıdır. Güneşler güneş olan, hiçbir şeye muhtaç olmayan ama her şeyin ona muhtaç olduğu Allah-u Teala'nın şemsi sermediğinin cemalinin, cemal ismi ve diğer esmasının, esmalarının parlamasıdır. Ne'am tefanil mir'ati zevalil mevcudati ma'at tecelliyat daimi ma'al feyzil melazimi min ezherin zevahiri ennel cemale zahire leysem mülkel mezahiri min efsahi tibyanin min evzahi burhanin lil cemal mücerredil ihsanil müceddedi lil vacibil vücudu lil bakil vedud. Dördüncü hüccetin sonu bu arabi ibareyle bitiyor ve beşinci hüccete geçiyoruz değerli dinleyenler. Önce bu arabi ibarenin mealini verelim, sonra beşinci hüccetle devam edelim. Evet, daima bir tecelli ile beraber, daimi feyz ile beraber aynelerin faniliği, feyz devamlı, tecelli devamlı ama onu gösteren ayneler fani. Bu aynelerin faniliği, mevcudatın zevali, zahirlerin en zahirlerindendir ki görünen cemal mazharların mülkü değildir. Yani aynede görünen güzellik aynenin değil, ona akseden güzelliktendir. Kainat da, kainattaki mevcutlar da birer aynedir. Aksettirdikleri o güzellikler, iyilikler, kemaller kendilerinin değil. Çünkü kemal, cemal devamlıdır. İhsan devamlıdır, lütuf devamlıdır. Ama onu gösteren mevcudat geçicidir. Demek ki bir bakiden geliyor onlar. Ve anlaşılıyor ki bu görünen cemal mazharların, aynelerin mülkü değildir. Vacibül vücudun, vücudu mutlak olması zaruri olan Allah-u Teala'nın baki vedudun, mücerred cemalinin, yenilenen ihsanının en fasih beyanından en açık bir bürhanıdır. Ve beşinci hüccetle devam ediyoruz kıymetli dinleyenler. Malumdur ki 3-4 muhtelif yoldan gelenler aynı bir hadiseyi söyleseler, yakini ifade eden tevatür derecesinde o hadisenin kat'i vukuuna delalet eder. Ayrı ayrı yollardan gelmiş kişiler bir hadise söyleseler, onlar birbirlerini görmemişler, birbirlerinden haberi yok ama bir hadise anlatıyorlar, aynı hadise. Bu neyi gösterir? Aynen biz oradaymışız gibi, bizzat görmüşüz gibi bir tevatür derecesine, yani yalan üzerinde ittifakı mümkün olmayan kişilerin haber vermesi gibi bir haber olur. Ve o hadisenin kesinlikle vuku bulduğuna delalet eder, delil olur. İşte meşrepçe ve meslekçe ve istidatça ve asırca gayet muhtelif, ayrı ayrı bütün muhakkikinin muhtelif tabakatından ve evliyanın muhtelif tariklerinden ve asfiyanın muhtelif mesleklerinden ve hükümai hakikiyenin, hakiki hakimlerin, hikmet sahiplerinin muhtelif mezheplerinden olan bütün ehli keşif ve zevk ve şuhut ve müşahede, bütün bu keşf, zevk ve şuhud ile ittifak etmişler ki kainat mezahirinde ve mevcudat aynelerinde görünen mehasin ve kemalat bir tek zat-ı vacibül vücudun tecelliyat-ı kemalidir ve cilve-i cemal-i esmasıdır. İşte bunların icmağı sarsılmaz bir hüccet-i katiyedir. Aynen ayrı ayrı yollardan gelen kişilerin aynı hadiseyi aynı şekilde nakletmelerinin o hadiseyi biz görmüşçesine gayet doğru olduğuna kanaat getirmemiz gibi ve o hadisenin doğru olduğuna delil olması gibi asırlardır bütün peygamberler, bütün evliyalar, bütün alimler meslekleri, meşrepleri, tarikatları, kabiliyetleri, asırları, yaşadıkları devirler farklı farklı olmasına rağmen bütün İslam muhakkikleri, bütün asfiya dediğimiz ilim ve ibadetle kemale eren mertebesi en yüksek Allah dostları, bütün ehli keşf dediğimiz ilahi sırları görenler,
Bütün hükemâ-i hakikiye dediğimiz hakikati araştıran İslam filozofları hepsi ayrı ayrı zamanlarda, ayrı ayrı mesleklerde, ayrı ayrı kabiliyetlerde olmalarına rağmen aynı hadiseyi haber vermişler. Ne demişler? Hepsi ilimlerine dayanarak, keşiflerine dayanarak, şuhutlarına, yani o manen görmelerine, ilimle görmelerine, kalben görmelerine, manevi zevklerine dayanarak tek bir hadiseyi haber vermişler. Demişler ki bütün bu kainatın mevcudatında görünen, bu kainat aynalarında görünen her türlü güzellik, her türlü mükemmellik bir tek zat-ı vacibül vücudun, Allah-u Teala'nın kemalinden gelir. Kemalinin tecellisidir. Cemal isminin tecellileridir. Allah-u Teala'nın esma ve sıfatının cilveleridir diye haber vermişler. İşte bütün bunların hepsinin ittifakı, icmağı sarsılmaz ve kesin bir delildir ki kainatta ne kadar güzellik, iyilik varsa, mehasim varsa hepsi Allah-u Teala'dandır. Bir tek zatın vacibül vücudun tecelliyat-ı kemalidir ve cilve-i cemal-i esmasiyet esmasıdır demişler. Tahmin ederim ki şu remizde ehli dalaletin vekili, hani baştan beri küfrü temsil eden bir vekil vardı, bu sualleri ve benzer sualleri soruyordu. Kainatta kendisine hisse arıyordu. İşte buraya kadar izah ettikten ve bu beş delili de üçüncü remizde sunduktan sonra diyor ki Üstad Hazretleri, değerli dinleyenler, ben tahmin ederim ki şu remizde artık ehli dalaletin vekili işitmemek için kulağını kapayıp kaçmaya mecburdur. Zaten onların zulmatlı kafaları, karanlıklı kafaları, aydınlanmamış, nurlanmamış kafaları ve kalpleri huffaş müsüllü bu nurları görmeye tahammül edemezler. Huffaş yarasadır. Nasıl yarasa ışığı görmeye dayanamazsa, küfür karanlığında gidenler de İmandan gelen bu nurlara karşı aklın kainatta gördüğü delillere karşı, kalbin imanıyla ortaya koyduğu nurlara karşı aynen ışığa dayanamayan yarasalar gibi onların karanlıklı kafaları, zulümatlı kafaları huffaş gibi, yani yarasa gibi bu nurları, bu ışığı, bu aydınlığı görmeye dayanamaz, tahammül edemezler, kaçarlar. Öyleyse bundan sonra onları pek de nazara almayacağız. Buraya kadar anlatılan kısımda tabiat perestlere, maddecilere, materyalistlere, inkarcılara, küfürde gidenlere, bütün onlar namına ehli dalaletin vekili olan farazi bir şahsı muhatap alarak hitap ediyordu. Onu tard ettik, kaçırdık. Artık bundan sonra onu çok da dikkate almayacağız. Yani bundan sonraki doğrudan inanmış olan bizlere, bizlerin imandaki kemalini, nurunu artırmaya yönelik doğrudan mümini muhatap olan yerler olacaktır diyor. Buraya kadar hem bize faydası vardı hem de küfürde giden birine. Evet, imanın hakiki manada, iman esaslarının izahı, ispatı yapıldığında, nurları gösterildiğinde İnanmayanların iki şıktan başka bir tercihi olmaz. Ya imana gelirler Allah'ın hidayet vermesiyle, yahut da bu nura karşı huffaş misal dedi ya Üstad Hazretleri, yarasa misal, gözlerini kapayıp kaçarlar. Dördüncü remizde devam ediyoruz kıymetli dostlar. Bir şeyin lezzeti, hüsnü, yani güzelliği, cemali, emsal ve ezdadına bakmaktan ziyade mazharlarına bakarlar. Yani bir şeydeki lezzeti, tadı hissetmeniz, onu bilmeniz, o şeydeki güzelliği, hüsnü, faydayı, cemali görmeniz, anlamanız, daha doğrusu onların bilinip anlaşılması, onun benzerlerine yahut zıtlarına bakar ama ondan daha ziyade onun mazharlarına bakar. Yani onlar neyin üzerinde görünüyor? O güzellik, o kemalat, o iyilik, o ihsan
neyin üzerinde nasıl görünüyor?

nasıl tecelli ediyor? Daha çok onlara bakar. Yani aynalarına bakar. Mesela kerem güzel ve hoş bir sıfattır. Kerem sıfatı, ikram etmek, iyilik etmek, ikramda bulunmak sıfatı güzel ve hoş bir sıfattır. Kerim olan zat, başka mükrimlere tefavvuk cihetiyle aldığı lezzeti nispiyeden 1000 defa daha hoş bir lezzeti ikram ettiği adamların telezzüzleriyle, ferahlarıyla alır. Mükrim dediğimiz, yani ikram eden bir zat, başka ikram eden kişilere göre kerim olan birisi var ama onun gibi başka ikram edenler de var. Kendisinin ikram etmesiyle başkalarının ikram etmesinde, onlara ulaşmasında, onların üzerine daha fazla ikramda bulunmasında aldığı nispi bir lezzet vardır elbette. Ama ondan 1000 derece daha fazla aldığı bir lezzet vardır. Nerededir o lezzet? O da şuradadır diyor değerli dinleyenler. Kerim olan zat birisine bir ikramda bulunduğunda, ikram ettiği kişilerin aldığı lezzetlerle ferahlanır, onların lezzetinden daha ziyade kendisi lezzet alır, mesrur olur. Örneğin bir fakire yemek yediren, onun karnını doyuran bir insan, o fakirin o yemekten aldığı lezzetten daha ziyade ona o yemeği ikram etmekten dolayı, o yemeği ikram etmeye vesile olmaktan dolayı daha büyük bir lezzet alır. Başka bir misal, hem bir şefkat ve merhamet sahibi, şefkat ettiği mahlukların istirahatleri derecesinde hakiki bir lezzet alır. Şefkat sahibi, merhamet sahibi, mesela bir valide, bir anne, çocuğuna şefkat merhamet ediyor, onun istirahatını temin ediyor. Kendisi yorulsa da, eziyet de çekse onun istirahatını temin ederken, merhamet ettiği, şefkat ettiğinin istirahatından aldığı lezzetten daha büyük bir lezzeti kendisi o şefkat ve merhamet vasıtasıyla alır. Mesela bir valide evlatlarının mesudiyetlerinden, çocuklarının mutlu olmalarından ve onların istirahatlarından şefkat vasıtasıyla aldığı lezzet o derece kuvvetlidir ki, onların rahatı için ruhunu feda eder derecesine getirir adeta. Hatta o şefkatin lezzeti, o şefkat göstermekte manevi bir tat var, lezzet var Allah-u Teala'nın verdiği. O şefkatin lezzeti, tavuğu civcivlerini himaye etmek için aslana saldırtır. O şefkatte Allah-u Teala öyle manevi bir lezzet koymuş ki, korkak tavuk civcivlerini muhafaza etmek için, korumak için, himaye için o şefkati ortaya koyduğunda aldığı lezzetle aslana saldırır. Peki bu misalleri niye verdi değerli dinleyenler? Bu tespitleri ne için yaptı? Şimdi oraya geliyoruz. İşte madem evsaf-ı aliyedeki yüksek ulvi vasıflardaki sıfatlardaki hakiki lezzet ve hüsün ve saadet ve kemal, şefkatliyseniz mesela, kerimseniz, latifseniz, bunlardan alınan hakiki bir lezzet, hakiki bir güzellik, hakiki bir saadet ve hakiki bir kemal vardır. İşte onu anlatmak için diyor ki, evsaf-ı aliye dediğimiz bunun gibi yüksek vasıflardaki hakiki lezzet, hakiki güzellik, hakiki saadet, mutluluk ve kemal akran ve ezdada bakmıyor. Yani sizin gibi başka latiflere, başka kerimlere, başka şefkat edenlere göre değildir buradan alınan lezzet, bundaki güzellik. Doğrudan onlara bakmıyor. Belki müzahir ve müteallikatına bakıyor. Yani siz bu şefkati kimin üzerinde nasıl gösterebiliyorsunuz? Kimlere taalluk ediyor, kimlere ulaşıyor bu ikramınız, bu kereminiz? O cihete bakıyor. Yani hangi aynelerde sizdeki bu güzellik aksediyor? Daha çok ona bakıyor. Başkalarının başka aynelerde aksettiği güzellikten ziyade sizdeki o vasıfların nasıl tecelli edip vücuda geldiği ve ondan alınan lezzeti anlatıyor. Elbette Hayyu Kayyum ve Hannanu Mennan ve Rahimu Rahman olan Zat-ı Zülcemal ve Kemal'in rahmetindeki cemal ise merhumlara bakar. Elbette Allah-u Teala hayat sahibidir. Her şey Allah-u Teala'nın ayakta tutmasıyla, var etmesiyle var olur ve ayakta durur. Sonsuz kerem, ikram ve merhamet sahibidir Allah-u Teala. Hannan-ı Mennan'dır, Rahman ve Rahim'dir. İşte sonsuz Hayyu Kayyum olan,
Hannan-ı Mennan olan, Rahman ve Rahim olan Allah-u Teala'nın kemal ve cemalindeki rahmet ve o rahmetindeki güzellikler, merhamet ettiklerine, şefkat ettiklerine, lütfettiklerine, kerem ettiklerine bakar. Merhametine, Allah-u Teala'nın merhametine mazhar olanların, hususen özellikle cenneti bakiyede, ebedi cennette, nihayetsiz enval rahmet ve şefkatine mazhar olanların, bu dünyada Allah-u Teala'nın sonsuz rahmetine, merhametine nail oluyoruz. Bir de ahirette inşallah gidersek bütün müminler için cennetinde sonsuz nimetleri ve rahmetleri ve şefkatine mazhar olacağız. İşte buna mazhar olanların derece-i saadetleriyle, yani mutlu olma dereceleriyle ve nimetlenme, yani tenevvüm etme dediğimiz nimetlenme dereceleriyle ve ferahlanma derecelerine göre o zat Rahmanur Rahim ona layık bir tarzda bir muhabbet, bir sevmek gibi, yani Allah-u Teala'ya mahsus, Allah-u Teala'ya layık şuunatla tabir edilen ulvi, mukaddes, güzel, münezzeh manalar vardır. Lezzeti kutsiye dediğimiz mukaddes lezzet, bizim anlayabileceğimizin ötesinde bir lezzet, ancak kıyasla belki fark edebileceğimiz bir lezzet, aşk-ı mukaddes, kutsi bir aşk, ferah-ı münezzeh, mesruriyet-i kutsiye dediğimiz kutsi bir sevinç tabir edilen, izni şer'i olmadığından yad edemediğimiz, şeriat izin vermediğinden söyleyemediğimiz, hatırlayamadığımız, anamadığımız, gayet münezzeh, gayet temiz ve pak, gayet mukaddes, kutsal şuunatı Allah-u Teala'nın vardır ki her biri kainatta gördüğümüz ve varlıklar, mevcudatlar arasında mabeyninde hissettiğimiz aşk ve ferah ve mesruriyetten nihayetsiz derecelerde daha yüksek, daha yüce, daha ulvi, daha mukaddes, daha münezzeh olduğu çok yerlerde ispat edilmiştir ve ispat etmişiz. O manaların, Cenab-ı Hakk'a ait o kutsi manaların birer lemasına bakmak istersen gelecek temsilatın dürbünüyle bak. Şimdi Allah-u Teala'ya ait bu merhamet etmekten, nimet vermekten, lütfetmekten, ikram etmekten alınan o kutsi lezzet, o münezzeh mesruriyet, o mukaddes sevinç nasıl bir şeydir? Bu ferah nasıl bir şeydir? Biz bunu bu dünyevi aklımızla tam manasıyla kavrayamıyoruz. Ama bunun bir izini, bunun alametini, parıltısını anlayabiliriz. Neyle? Şu gelecek misal ile. Bakalım misal nasıl? Mesela nasıl ki sehavetli, âli cenab, müşfik bir zat, güzel bir ziyafetçi, gayet fakir ve aç ve muhtaç olanlara vermek için seyahat eden güzel bir gemisine serer, kendi de üstünde seyreder. Çok cömert, çok ikram edici, çok yüce sıfatlara sahip, çok şefkat edici, çok güzel bir ziyafetçi bir zat farz edelim. Bu gayet fakir, gayet aç, gayet muhtaç olanlara nimet vermek için, onlara iyilik etmek için, onlara cömertlikte bulunmak için, merhamet etmek için gayet seyahat eden güzel bir gemisine bir ziyafetgah yapar. Kendi de o geminin üstünde seyreder. O fukaranın, fakirlerin minnettarane tenevvümleri, onun serdiği o sofradan nimetlenenlerin o minnettarane nimetlenmeleri ve o aç olanların müteşekkirane telezzüzleri, yiyorlar ya, bir lezzet alıyorlar. Aynı zamanda müteşekkir kalıyorlar o ziyafet sahibine. Müteşekkirane lezzetleri ve o muhtaç olanların senakirane memnuniyetleri, onu övücü memnun olmalarını ne derece o kerim zatı, o ikram eden zatı mesrur ve müferreh eder, ne kadar onun hoşuna gider anlarsın. Herkes bunu kendi nefsinde de, kendi cömertliğine, kendi merhametine, şefkatine göre hissedebilir. Bir fakire verdiğiniz bir sadakadan, üzerine giydirdiğiniz bir elbiseden Allah rızası için, yedirdiğiniz bir yemekten veya verdiğiniz bir yardımdan onun lezzetlenmesi, onun memnuniyeti sizi de memnun eder. Siz de o işten manevi bir lezzet duyarsınız.

yaparsınız. İşte değerli dinleyenler, küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan, neticede o ikram edene, bu aç olanlara ikram edene o sofrayı serdirten yine Allah-u Teala'dır. Hakiki sahibi Allah-u Teala'dır o nimetlerin. Onu sunan da aracıdır, vasıtadır aslında. İşte diyor ki, küçücük bir sofranın hakiki maliki olmayan, bir tevziat dağıtım memuru hükmünde olan bir insanın mesruriyeti böyle olursa, ya ben bu insanlara yemek vermeye vesile oldum, onlar da memnun oldular, onların memnuniyetiyle ben ne kadar memnun olursam, düşünün ki cinleri ve insanları, hayvanları, fezai alem denizinde seyir ve seyahat ettiren, aynen o kerem sahibi, kerim zatın, ikram edici zatın, o gemisinde seyahat ettirip onlara ziyafet vermesi gibi. Düşününüz ki cinleri, insanları, hayvanları bu semavat denizinde adeta bir gemisi hükmünde olan dünyaya bindirip seyahat ettiren, seyrettiren onları. Ve bir sefine-i Rabbaniye, Rabbani bir gemi hükmünde olan koca zeminin üstüne onları bindirip yüzünde hadsiz enva-ı mat'umatı, o zemin yüzünde, yeryüzünde hadsiz nimet çeşitlerini, yiyecek türlerini, onlarla donatılmış onları cami bir sofrayı oraya serip bütün zihayatı, hayat sahiplerini küçük bir kahvaltı nevinde o ziyafete davet etmekle beraber gayet mükemmel ve bütün enva ile zaizi cami, bütün lezzet çeşitlerini kapsayan daimi, sermedi, ebedi bir dar bekada cennetleri her birisini birer sofrayı nimet ederek hadsiz lezaizi, sonsuz lezzetleri ve latifeleri sonsuz lütuflarla beraber cami bir tarzda, nihayetsiz bir zamanda, belirli bir sürede değil, sonsuz bir zamanda, nihayetsiz muhtaç, nihayetsiz istekli, iştiyak sahibi olanlara, nihayetsiz kullarına hakiki yemek için ziyafet açan, bir Rahmanur Rahim'e merhamet eden, merhametlerin en merhametlisi Allah-u Teala'ya ait ve tabirinde aciz olduğumuz meani-i mukaddese-i muhabbeti, kutsi manadaki bir sevmeyi, memnun olmayı, nihayetsiz bir rahmet neticesini kıyas edebilirsin. Allah-u Teala da aynen o gemisinde ziyafet veren ve aç olanların memnuniyetiyle memnun olan kişi gibi, la teşbih ve la temsil, bu dünyayı bu sema denizinde bir manevi gemisi olarak yüzdürüyor. Bir manevi gemi hükmünde. Bu zemin yüzünde sayısını bilmediğimiz kadar hayvanlara, insanlara, cinlere her türlü nimetini veriyor. Bununla da kalmıyor. Ahirette, baki cennetlerde her birisine o sonsuz ihtiyaçlarını en güzel tarzda onları nimetlendirmek suretiyle veriyor. Ve bütün bunlardan bizim ifadesinde aciz kaldığımız mukaddes, manevi, münezzeh bir lezzet alıyor. İşte nasıl olduğunu bunun o misalle kıyas edip anlayabilirsin diyor. Başka bir misal değerli dinleyenler. Hem mesela mahir bir sanatperver, çok sanatçı birisi var, çok da mahir, usta işinde. Bu kişi maharetini göstermeyi sever bir usta. Güzel, plaksız konuşan, fonograf gibi bir sanatı icat ettikten sonra onu kurup tecrübe ediyor, gösteriyor. O sanatkarın düşündüğü ve istediği bir sanatı icat ettikten sonra onu kurup tecrübe ediyor, gösteriyor. Neticeleri en mükemmel bir tarzda görünüyor. Onun mucidi, yani o fonografı yapan icat edici ne kadar onunla iftihar eder, ne kadar ondan memnun olur, ne derece onun hoşuna gider, kendi kendine barekallah der. Aslında hepimiz öyle değil miyiz? Güzel bir sanatımız vücuda gelse, iyi bir işi başarsak, kendi kendimize ondan manevi bir lezzet alır, memnun oluruz, kendi kendimizi tebrik ederiz. İşte küçücük bir insan, icatsız, hiçbir şeyi haşa yoktan var etmiyor, olandan bir şey yapmaya çalışıyor, icatsız, sırf suri bir sanatçı ile, sathi, yüzeysel denilen bir sanat ile, bir fonografın güzel işlemesiyle böyle

memnun olsa, acaba bir Sani-i Zülcelal'in, Celal sahibi sanatkarın koca kainatı bir musiki, bir fonograf hükmünde icat ettiği gibi kainata baktığımız zaman her şeyin adeta bir orkestra gibi, bir radyo, bir teyp, bir televizyon gibi, bir müzik aleti gibi, bir koro gibi sesler çıkardığını görürüz. Arının kendine has sesi, rüzgarın kendine has, insanın, denizin, kuşların, böceklerin her birinin kendine has ve ayrı ayrı sesleri var. İşte Celal sahibi sanatkar Rabbimiz bu koca kainatı adeta bir musiki, bir fonograf hükmünde yarattığı gibi zemini, yani bu yeryüzünü ve bu yeryüzü içindeki bütün hayat sahiplerini, bilhassa bu hayat sahipleri içinde insanın başını adeta bir fonograf gibi o hükümde icat etmiş, öyle yaratmış. Böyle olduğu gibi zemini ve zeminin içindeki bütün hayat sahiplerini konuşturmuş. İnsanın başını adeta konuşan bir makina gibi, bir fonograf Rabbani ve bir ilahi musiki gibi o tarzda yapmış ki hikmeti beşer o sanat karşısında hayretinden parmağını ısırıyor. İşte bütün o masnuat, bütün bu sanatlar, bütün bunlardan talep olunan, matlub olan, düşünülen, istenilen, arzulanan neticeleri nihayet derecede ve gayet güzel bir surette gösterdiklerinden dolayı ve ibadeti mahsusa ve tesbihat-ı hususiye ve tahiyyat-ı maneviye tabir edilen, yani her birisi kendine mahsus bir kullukla, ubudiyetle ve her birisi kendine mahsus bir tesbihle Allah'ı zikrederek ve tahiyyat-ı muayyene dediğimiz kendine has belirli bir selamla Allah'ı selamlamak, ibadetlerini Allah'a sunmakla böyle tabir edilen evamir-i tekviniyeye karşı, Allah'ın yaratılış emirlerine karşı, onların, yani bütün o mevcudatın ibadetleri, itaatları ve onlardan matlub olan, beklenen makasıdı Rabbaniyenin, Rabbimizin maksadının husulünden hasıl olan ubudiyet için yaratmış ve onlar o matluba uygun hareket etmiş. Bundan dolayı ve iftihar ve memnuniyet ve ferahla tabir edemediğimiz, işte bundan Allah-u Teala'nın bir memnuniyeti, bir iftiharı, bir mesruriyeti var. Tabir edemediğimiz mukaddes manalardadır bu. Meani-i mukaddese ve şuunu münezzehe dediğimiz, yani Allah-u Teala'ya maksut manalarla o derece âli ve mukaddestir ki bunlar bütün beşerin aklı birleşse, ittihad etse, bir araya gelse, tek bir akıl olsa yine onların künhuna yetişemez. Onun özüne inemez, onu anlayamaz. Yani kainatta Cenab-ı Hak insandaki sanatını göstermesinden ve ondan matlub olan neticeyi almasından dolayı aldığı ve bizim beşer lisanıyla ifade edemediğimiz o mukaddes lezzetleri, o manevi ferahları, aynen o sanatkarın yaptığı sanatla iftihar etmesi misillü, Allah-u Teala da kendi sanatıyla iftihar ediyor, memnun oluyor ubudiyetlerle. Ama bunlar öyle mukaddes manalardır ki diyor, bütün beşerin aklı bir araya gelse ve tek bir akıl olsa yine de bu hususun özüne inemez, künhuna vakıf olamaz. Ve bunu kuşatamaz, ihata edemez. Hem mesela başka bir cihetten örnek veriyor şimdi. Adaletperver, ihkak-ı hakkı sever ve ondan zevk alır bir hakim. İhkak-ı hak, hakkı yerine getirmek demektir. Adalet dağıtan, adaleti seven, herkesin haklının hakkını vermeyi, hakkı yerine getirmeyi seven ve bundan da zevk alan bir hakim olsa, mazlumların haklarını vermekten ve mazlumların bu hakkını almaktan dolayı teşekkürlerinden ve zalimlerin cezalandırılmasından, yani zalimleri tecziye etmekle mazlumların intikamlarını almaktan nasıl memnun olur, nasıl bir zevk alır? İşte aynen bunun gibi. Hakimi mutlak, Allah-u Teala da mutlak sonsuz hikmet sahibidir, sonsuz adalet sahibidir. O halde işte Hakimi mutlak, Adil-i Bilhak ve Kahhar-ı Zülcelal olan Cenab-ı Hak
değil.

Yalnız cin ve inste, yani insanlarda ve cinlerde, belki bütün varlıklarda, bütün mevcudatta, ihkak-ı haktan, yani hakkı yerine getirmekten, her şeyin her şeye hak vücudu ve hak hayatı vermekten ve vücut ve hayatını mütecavizlerden muhafaza etmekten ve dehşetli mevcutları tecavüzlerden durdurup tevkif ve durdurmaktan, özellikle mahşerde, hususen mahşerde ve ahiret yurdunda, dar ahirette cin ve insin mahkemesinden başka bütün zihayata, cin ve insini mahkeme edecek, ondan hariç bütün hayat sahiplerine karşı tecelli-i kübra-i adil ve hikmetten gelen, hikmet ve adaletinin tecellisinden gelen, o büyük tecellisinden gelen meani-i mukaddeseyi, o kutsal manaları o adil hakiminden aldığın derse nazaran kıyas edebilirsin. İşte şu üç misal gibi, yani rızıklandırmak, ikram etmek, sanatını göstermek ve adil olmaktan alınan lezzetteki misaller gibi, bu üç misal gibi Allah-u Teala'nın değerli dinleyenler, binbir esma-i ilahiyesinin her birinde pek çok tabakat-ı hüsn ve cemal ve fazıl ve kemal bulunduğu gibi, Cenab-ı Hakk'ın binbir dediğimiz o sonsuz esma-i hüsnasının her birinde, her bir tabakasında, her bir tabakaya has sonsuz güzellik, sonsuz iyilik, sonsuz kemalat vardır. Sonsuz fazilet bulunduğu gibi diyor. Pek çok muhabbet mertebeleri, pek çok iftihar ve izzet ve kibriya mertebeleri vardır. İşte bundan dolayıdır ki Vedud ismine mazhar olan muhakkikin evliya, Allah-u Teala'nın seven, sevgili ismine mazhar olan İslam alimlerinin, İslam evliyasının, bütün kainatın mayesi muhabbettir, bütün kainatın özü sevgidir, bütün mevcudatın harekatı sevgiyledir, muhabbetledir, bütün varlıklardaki incizap ve cezbe, çekicilikler ve cazibe kanunları muhabbettendir demişler. Hangi muhabbetten? Allah-u Teala'nın muhabbetinden ve Allah-u Teala'nın mevcudatına olan o manevi, mukaddes muhabbetindendir. Ve onlardan birisi şöyle demiş: Feleke mest, meleke mest, nücum mest, semavat mest, şems mest, kamer mest, zemin mest, anasır mest, nebatat mest, şecer mest, beşer mest, seraser zi hayat mest, heme zerrat mevcudat, beraber mest, der meste, mest teset, teset demiş. Yani muhabbeti ilahiyenin tecellisinde, Allah'ın muhabbetinin görünmesinde ve o şarab-ı muhabbetten, o muhabbet sevgi içeceğinden herkese istidadına göre bir mesttir demiş. Bu ibarenin de manasını sizlere arz edelim ve üçüncü mevkufa kadar gelmeye çalışalım inşallah. Onun aşkından, Allah'ın aşkından, yani felek mest, melek mest, yıldızlar mesttir. Allah'ın aşkından gökler mest olmuştur, güneş mest olmuş, ay mest olmuştur. Yine Allah'ın aşkından, muhabbetinden, sevgisinden yer mest, unsurlar mest, bitkiler, nebatat mest, ağaç mest, beşer mest olmuştur. Tüm hayat sahipleri kendinden geçmiştir Allah'ın aşkından dolayı. Ve tüm hayat sahipleri ve özündeki tüm zerreler mest olmuş, yani kendinden geçmişlerdir, mest içindedirler manasında farisi bir ibaredir burası değerli dinleyenler. Kıymetli dinleyenler, devam ediyoruz. En son dedik ki Allah-u Teala'nın muhabbetinden, muhabbetinin tecellilerinden bütün kainat, yer, gök, ağaç, felek, melek, cin, ins, her şey, bütün hayat sahipleri ve içindeki zerreler mest olmuştur, yani kendinden geçmiştir demiştik. O farisi ibarenin az bir açıklama kısmıyla ve genel olarak bu dördüncü remzin izahıyla devam edeceğiz ve beşinci remze geçeceğiz. Demişti ki, yani muhabbeti ilahiyenin, Allah'ın muhabbetinin kainatta, sanatlarında, mevcutlarda, bütün varlıklarda görünmesinde, yani tecellisinde ve o şarab-ı muhabbetten, o muhabbet şarabından, içeceğinden herkesin istidadına göre kendinden geçmesi vardır. Malumdur ki her kalp kendine ihsan edeni sever. Birisi size iyilik yaptığında, ikramda bulunduğunda onu seversiniz. Kalbiniz ona muhabbet besler ve hakiki kemale muhabbet eder. Gerçek bir sevgi varsa, gerçek bir mükemmellik varsa,
onu da sever. Bir şeyi, bir hususta mükemmelse her kalp onu da sever. Ve yine her kalp ulvi cemale de, yüce bir güzelliğe de aşık olur, meftun olur. Kendiyle beraber sevdiği ve şefkat ettiği zatlara dahi ihsan edeni daha pek çok sever. Onu sevdiği gibi onun şefkat ettiği, ihsan ettiği kişileri de sever. Başka ihsan edenleri de sever. Acaba sabıkan beyan ettiğimiz gibi buraya kadar geçen yerlerde anlattığımız gibi her bir isminde, Allah-u Teala'nın her bir isminde binler ihsan defineleri bulunan ve bütün sevdiklerimizi ihsanatıyla mesud eden ve binler kemalatın menbaı olan ve binler güzellik tabakalarının medarı olan bin bir esmasının müsemması olan Cemil-i Zülcelal. Allah-u Teala bize ikram ediyor, ihsan ediyor. Bütün mevcudata ediyor. Bizim sevdiklerimize de ikram ve ihsan ediyor. O halde bu kalp Allah-u Teala'yı ve Allah-u Teala'nın isimlerini ve o isimlerinde görünen tecellileri ve o tecellilerinde görünen rahmeti ve bütün bunlardan yine Allah-u Teala'ya vasıl olarak onu ve onun muhabbetini, ihsanını, kemalini, cemalini sever, bundan mesud olur, memnun olur. İşte bütün bunların sahibi, bütün kemalatların kaynağı, bütün güzelliklerin sahibi, bütün ihsanların hazinesi kendisinde bulunan, bütün sevdiklerimizi ikramıyla, ihsanıyla sevindiren, mutlu eden Allah-u Teala, binbir isminin tecellisini gösteren sonsuz cemal sahibi Cenab-ı Hak, sonsuz sevilmeye layık kemal sahibi Allah-u Teala ne derece aşk ve muhabbete layıktır. Onun ne derece bu kadar yüksek aşk ve muhabbete layık olduğu ve bütün kainat onun muhabbetiyle, Allah'ın muhabbetiyle mest ve sergerdan olduğunu, yani kendisinden geçtiğini ve böyle olmasının şayeste bulunduğunu anlaşılmaz mı? Yani ona layık olduğu, Allah'ın muhabbetiyle kendimizden geçmenin, Allah'ın muhabbetiyle manevi sarhoş olmanın ve Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz muhabbetlere layık olduğunun anlaşılması şu mevzudan ortaya çıkıyor değerli dinleyenler. Demek ki Cenab-ı Hak sonsuz bu güzelliklerin, ikramların sahibi Allah-u Teala, bizi ve bizim sevdiklerimizi ihsanıyla mesud eden Cenab-ı Hak, isimleriyle müsemma olan o tecellilerin sahibi Allah-u Teala sonsuz muhabbete, sonsuz aşka layıktır. İşte bu sırdandır ki Vedud ismine mazhar bir kısım evliya cenneti istemiyoruz, bir lemay muhabbeti ilahiye ebeden bize kafidir demişler. Cenab-ı Hakk'ın bu seven, sevgili, sevmek gibi manalara gelen ismi Vedud ismine mazhar olmuş bir kısım evliya demişler ki bu sırdan dolayı Allah muhabbetiyle öylesine kendinden geçmişler, Cenab-ı Hakk'ın aşkıyla öylesine mest olmuşlar ki biz cenneti istemiyoruz, Cenab-ı Hakk'ın ilahi muhabbetinden bir parıltı bize yeter demişler. Hem ondandır ki, yani yine bu sırdandır ki hadiste geldiği gibi cennette bir dakika rü'yeti cemali ilahi, cennette Allah-u Teala'nın ilahi güzelliğini bir dakika görmek bütün cennet lezaizini faiktir. Ne kadar cennet lezzeti varsa hepsinden daha üstündür. Nedir o üstün olan? Allah-u Teala'nın cemalini bir dakikacık görüp seyretmek bütün cennet nimetlerinden üstündür. İşte şu nihayetsiz kemalat-ı muhabbet ise vahidiyet ve ehadiyet dairesinde Allah-u Teala'nın varlığı ve birliği ve birliğinde her bir şeye hususi birliğinin tecelli etmesi dairesinde Zat-ı Zülcelal'in kendi esma ve mahlukatıyla hasıl olur. Demek o daire haricinde tevehüm olunan kemalat, kemalat değildir. Beşinci remze geldik değerli dinleyenler. Beşinci remzde beş noktadan oluşuyor. Birinci nokta, ehli dalaletin vekili der ki, hani o dinsizler namına farazi bir şahıs vardı, o diyor ki, hadisinizde dünya telin edilmiştir. Sizin hadislerinizde dünya lanetlenmiştir. Cife ismiyle yad edilmiştir. Leş diye anlatılmıştır. Hadislerde dünya kötülenmiş, cife diye tabir edilmiştir. Hem bütün ehli velayet ve ehli hakikat dünyayı tahkir ediyorlar. Bütün Allah dostları,
bütün hakikate ermiş kişiler

Dünyayı küçük görüyorlar, dünyaya kapılmamak gerektiğini söylüyorlar. Dünya fenadır, pistir diyorlar. Halbuki sen bütün kemalat-ı ilahiyeye medar ve hüccet onu gösteriyorsun. Buraya kadar izah etti ya, bütün dünyayı ve dünyada olan Allah'ın sanatını Cenab-ı Hakk'ın ve diğer kemalata, Allah'tan gelen kemalata delil gösterdi, sebep kıldı. Sen dünyayı diyorsun, bütün kemalat-ı ilahiyeye medar ve hüccet gösteriyorsun ve aşıkane ondan bahsediyorsun. Adeta dünyaya aşık gibi bahsediyorsun. Cevap ne? El cevap, dünyanın üç yüzü var. Bu çok önemli kıymetli dinleyenler. Programımızın da son kısmına yaklaşıyoruz. Dünyayı nasıl anlamalıyız? Dünyanın nesinden kaçınmalıyız? Nerede rağbet göstermeliyiz? Hangi hususta? Onu anlatıyor. İşte hadislerde kötülenen, ehli velayetin tahkir ettiği dünya hangisi? Ona bakıyoruz. Dünyanın üç yüzü vardır. Dünyaya üç cihetle bakmak gerekir. Birinci yüzü, Cenab-ı Hakk'ın esmasına bakar. Bütün dünya ve dünyanın içindekiler, Allah'ın sanatı, mahluku, masnuu, onun cemal, kemal ve hakeza binbir esma-i ilahisinin tecellileri değil midir? O halde dünyanın birinci yüzü Allah-u Teala'nın isim ve sıfatlarına bakar. Allah-u Teala'nın isimlerinin nakışlarını gösterir. Manayı harfiyle onlara aynadarlık eder. Yani kendi dünyada olan mevcudat, sanatlar kendisinden ziyade manayı harfi dediğimiz kendisini yapan, yazan sanatkarı yani Cenab-ı Hakk'ın esmasını gösterir, ona ayna olur. Dünyanın bu yüzü, Allah-u Teala'nın ismine bakan bu yüzü hadsiz bir samadani mektuptur. Dünyanın bu yüzü gayet güzeldir, nefrete değil, aşka layıktır. Dünyanın birinci yüzü böyle. Peki ikinci yüzü nasıl? İkinci yüzü, ikinci ciheti de ahirete bakar. Ahiretin tarlasıdır, cennetin mezrasıdır. Dünya mezraatul ahire, dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur hadis-i şerifte. Rahmetin mezheresidir. Allah-u Teala'nın rahmetinin görüldüğü çiçekli bir bahçe gibidir dünya. Dünyanın bu yüzü dahi, yani ahirete bakan, dünyanın tarlası olan, Allah'ın rahmet çiçeklerini gösteren bu yüzü de isimlerine bakan birinci yüz gibi güzeldir. Bu da tahkir edilmez, bu da sevilmeye layıktır ahiret itibariyle. Geldik asıl, kaçınılması gereken, sakınılması gereken, bağlanılmaması gereken üçüncü yüze. Dünyanın üçüncü ciheti, üçüncü yüzü ki bu da insanın hevesatına bakar, nefsin arzularına bakar. Gaflet perdesi olan ehli dünyanın melabe-i hevesatı, oyun yeri, arzularının, heveslerinin oyun yeri gibi olan yüzüdür dünyanın. İnsanın nefsine bakan, hevasına bakan şeytani yüzüdür. Bu yüz çirkindir. Hadiste lanetlenen, kötülenen, evliyaların tahkir ettiği yüz dünyaya bakan yüzdür. Şu yüz çirkindir, bu yüz fanidir çünkü. Elemlidir, zaildir. Bu yüz dünyanın bu ciheti aldatır. İşte hadiste varit olan tahkir ve ehli hakikatin ettiği nefret dünyanın bu üçüncü yani nefsin isteklerine, arzularına bakan, dünya cihetine bakan yüzüdür. Kur'an-ı Hakîm'in kainattan ve mevcudattan ehemmiyet kerane, İstihsan kerane bahsi ise peki Kur'an-ı Kerim kainattan ve varlıklardan, dünyadan hem ehemmiyetli olarak hem güzel bir şekilde bahsediyor. Bu ne içindir? Bu da evvelki iki yüze bakar. Yani Allah-u Teala'nın esmalarına ve ahirete bakan cihetleri itibariyle Kur'an-ı Kerim dünyayı istihsan eder. Kainatı güzel gösterir. Sahabelerin ve sair ehlullahın mergup dünyaları evvelki iki yüzdedir. Şimdi dünyayı tahkir edenler dört sınıftır. Peki dünyayı tahkir edenler kimler, niye tahkir ediyorlar? Burası da son derece önemli değerli dinleyenler. Demek ki dünyayı kötüleyen, tahkir eden, aşağı gören dört sınıf insan varmış. Bakalım biz bunlardan hangisine giriyoruz, hangisinde olmalıyız? Neresinde bulunmamalıyız? Birinci sınıf insanlar ehli marifettir ki, marifet ehli insanlar, Allah'ı kamil bir imanla tanıyanlar, bunlardır ki bunlar dünyayı tahkir ederler. Cenab-ı Hakk'ın marifetine ve muhabbet ve ibadetine set çektiği için tahkir ederler. Allah-u Teala'nın marifetine, Allah-u Teala'nın sevgisine, Allah-u Teala'ya kulluk etmeye engel olduğu için dünyayı tahkir ederler. İkinci kısım ehli ahirettir ki, ahireti düşünen, ahiret için yaşayan, ahiret hayatını sevenlerdir ki, bunlar ya dünyanın mecburi, zaruri işleri onları amel-i uhreviden men ettiği için
veyahut şuhud derecesi

0: derecesinde bir iman ile, adeta görüyor gibi iman etmekle, cennetin kemalat ve güzelliklerine mehasinle nispeten dünyayı çirkin görür. Dünyayı tahkir edenlerin ikinci kısmı kimmiş? Ahiret ehli olanlar. Bunlar dünyadaki zaruri işler ahirete ait amellere engel olduğu için yahut da dünyayı kalp gözüyle cenneti öyle görüyor ki öyle güzellikler var ki o ahiret alemlerinde dünyayı onun yanında çirkin görüyor, kötülüyor. Evet, güzel bir adam, güzel birisi olsa mesela Hazreti Yusuf Aleyhisselam'a nispet edilse yine çirkin göründüğü gibi. Adam çok güzel ama Yusuf Aleyhisselam öyle güzel ki ona kıyasladığınızda adam çirkin düşüyor. İşte ehli ahiret için cennet o kadar güzel ki dünya güzel de olsa kıyasladığında çirkin düşüyor. Bunlar da dünyayı tahkir eder. Dünyanın ne kadar kıymetdar güzelliği, iyiliği varsa mehasini, cennetin mehasinden nispet edilse bu da hiç hükmünde kalıyor. Üçüncü adam dünyayı tahkir eder çünkü dünya eline geçmez. Dünyadan ahiret hesabına, Allah'a ibadetine engel olduğu için yahut marifetine set çektiği için tahkir etmez bu. Ya ne için tahkir eder kötüler dünyayı? Dünya eline geçmiyor. Şu tahkir dünyanın nefretinden gelmiyor. Dünyadan nefret ettiği için değil, eline geçmediği için, ulaşamadığı için dünyayı kötülüyor. Dünyayı sevmekten, muhabbetten ileri geliyor. Dördüncü kısım, bu da dünyayı tahkir eder, kötüler, alçak görür. Zira dünya eline geçiyor, fakat durmuyor, gidiyor. O da kızıyor. Üçüncü kısım dünyayı tahkir ediyordu, eline geçmiyordu. Dünya muhabbeti var ama eline geçmiyor. O da diyor ya bu dünya, bu dünyanın işlerinden ne olacak? Dördüncü kısım, o da dünyalığı elde ediyor ama elinde durmuyor. O da kızıyor, dünyayı kötülüyor. Teselli bulmak için tahkir ediyor. Dünya pistir diyor. Şu tahkir ise o da dünyanın muhabbetinden ileri geliyor. Bu da makbul bir tahkir değil. Halbuki makbul tahkir odur ki dünyayı makbul olan kötüleme, hadis-i şeriflerde olduğu gibi telin etme hangisiymiş makbul, kabul olunanı, iyi olanı? Hubbu ahiretten, ahiret sevgisinden ve marifetullah'ın muhabbetinden ileri gelir. Ya Allah Teala'yı marifetiyle, kamil bir imanla tanımaya yahut ahireti sevmeye matuf çalışanların dünyayı tahkir etmeleri, ahiret hesabını Allah hesabına tahkir etmeleri makbuldür. Yoksa dünya eline geçmiyor yahut geçiyor elinde durmuyor, o da ya bu dünya işte üç günlük dünya kötüdür demesi çok makbul değildir. Dünya muhabbeti kalpte olmayacak. Demek makbul tahkir evvelki iki kısımdadır. Yani marifetullah ve ahiret hesabına olan kısımdadır. Cenab-ı Hak bizleri onlardan yapsın. Yani dünyayı makbul bir kötülemekle kötüleyenlerden, Allah-u Teala'nın marifeti için, ahiret muhabbeti için, ubudiyet için dünyayı kötüleyenlerden eylesin. Amin diyoruz. Amin bi hurmeti seyyidel murselin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbena la tuzigh kulubena ba'de iz hedeytena ve hab lana min ladunke rahmeh inneke entel vehhab. Evet kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna gelmiş olduk. Bu hafta itibariyle 32. sözün ikinci mevkufunda bitirdik elhamdülillah. İnşallah bir sonraki programımızda 3. mevkufu birlikte paylaşacağız, paylaşmaya çalışacağız Allah nasip ederse. Yeni bir programda tekrar Cenab-ı Hakk'ın bizleri bir araya getirmesi ümit ve temennisiyle Allah'a emanet olunuz efendim.
1: İrfan Mektebi. Programı hazırlayan ve sunan Abdullah Selim.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Zulme ortak
4: olma. Şimdi reklamlar.
5: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın.

0: Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Markanızın doğru

0: artık WhatsApp hattından ulaşabilir, mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
1: Zorunlu yayın.
2: Her 8 kadından biri meme kanserine yakalanıyor. Bana olmaz dememeli. Sağlık taramanızı yaptırın. Meme kanserine dur diyelim. Türk Kanser Derneği.
1: Zorunlu yayın.
3: Radyo Hedef. Muhammed Emin Genc'in hazırlayıp sunduğu Seher Yeli programı hafta içi her gün 11.40'da 91.8 Radyo Hedef'te sizlerle. Radyo Hedef FM 91.8.
4: Allah her işte ihsanı, güzel davranmayı emretmiştir diyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. İhsan iyiliktir. Bir şeyi en güzel şekilde yapmaktır. Her zaman ve her yerde böyle olmalıdır. İhsan, sen Allah'ı görmesen de Allah'ın seni gördüğünü bilerek davranmandır. Tin suresinin 4. ayetinde Allah-u Teala لَقَدْ حَلَقْنَا الْاِنْسَانَ ف۪ي اَحْسَنِ تَقْو۪يمٍ Biz insanı en güzel şekilde yarattık diyor. Her yaptığı iş güzel olan Allah, güzelce yarattığı insanın da işini, işlerini güzelce yapmasını emrediyor. Allah ile olan ilişkilerimizin yanında anne baba, çoluk çocuk, yakın çevre, uzak çevre, bütün insanlar ilişkiler, hatta canlı cansız bütün mahlukatla olan ilişkilerimiz ihsan üzere olması gerekiyor. Ana babaya, eşlere, çocuklara, yetimlere, yoksullara, komşulara, zayıflara ihsan üzere davranmak gerekiyor. Alırken, verirken, savaşırken, hatta hayvan keserken bile, mezar kazarken bile güzel iş yapmak gerekiyor. Çirkinlikten uzaklaşıp her yaptığı işi güzel yapanlara muhsin, yani ihsan sahibi deniyor. İman edince mümin, imanın gereğini hayata aktarınca müslim, hayata aktarırken güzelce aktarınca muhsin olacağımızı unutmamalıyız. İhsan, yani güzel davranış, imanı ve ameli tamamlayan bir şeydir. İhsansız, güzel davranışsız yapılan işler hep eksik kalır. Dünya ve ahiretin korkularından uzak kalmak ve mutlulukları yakalamak için yaptığımız işi güzel yapalım.
3: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Halik.
2: Halik olmasaydın sen, yaratmasaydın beni, bizi, yokluğun varlığa yüzü tutmazdı. Var etmeseydin güzelleri, aynaların yüzü hep asık kalırdı. Yaratmasaydın güzelleri, aşıkların cümlesi çöllerde leylasız kalırdı.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Seher Yeli. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.

Esma bin Harise radıyallahu anh. Allah-u Teala son peygamberi ve sevgili Resulü Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi risaletle görevlendirdiğinde Mekke'de cahiliyenin en koyusu hüküm sürmekteydi. İnsanlar kendi elleriyle yaptıkları taş ve tahta parçalarına ibadet ediyor, onlardan yardım istiyorlardı. Cansız varlıkları ilah kabul eden bu cehalet toplumu kadınları insan yerine koymuyor, yetim hakkı yiyor, kız çocuklarını diri diri toprağa gömerek bu masum ve günahsızlara kendi elleriyle kıyıyorlardı. Yetim hakkını pervasızca yiyen, zayıfı ve güçsüzü ezmekten çekinmeyen bu cahil insanlar her türlü kabalığı da yaşıyorlardı. Kısaca koyu bir zulüm Mekke semalarını kaplamış, zayıfların ve kölelerin ahı semaları inletir olmuştu. Mekke müşriklerinin inananlara bu büyük zulmü neticede hicretlerin yaşanmasına vesile oldu. Müslümanlar Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den izin alarak önce emin bir belde olduğunu duydukları Habeşistan'a gittiler. Gerçekten de orada rahat yaşadılar. Habeşistan'ın Hristiyan kralı Necaşi'nin korumasında dinlerinin gereklerini çekinmeden yerine getirdiler. Bir müddet böyle geçtikten sonra bazıları Mekke'ye döndüler. Ama Mekke'de zulmün ve inkarın hala hüküm sürdüğünü ve inananlara ağır işkenceler yapıldığını görünce yeni hicret edilecek beldeler aradılar. Bu arada Medine'den Evs ve Hazreç kabilelerinden gelen bir

grup, hac mevsiminde Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle görüşüyor ve Allah Resulü'nü ve arkadaşlarını Medine'ye davet ediyorlardı. Bu davet gerçekleşti. Önce Müslümanların pek çoğu, daha sonra da Nebi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem, sadık dostu Hazreti Ebubekir radıyallahu anh'la birlikte Medine'ye hicret ettiler. Medine'de ilk yapılan işlerden birisi mescidi inşa etmek olmuştu. Mescidin yanında da zayıf ve fakirlerin kalacağı hücreler yapılmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buralara fakir, zayıf ve kimsesiz Müslümanları yerleştirmiş, onlara ilim dersleri vermiş ve onlarla her işte beraber çalışmıştı. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin müderris ve muallimliğini yaptığı bu Suffe medresesi talebelerinin her biri ayrı bir meziyet, ayrı bir kabiliyet, ayrı bir fazilete sahipti. İnsanın fıtri hususiyetlerini Kur'ani düstur ve prensiplerin emri çerçevesinde daima dikkat nazarında bulunduran Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu ulvi medresenin talebelerinin her birinin kalbine nübüvvet nurundan akisler sağlamıştı. Suffe ashabının kimisi cihatta, kimisi tebliğde, kimisi ilimde, kimisi de hadis rivayetinde şahikalaşmışlardı. Esma bin Harise radıyallahu anh da bu fazilet, ilim ve medeniyet müjdecileri kervanının bir halkasıydı. O da bütün hayat ve varlığını Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetine adamıştı. Saadet, lezzet ve huzuru bundaydı. Onun için kainatın efendisine hizmetkar olmaktan büyük bir şeref olamazdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetkarları arasında Enes bin Malik radıyallahu anh'tan sonra sıklıkla adı geçenler Esma bin Harise radıyallahu anh ve kardeşi Hint bin Harise radıyallahu anh'tı. Bu sahabiler her türlü eziyet ve meşakkat içinde gece gündüz demeden Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmaktan geri durmuyorlardı. Bir yandan Suffe medresesinde İslam'ın yüce emir ve prensiplerini, imani ve ilmi hakikat ve bilgileri tedris ederken, diğer yandan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunuyorlardı. Medine'ye hicret edildikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Mihmandar-ı Nebi ünvanıyla anılan Ebu Eyyub el-Ensari radıyallahu anh'ın evinde kaldı. Ebu Eyyub radıyallahu anh bizzat kendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunur, ihtiyaçlarını karşılar, suyunu getirir, isteklerine koşardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir süre burada kaldıktan sonra kendi evine taşındı. Bu esnada fiilen hizmetinde bulunanlardan biri de Esma bin Harise'ydi. Arabistan'ın çorak ve kurak bölgesinde, kızgın kum ve güneşte, yıllarca artan bir heyecan ve veçle, hane-i saadete kovalarla Sukya kuyusundan su taşıdığı ve diğer önemli hizmetlerini gördü Esma bin Harise radıyallahu an. Esma bin Harise radıyallahu anh'ın kabile ve kavme arasında mühim bir mevkii ve ağırlığı da vardı. Hatırı sayılır birisiydi. Esma radıyallahu an Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmayı bütün
makam ve mevkilerden teveccüh

ve takdirlerden daha şerefli, daha üstün görüyordu. Kavminin reisi olmaktansa Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetçisi olmayı tercih etmişti ve bu hizmeti aksatmadan sürdürüyordu. Onun ve kardeşinin bu kahramanlığını yine Suffe Medresesi'nin güzide talebesi Ebu Hureyre radıyallahu anh şöyle anlatır. Şu Harise'nin iki oğlu olan Esma ve Hind'i gördüm göreli Resulullah'a hizmet ederler diye nakleder. Ebu Hureyre gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi gölge gibi takip eden, yanından ayrılmayan bir sahabinin gördüm göreli demesi, iki kardeşin ne kadar zaman Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme hizmet ettiklerini anlatmaya yeter ve artar bile. Bu büyük sahabi Esma bin Harise radıyallahu anh, dünyevi makam ve zevkleri büsbütün terk ederek Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinde bulunmayı en büyük zevk ve makam olarak görmüştür. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir emri tebliğ için onu kavmine göndermişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den bu emri alan Hazreti Esma bin Harise radıyallahu anh'ın ayakkabılarını eline alarak yalın ayak nefes nefese koşup kavmine gittiği ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin emrini tebliğ ettiği bildirilmektedir. Esma bin Harise radıyallahu anh gibi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin medresesinde yetişen sahabilerin hizmet ve vazifesindeki hassasiyeti nihayetsizdi. Yeni bir emir, yeni bir tavzif karşısında durmak ve yorulmak nedir bilmezler. Gerektiğinde Hazreti Esma'nın yaptığı gibi yalın ayak koşarlardı. Hicretin 66. senesinde vefat eden bu fedakar ve kahraman şahsiyetin hayatı ile ilgili kaynaklarda çok az bilgi vardır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın yukarıda geçen beyanları dışında Muhammed bin Ömer'in Esma ve Hind'i kastederek "Ben bu iki kardeşin ve Enes bin Malik'in Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin kapısını terk ettiğini görmedim" şeklindeki ifadesi Esma ve kardeşinin Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hizmetinden bir an olsun ayrılmadıklarını göstermektedir. Allah Esma bin Harise radıyallahu anh ve kardeşi Hind bin Harise radıyallahu anh'tan razı olsun ve onlara rahmet eylesin. Amin.

Yunus şöyle diyor: Tevbe ya Rabbi, yüzüm karasıyla kapına geldim. Kul hatasız olmaz. Tevbe ya Rabbi, yalancı dünyaya aldandım kaldım. Kul hatasız olmaz. Tevbe ya Rabbi. Enbiya, evliya geçer bu yoldan. Duygun yok mu senin miskin bu halden? Kalem böyle çalınmıştır ezelden. Kul hatasız olmaz. Tevbe ya Rabbi. Yalandır şu dünya, kimseye kalmaz. Abu hayat içen sağ olur ölmez. Nefsini bilmeyen Rabbini bilmez. Kul hatasız olmaz. Tevbe ya Rabbi. Aşık Yunus bunu böyle söyledi. İnip aşkın deryasını boyladı. İstiğfar eyleyip daim ağladı. Kul hatasız olmaz. Tevbe ya Rabbi.

0: Seher Yeli. Seher. Programı hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Genç.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
9: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
10: Zorunlu yayın.
11: Hayata eşit fırsatla başlamak her çocuğun hakkı. Erken çocukluk eğitimi bunun birinci adımı. Yağmur, 5 yaşında. Her gün aynı heyecanla koşarak evden çıkıyor. Umuduna, hayallerine ve geleceğine. Bu umuda ışık olmak ve yollarını aydınlatmak hedefiyle tam 30 yıldır çocuklar ve anne babaları için bilimsel temelli eğitim programları geliştiriyor ve uyguluyoruz. Çünkü biliyoruz ki erken yaşlarda çocukların gelişimi için yapılacak her türlü katkı, gelecekte ortaya çıkabilecek eşitsizlikleri önlemek için yapılan en önemli yatırımdır. AÇEV, Anne Çocuk Eğitim Vakfı.
10: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef.
13: Vahyin damlaları düşünce gönüle, bir inşa başlar iyiye güzele. İsyan başlar küfre, zulme, zalime karşı. Osman Ümmetoğlu'nun hazırlayıp sunduğu Vahyin Damlaları programı her cuma saat 19.10'da 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
12: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: Eser: Sorumsuzca Söylenen Sözler. Yazar: Mevlüt Özcan. Yayın evi: Sabır Yayınları.

Bazıları diyorlar ki, tavuk su içerken Allah'a bakar. Bilindiği gibi tavuklar su içerken ağızlarına su zerreciği aldıklarında kafalarını yukarıya kaldırır.

Allah Celle Celaluhu mekandan münezzehtir. O semidir, basirdir. Bu tür sözler Allahu Teala'nın isimlerini, sıfatlarını bilmemenin neticesinde sarf edilir. Çünkü Allahu Teala'nın isim ve sıfatlarını bilmeyenler Allah'ı tanıyamazlar. Tanımayınca da böyle ulu orta konuşurlar. İtikadını bozar veya tehlikeye düşürücü sözler sarf ederler. Hasılı, tavuk su içerken Allah'a bakar sözü yanlış bir değerlendirmenin neticesinde sarf edilmiş hatalı bir ifadedir. Müslümanlar dillerine, dinlerine ve yanlışlığa düşmemek için bütün organlarına sahip çıkmalıdırlar. Zira söylediklerimizin ve yaptıklarımızın hesabının görüleceği mahşere gün be gün yaklaşıyoruz. Cenab-ı Hak itikadımızı bozmaktan korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, sarhoşun masasına oturup mezesinden yemek sevaptır. Halkımız arasında bu sözü çokça duyarız. Ancak bu yanlış ve haram bir ifadedir. Çünkü dini delillere zıttır. Zira sarhoşun masasına oturmak da, onun mezesinden yemek de haramdır. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, kim Allah'a ve ahiret gününe inanıyorsa, üzerinde içki bulunan sofraya oturmasın buyurmuştur. Eğer içki bulunan sofraya oturmak, o sofradan bir şeyler yemek veya o mecliste bulunmak Müslümana haram olmasaydı, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bundan bizleri men etmezdi. Böyle bir sofraya oturmayı bize yasakladığına göre bir Müslüman orada bulunmaz. O sofraya oturamaz ve o sofradaki yiyeceklerin hiçbirinden yiyemez. Yerse haram işlemiş olur. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın oğlu Abdullah radıyallahu anh diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizi iki sofraya oturmaktan men etti. İçki içilen sofraya, israf olunan sofraya. Başlıkta sizinle paylaştığımız bu malum sözde itikadi bir hassasiyet görüyoruz. İçki içilen sofraya oturmanın sevaplığı ifade ediliyor. Peygamberimiz de bunu yasaklıyor. Böyle bir sofraya oturulmamasını, yiyeceklerden yenilmemesini emrediyor. Burada harama helal ve hatta sevap deniliyor ki bu kişinin imanını ne hale götürür iyi hesap etmek lazım. Kur'an-ı Kerim'de Allahu Teala'nın ayetlerinin hiçe sayıldığı, onlara itibar edilmediği, onların alaya alındığı veya inkar edildiği yerlerde oturmak veya bulunmak Müslümana yasaklanmıştır. Buna rağmen onların yanında bulunanların onlar gibi olacakları beyan edilmiştir. Gerçekten de İslam'ın yasaklarına uyulmadığı, ibadet kurallarının küçümsendiği toplantılara katılmak, nifakın ilk ve son belirtisi, münafıklar düzeyince gelmenin açık alametidir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, değil günah meclislerinde oturmayı, içki içilen, haram işlenen yerlerde bulunmayı bile kesinlikle yasaklamıştır. Müslüman, başkasına uymaz. Başkalarının Müslümana uyması gerekir. Çünkü Müslüman, iyi örnek ve güzel davranışlarıyla başkalarına numunedir. Maalesef günümüz Müslümanlarının çoğunda bu tür günah dolu toplantılara ve meclislere katılma zaafı vardır. Yapılan düğünler, nikah merasimleri, balolara bakıldığında bir kısım Müslümanların inkarcılardan farklı bir tutum ve anlayış içinde olmadığı görülmektedir. Böyle olmanın sebepleri açıktır. Köklü bir dini eğitim ve aile terbiyesi verilmediği devirlerde, İslam ülkelerinde bu kabil manzaralara sık sık rastlanmıştır. Farz-ı ayn ilimleri öğrenmeyen Müslümanlar, bu yüzden günah meclislerinde bulunmakta bir sakınca görmeme bahtsızlığına düşmüşlerdir. Ağzımıza gelen her sözü söyleyivermenin, duyduklarımızın mahiyetini düşünmeden tekrar edivermenin imani noktada bizi ne hale getirdiğini göz ardı edemeyiz. Çünkü biz Müslümanlar her söz ve davranışımızın hesabını vereceğimiz güne inanıyoruz. Öyleyse inandığımız gibi yaşamak zorundayız. Demek ki sarhoşun masasına oturup mezesinden yemek sevaptır sözü son derece yanlış
yalan ve imani noktada müstehcen.

Müslümanı tehlikeye sürükleyen bir ifadedir. Böyle bir ifadeden kaçınmakla mükellefiz. Yanlışlığın her çeşidine düşmekten Rabbimiz bizleri korusun ve kurtarsın. Amin. Bazıları diyorlar ki, dedikodu etmek ömrü uzatırmış. İnsan uzuvlarının en önemlilerinden biri dildir. Çünkü birçok şey onunla yapılır. Eğer bu uzuv şeytana kaptırılırsa insan cehenneme gider. Müminler dillerini muhafaza etmek zorundadırlar. Mukarrebun zümresinden Fudayl bin İyad radıyallahu an, dili Allahu Teala'nın rızasına uygun olarak kullanmak vaciptir. Çünkü dil bir emanettir. Dili münkerden muhafaza edip hapis etmek, hacca gitmekten ve sınırlarda nöbet tutmaktan daha da zordur demiştir. Dilin afetlerinden biri de pervasızca ileri geri konuşmaktır. Dedikodu, gıybet, nemime gibi çirkinlikler dil afetidir. Gıybet, dedikodu, arkadan çekiştirmek demektir. Hazır olmayan birisinin aleyhine konuşmaktır. Birisinin gıyabında hoşa gitmeyen bir şeyi söylemek. Gıybet odur ki, gıybet edilen kişi hazır bulunsaydı o sözden darılacaktı. Söyleyenin söylediği doğruysa gıybet, yalansa hem gıybet hem de iftira olur. Bu iki katlı çirkin bir günahtır. Bir ismi de gıybet olan dedikodu çirkin bir amel olup, Kur'an ve sünnette yasaklanmış, ölü eti yemektir diye çirkinliği tarif olmuştur. Dedikodu haramdır. Gevezeliğin alabildiğine yayıldığı, dedikodu, yalan ve iftiranın kol gezdiği toplumumuzda insanlardan Müslümanlık beklemek gerçekten zor. Sizlere Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin döneminde cereyan etmiş bir olayı nakledelim. Asr-ı Saadet'te evli bir Müslümanın zina ettiği kendi ikrarıyla sabit olmuş. Recm cezası uygulanmış. Cezanın tatbikinden ve cenazenin defninden sonra mezarlıktan dönerken iki kişi kendi aralarında köpek gibi taşladık diye konuşmuşlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu konuşmayı duymasına rağmen ses çıkarmıyor. Bir müddet sonra davul gibi şişmiş bir eşek leşine rastlıyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem falanla filanı çağırın buyuruyor. Onlar gelince derhal şu eşek leşinden yiyiniz emrini veriyor. O iki zat ya Resulallah bu leşi kim yer deyip tereddütlerini ortaya koyunca Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizin biraz evvel kardeşiniz aleyhine yaptığınız dedikodu şu pis leşten daha çirkindir. Yemin ederim ki cezasını çeken o suçlu kişi şimdi cennetin nehirlerinde yüzmektedir buyurmuştur. Yine Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem kim bir müminin ayıbını örterse sanki diri diri toprağa gömülmüş bir kız çocuğunun kabrinden kaldırarak diriltmiş gibidir. Yine Baki mezarlığından geçerken iki mezarı göstererek bunlar azap görüyorlar. Sebebi biri kovuculuk, dedikodu yaptığından diğeri bevlinden korunmazdı buyurdu. Hasılı, törpüyü yalayan kendi dilini kanayıp kendi kanını yalamasına rağmen törpüdeki kanı yaladığını sanarak habire dilini yalayıp kanatır. İşte dedikodu etmek ömrü uzatır sözü de aynen bunun gibidir. Bu söz insanı küfre düşürür. Çünkü gıybet haramdır. Bu sözde haramın haramlığı inkar edilmiş, haram bir fiil şirin gösterilmiştir. Cenab-ı Hak ümmeti böyle nahoş durumlara düşmekten korusun ve kurtarsın. Amin.

0: Eser, sorumsuzca söylenen sözler. Yazar, Mevlüt Özcan. Yayın evi, Sabır Yayınları.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi, Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Üç soru. Kureyşliler toplandıkları her seferde kendilerine göre en büyük problemleri olan konu hakkında mutlaka konuşurlardı. Ve bu kez Yesrib'deki Yahudi alimlerine danışmak üzere adam göndermeye karar verdiler. Gönderecekleri iki elçiye, onlara Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den bahsedin, onu tarif edin ve söylediklerini iletin. Çünkü onlar ilk kutsal kitaba inanıyorlar ve mutlaka peygamberler hakkında bilgileri vardır. Oysa bizim bu konuda hiçbir bilgimiz yok dediler. Yahudi alimleri onlara şu cevabı gönderdi. Ona bizim söyleyeceğimiz şu üç soruyu sorun. Eğer bu sorulara cevap verebilirse o Allah'ın peygamberidir. Fakat eğer cevap veremezse yalancı ve sahtekardır. Ona eski günlerde ülkesini terk eden genç adamları, onlara ne olduğunu ve ilginç hikayelerini sorun. Yeryüzünün ötesine, doğusuna ve batısına ulaşan uzak yolların yolcusundan haber vermesini isteyin. Bir de ruhu, onun ne olduğunu sorun. Eğer size bunları söyleyebilirse ona uyun. Çünkü o bir peygamberdir. Elçiler Mekke'ye bu haberle döndüğünde Kureyş liderleri Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme haber gönderdi ve bu üç soruyu sordu. Peygamber aleyhissalatü vesselam, yarın size bunların cevabını vereceğim dedi. Fakat inşallah Allah dilerse demeyi unuttu. Ertesi gün Kureyşliler cevap için geldiğinde onları geri gönderdi. O günden itibaren 15 gün boyunca hiçbir vahiy olmadı. Cebrail de hiç yanına uğramadı. Mekkeliler onunla alay ettiler. O ise bu sözler için ve beklediği yardımı alamadığı için çok üzülüyordu. En sonunda Cebrail aleyhisselam onu teselli eden bu üç soruya da cevap veren vahyi getirdi. Bu uzun bekleyişin sebebi şu ayetlerle açıklanıyordu. Hiçbir şey hakkında ben bunu yarın mutlaka yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yapacağım de. Vahyin bu gecikişi her ne kadar peygamber ve müminleri üzmüşse de bu gecikmeden sonuç çıkarmayı reddettilerse de kafalarında şüphe olan birçok Kureyşli için bu vahyin peygamber sallallahu aleyhi ve sellem tarafından uydurulmadığına bilakis Allah'tan geldiğine delil idi. Eğer Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem daha önceki vahiyleri uydurdu ise bu kadar alay edilme ve üzüntüye rağmen bu kez vahyi geciktirmesi anlamsız değil miydi? İnananlar da her zaman olduğu gibi vahyin kendinden güç alıyorlardı. Kureyşliler eski günlerde ülkelerini terk eden gençlerin hikayesini sorduklarında bu hikayeyi o zamana kadar Mekke'de hiç kimse duymamıştı. Bu hikayenin o anki durumlarıyla ilgili olduğunu, inananların yüceliğini ve inanmayanların kötülüğünü anlattığını bilmiyorlardı. Efesli uyuyanların hikayesi şöyle anlatılır. Milattan sonra 3. yüzyılın ortalarında halkı putperestliğe sapmış olan bir grup genç Allah'a imanı muhafaza ediyorlardı. Halk da onları bu yüzden cezalandırıyordu. Bu eziyetlerden kaçmak için bir mağaraya sığındılar ve orada 300 yıl kadar uyudular. Yahudilerin o zamana dek bildiklerinden başka Kur'an-ı Kerim'deki kıssa hiçbir insanın görmediği ayrıntılardan da bahseder. Örneğin uyuyanların uyandıktan sonra yüzyıllar boyu uyuduklarını nasıl fark ettiklerini ve köpeklerin nasıl ön ayaklarını kapının eşiğine doğru uzatarak yattığını anlatır. İkinci soruya gelince, bu büyük yolcu Zülkarneyn'dir. Vahiy onun doğuya ve batıya yaptığı yolculuğu anlatır ve sorulandan fazlasına cevap vererek bir üçüncü yolculuktan bahseder. Zülkarneyn iki dağın arasında yaşayan bir topluluğa rastlar ve o toplulukta Zülkarneyn'e kendilerini Ye'cüc ve Me'cüc'den ve cinlerden koruyacak bir duvar yapması için yalvarırlar. Allah da ona cinleri ve kötü ruhları bir yere toplama gücü verir. O belirli günde Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme göre bu kötü ruhlar yeryüzünde büyük karışıklıklara sebep olacaklardır. Onların ortaya çıkışı kıyamet saatinden önce olacaktır ve vaktin yakınlaştığını gösteren işaretlerden biri olacaktır. Üçüncü soruya cevap olarak vahiy, insanın akli kapasitesinin ruhu kavramaya yetmeyeceğini söyler. Sana ruhtan sorarlar. De ki, ruh Rabbimin emrindedir. Size ilimden yalnızca az bir şey verilmiştir. Yahudiler peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem sorulara verdiği cevapları ilgiyle karşıladılar. Ve son cümledeki ilimden az verilmiştir ibaresinin Yahudileri mi yoksa Arapları mı kastettiğini sordular. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem her ikisini de cevabını verince kendilerinin her konuda bilgiye sahip olduklarını söyleyerek karşı çıktılar. Çünkü onlar Kur'an'ın da tasdik ettiği gibi her şeyi ayrı ayrı açıklayan bir kitap olan Tevrat'ı okuyorlardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle dedi. Sizin bildikleriniz Allah'ın ilmi yanında çok azdır. Fakat yine de eğer uygularsanız bildikleriniz size yeter. Bu olaydan sonra Allah'ın ilmiyle ilgili ayet nazil oldu. Eğer yeryüzündeki ağaçların tümü kalem ve deniz de onun ardından yedi deniz daha eklenerek mürekkep olsa yine de Allah'ın kelimeleri yazmakla tükenmez. Kureyş liderleri Yahudi alimlerinin daha önceki tavsiyelerine uymadılar. Yahudi alimleri de beklentilerinin aksine peygamberin tüm sorularına cevap vermesine rağmen onu kabul etmediler. Fakat bu cevaplar başkalarının İslam'ı kabul etmesine neden oldu. Hazreti Peygamber'in taraftarları arttıkça düşmanları yaşam tarzlarının ve toplumlarının tehlikede olduğunu daha iyi anlıyor ve zayıf müminlere yaptıkları işkenceleri daha da artırıyorlardı. Her kabile kendi Müslümanları ile uğraşıyordu. Onları hapsediyor, döverek işkence ediyor, aç ve susuz bırakıyorlardı. Dinlerinden dönmeleri için onları sıcağın en fazla olduğu anda Mekke sokaklarında güneş altında kalmaya zorluyorlardı. Cumah'ın şefi Ümeyye'nin Müslüman olan Bilal radıyallahu anh adında bir kölesi vardı. Ümeyye onu öğle sıcağında açık bir alana çıkarır, yere yatırır, üzerine büyük bir taş koyar ve dininden dönene dek veya orada ölene dek bırakmak üzere yemin ederdi. Ümeyye onu Lat ve Uzza'ya inanmaya davet ettiğinde Bilal bir, bir derdi. O sırada çok yaşlı olan Varaka da oradan geçiyordu. Bilal'in işkence çektiğini ve bir, bir dediğini duyunca elbette o birdir Bilal dedi. Daha sonra Ümeyye'ye dönerek Allah'a yemin ederim ki eğer onu böyle öldürecek olursan onun mezarını türbe yaparım dedi. Her Kureyşlinin kendi kabilesi içinde yaşaması zorunlu değildi. Ebu Bekir radıyallahu anh da Beni Cumahlılar arasında yaşıyordu. Bu Beni Cumahlıların Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi daha sık görebilmesi anlamına geliyordu. Çünkü Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem her gün öğleden sonra Ebu Bekir'i ziyaret ederdi. Hazreti Peygamber'in mesajının bir kısmının Ebu Bekir'in yüzünde yazılı olduğu söylenirdi. Ebu Bekir radıyallahu anh'ın yüzü sanki bir kitap gibiydi. Mekke sokaklarında görülmesi eskiden beri tüm kabile tarafından sevinçle karşılanır ve ona çok değer verilirdi. Şimdi ise Kureyş liderleri onu görünce tedirgin oluyordu. Bilal radıyallahu anh onun aracılığıyla İslam'a girmişti. Ona işkence yapıldığını görünce Ümeyye'ye "Bu zavallı adama böyle davrandığın için Allah'tan korkmuyor musun?" dedi. "Onu bu hale sokan sensin." diye cevap verdi Ümeyye. "O halde onu bu durumdan sen kurtar." Ebu Bekir radıyallahu anh "Tabii kurtaracağım." dedi. "Bundan daha güçlü ve iri genç bir siyah kölem var. Hem de senin dininden. Onu Bilal'e karşılık sana vereyim." Ümeyye buna razı oldu. Ebu Bekir radıyallahu anh de Bilal radıyallahu anh'ı aldı ve azat etti. O zamana kadar 6 kişiyi daha azat etmişti. Bunlardan ilki ilk Müslümanlardan çok kuvvetli bir imana sahip olan Amir İbni Fuheyre'ydi. Amir bir koyun çobanıydı. Özgürlüğüne kavuştuktan sonra Ebu Bekir'in sürülerinin bakımını üzerine aldı. Hazreti Ebu Bekir'in azat ettiği kölelerden biri de Ömer'in cariyesiydi. Cariye İslam'a girmişti fakat Ömer onu dininden dönmesi için dövüyordu. O sırada oradan geçmekte olan Ebu Bekir radıyallahu anh, cariyeyi aldıktan sonra serbest bıraktı. İşkence yapanların en acımasızı Ebu Cehil'di. Eğer yeni dine giren bir kimsenin kendisini koruyacak güçlü bir ailesi varsa, Ebu Cehil ona işkence edemiyor, fakat ona hakaret ediyor, adını kötüye çıkarıyor ve onunla alay ediyordu. Eğer Müslüman olan bir tüccarsa onun kervanını durdurmak ve mallarını boykot etmekle tehdit ediyordu. Fakat mümin olan kimse eğer kendi kabilesinden zayıf ve korumasız bir kimse ise ona çok işkence ediyordu. Diğer kabilelerdeki müttefiklerini de kendi zayıflarına böyle davranmaları için ikna ediyordu. Kabilesindeki zayıflardan Yasir radıyallahu anh, Sümeyye radıyallahu anha ve oğulları Ammar'a işkence edilmesine Ebu Cehil sebep olmuştu. Hepsi de İslam'dan dönmeyi reddettiler. Bunun üzerine Sümeyye kendisine yapılan işkenceler sonucunda öldü. Fakat Mahzumlu ve başka kabilelerden olan diğer kurbanlar kendilerine yapılan işkenceye dayanamadılar ve işkencecilerin her söylediğini kabul edecek bir dereceye geldiler. Onlara Lat ve Uzza da Allah gibi sizin tanrılarınız değil mi diye sorulduğunda evet diyorlardı. Yanlarından bir böcek geçse ve bu böcek de Allah gibi senin tanrın değil mi diye sorulsa işkenceden kaçmak için evet diyecek bir hale gelmişlerdi. Bu kelimeler kalpten gelmiyor, dilin ucuyla söyleniyordu. Fakat dilleriyle bunu söyleyenler artık açıkça İslam'ı yaşayamıyor, birçoğu gizli olarak bile yaşayamıyordu. Bununla birlikte halkın işkencelerine katlanmayıp bir mağaraya sığınan gençler hakkında indirilen ayetler onlara örnek oluyordu. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinin işkencelerden kurtulabildiği halde diğer müminlerin sürekli işkence çektiklerini görünce onlara şöyle dedi: "Eğer Habeşistan'a giderseniz orada hiç kimseye haksızlık ve adaletsizlik yapmayan bir kral bulacaksınız. Orada dine sımsıkı bağlı bir yaşam vardır. Allah size bu çektiklerinizden bir kurtuluş yolu gösterene dek orada kalın." Bunun üzerine müminlerden bir grup Habeşistan'a gitmek üzere yola koyuldu. Bu İslam'da ilk göç, hicret idi.
1: Hazreti Peygamber'in hayatı. Eser Martin Links, İnsan Yayınları. Okuyan Mustafa Demirci.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken

0: Abdeste Bismillah diyerek başlar, sonra da şöyle derdi: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şehadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza eyle.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
4: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
6: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
7: Zorunlu yayın.
8: Lösemili bir kadına, talasemili bir çocuğa candan bağlıyız. Hadi sen de kan dostumuz ol. Düzenli kan bekleyen milyonları hayata birlikte bağlayalım. Sana en yakın Kızılay Kan Bağış Merkezi için Kanver Org'u ziyaret et. Hiç tanımadığın birine candan bağlan.
7: Zorunlu yayın.
1: Radyo Hedef.
9: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Şerifi 29. Cüz. Okuyan Yunus Koçan.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
7: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam Sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3 artı 1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam Sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam Sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
1: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
1: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği, yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
9: Zorunlu yayın.
11: Radyo Hedef.
12: Hayatı anlamadan geçip gidiyoruz. Düşünceyi küçümsüyoruz. Sevmeyen, sezmeyen, anlamayan yığınlara dönüşüyoruz. Okuma, içimizdeki meçhul alemin kapılarını açan bir anahtar. Din, aşk, şiir. Boşlukta yuvarlanan insanın bir yıldıza attığı merdivenler. Yine çiçekteyiz işte, yine meyvedeyiz. Yine doğumdayız işte, yine sevinçteyiz. Yeryüzü aşkın oluncaya dek. Tuğba Şenol'la Turkuaz her salı 19 ile 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
11: Radyo Hedef FM 91.8.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Radyo Hedef.
5: Muhammed Emin Yıldırım'ın sohbeti her sabah 6.30 ve tekrarıyla 14.30'da Hedef Radyo'da sizlerle.
4: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: En büyük nimet aile. Hazırlayan ve sunan Muhammed Emin Yıldırım.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi'l vahidil kahhar ve salatu vesselamu ala nebiyyinal muhtar ve ala alihi ve ashabihi'l ethar ve ala cemil enbiya'i vel murselin'el ebrar. Mevsimlerden bize biraz hüznü, biraz olgunluğu ve yaşlılığı hatırlatan sonbahar mevsimi. Yer düzce, düzce der demez benim aklıma Muhammed Zahid el-Kevseri geliyor. Allah binlerce kez rahmet eylesin. Böyle güzel bir il. Konu mühim, evlilik meselesini konuşacağız. Herhalde gençler onun için doldurdu salonu. Ve böyle güzel bir mecliste, güzel bir konuda Allah bizleri bir araya getirdiği için binlerce kez ona hamd ederek sözlerimize başlamış olalım. Cenab-ı Hak hayırlar konuştursun, hayırlarla da inşallah azığımızı, istifademizi ziyadeleştirmiş olsun. Kıymetli kardeşlerim, bu sene aile yılı bizim için. Çok gayretli kızlarımız var içinizde. Ne yaptı ettiler? Üniversite programların ilkini Düzce'de yaptırdılar. Daha yeni başlıyor dışarı programlar. Pazar günü de ben Allah nasip ederse Almanya'da olacağım. Ve ta Mayıs'a kadar epey bir mesele konuşacağız bu başlık altında. Birkaç serlevha kullanıldığı için konu karışmış gibi oldu. Ben bir düzeltmek istiyorum. Bizim asıl serlevhamız dünyadaki cennet aile. Bu yılki serlevha. Vakıfta yaptığımız dersler var, dışarıda yaptığımız dersler var, medresede yaptığımız dersler var. Bunların her birinin de ders başlığı farklı. Benim şu anda yaptığım ders başlığı da şu arkamda yazan en büyük nimet aile. Benim bugünkü ilk dersin konusu da ne zaman ve nasıl evlilik. Dolayısıyla serlevhayı belli edeyim ki sonra kürsüden inince yakama yapışmayın. Hocam niye falanca meseleyi anlatmadın, niye filancaya dokunmadın? Benim konum bu. Ben konumdan da dışarı çıkmaya niyetim yok. Çünkü diğer taraflarda da başka meseleleri anlatacağım için özellikle bu konunun üzerinde bugün biraz durmuş olacağım. Sözüme başlamadan önce tahmin ediyorum ki bekarlar fazladır.

0: bekarları sormayacağım da bir evlilerin ellerini görebilir miyim? Ne kadar evli kardeşimiz var? Aşağı yukarı salonun %5'ine denk gelir mi? Hadi öyle diyelim. Üçüncü bir sınıf daha var biliyorsunuz içimizde. Nişanlılar. Nişanlılar şu anda bu alemde yaşamadıkları için biz onları dikkate almayalım. Onlar kendi alemlerinde devam etsinler. Karşımda çok az bekarlar var, evliler var, çoğunluk bekarlar. Şimdi bekarlara evliliği anlatmak zor iş. Neden? Çünkü ne olsa ne kadar olsa evlenme meselesi bütün gençlerin şöyle ya da böyle gündemindedir. Heyecan da olduğu için o heyecandan dolayı söylenenler ne yazık ki biraz havada kalıyor. Evliler de diyor ki zaten biz evlenmişiz, bizden geçmiş. Onlar da evlilik meselesini dinlemiyorlar. Dolayısıyla mesele havada kalmış oluyor. Ben bugün o meseleyi biraz aşağıya indirmek istiyorum. Çünkü ister evli olalım benim gibi, ister bekar olsun sizler gibi, bu meseleyi konuşmak zorundayız. Evliler için bu meselenin konuşulması tecdit anlamını taşıyor. Tecdit, yenilenme biliyorsunuz. Bekarlar için de tesis anlamını ve sorumluluğunu aslında hatırlatıyor. Dolayısıyla tek taraflı bir mesele değil bu mesele. Her açıdan bizim bu meseleyi güzel bir biçimde ele almamız gerekiyor. Umuyorum ki bu mesele gerçekten Rabbimizin Kur'an'da buyurduğu gibi, biraz önce okunan ayetler çok güzel seçilmiş ayetlerdi. Ayetlerde bir sürü mesajlar vardı, inşallah almışızdır hepimiz o mesajları. Ve o ayetlerin dışında bir sürü ayette Rabbimizin bu meseleyi nazarlarımıza vermesi ve meselenin sorumluluk noktasında üzerimize yüklenen o mükellefiyetin tekrarla, ısrarla dile getirilmesi, yolumuzun yegane rehberi olan sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu mesele üzerinde ısrarla durması, bu konuda başka bir şeye ihtiyaç bırakmayacak kadar da meselenin hassasiyetine, mükellefiyetine, değerine, kıymetine dikkat çekmesi, bizim bu meselenin üzerinde durmamız gerektiği konusunda bir sorumluluğa sevk ediyor. Ben de onun için zaten bu aile yılı kapsamında bu meseleleri biraz konuşmak istiyorum. Madem biz böyle bir meseleden dolayı sorumluyuz, sorumlu olduğumuz bu meselenin değer ve kıymetini hak ettiği çerçevede takdir etmiş miyiz? Bize emanet edilen aileler, ki aile sadece evlenmekle ortaya çıkan bir şey değil. Buradaki bekar bütün kardeşlerimin de ailesi var. Biz bir ailenin mensubuyuz. Annelerimiz var, babalarımız var, kardeşlerimiz var. Onlara karşı da sorumluluklarımız var. Bütün bu çerçeveden meseleyi ele alarak kulluk için gönderildiğimiz şu dünyada Allah'ın bizden beklediği, istediği o sorumluluğu yerine getirmenin gayretini vermiş olalım. Dua edin bana da, ben bu meseleyi size biraz anlatabileyim. Ben de size dua ediyorum. Allah istifadelerinizi arttırsın. Şu meclis dağılırken bu meselede selim ve sahih bir biçimde bazı bilgiler aklımızda oturmuş olsun. Serlevham iki tane başlık taşıyor aslında. Ne zaman evlilik ve nasıl evlilik? Ne zaman evlilik konusunda size şöyle bir tablo sunmak istiyorum benim güzel kardeşlerim. İstiyorum ki böyle zihinlerinizde iyice otursun bu mesele. Bazen görsel ifadeler sözlü ifadelerden etkili olduğu için ben bir zamandır bu meseleyi bu şekilde izah etmeye çalışıyorum. Bakın burada 5 tane mesele var. 5 tane boşluk. Ne zaman evlilik meselesinin birinci cevabı, evliliğin anlamını, değerini ve sorumluluklarını öğrenmesi. En başta biz bir kere bu noktada şunu bilmemiz gerekiyor. Evliliğin anlamını, değerini ve sorumluluklarını öğrendiğimiz zaman evlilik. Bu 3 tane kavramın çıktığı nokta hukuktur aslında. Müslüman hukuklu yaşayan insandır. Biz hukuka tam karşılamasa da fıkıh da diyoruz biliyorsunuz. Fıkıh ayrı bir şey, hukuk ayrı bir şey ama hukuk meselesi biraz fıkhın alt başlığı altında ele alınabilecek bir şey. Rabbimiz bize gönderdiği o aziz dinin her meselesini o fıkıh içerisinde konuşuyor. Ve biz haklara, hukuklara riayet ederek yaşamak zorundayız. Yaşadığımız oranda Abdullah olabiliyoruz, Allah'a kul olabiliyoruz. Burada ben imkan olsaydı duymak isterdim. Mesela bir 10 kişiyi çağırıp sahneye. Arkadaşlar evlilik deyince nedir? Sen evlilik deyince ne anlıyorsun? Sorusuna bizatihi karşılıkların sizler tarafından verilmesini isterdim. Ama o işi uzatacağı için ben sizin adınıza vereceğim. Ancak şu kadarını söyleyeyim ki inanın ki bugün evlilik meselesini bilmeden insanlar bu mesele hakkında konuşuyor. Evlenmek sadece iki insanın hayatını birleştirmek demek değildir. Bakın biz evlenmeye Türkçe'de de çok güzel bir kavram kullanıyoruz aslında. Evlenmek ev sahibi olmak demektir aslında. Peki biz şu anda diyelim ki sizin adınıza konuşuyorum. Bekarsam ben bir ev sahibi değil miyim? Yine ev sahibiyim. Ama evlendiğim zaman evin hukukunun da sahibi oluyorum. O ev hukuku benden soruluyor artık. Şimdi ben bekarsam bir evdeyim zaten. O evin hukuku babamdan soruluyor, annemden soruluyor. Ama ben evlendiğim zaman bir ev sahibi olduğum zaman o evin hukuku benden soruluyor. Peki bu hukukun altını dolduracak şeylerden benim ne kadar haberim var? Benim güzel kardeşlerim. Şunların her birinin dayanağı Kur'an'da bir ayettir. Biz evlilik der demez bunları anlamak durumundayız. Neymiş evlilik? Evlilik ibadettir. Evlilik nimettir. Evlilik cihattır. Evlilik devlettir. Evlilik dindir. Evlilik imtihandır. Bir kere şunları bilelim. Eğer biz evliliği bu çerçeveden ele almazsak hukukunu öğrenmemiş oluruz. Dolayısıyla biz eğer evlilik meselesini başkalarının konuştuğu gibi değil, biz Müslümanız, Allah'ın kitabına göre, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetine göre mecburen konuşmak durumundayız. O çerçeveden konuşmaya başladığımız andan itibaren bizim konuşmamız gereken bu. Neyi konuşmuş oluyoruz o zaman biz? Evlilik ibadettir meselesini konuşuyoruz. İbadettir deyince aklınıza ne geliyor? Yaptığınız herhangi bir ibadet neyse, namaz gibi, oruç gibi, zekat gibi, hac gibi, evlilik de aynı şekilde. Öyleyse eğer şu birinci maddeye dikkat edelim. Evlilik ibadettir. Öyleyse külfetine katlanılmalıdır. Bir tane baba yiğit çıksın bizim içimizde de desin bakalım ben sabah namazına zorlanmadan kalkıyorum. Sabah namazında hele bugünlerde yorganı üzerinden atmak zor gelmiyor mu insana? Hangi ibadet zor gelmez insana? Külfet netice itibariyle. Evlilik de böyle. Ağır bir yük mü? Ağır bir yük. Sorumluluğu var mı? Elbette sorumluluğu var. O bize bir farklı bir biçimde bir ağırlık yüklüyor mu o işi yaptığımız zaman? Elbette yapıyor ama netice itibariyle. İbadetse eğer o ibadet meselesi o çerçeveden ele alınarak değerlendirilmeli. Nasıl ki hiçbir ibadeti yaptığımız zaman uflamıyoruz puflamıyoruz. Allah'ım işte niye bu namaz var, niye bu cihat var, niye şu var, niye bu var demiyoruz. Çünkü iman ettik, iman ettiğimiz zaman da teslim olduk. Aynı şekilde kulluğun ifası için, hayatın devamiyeti için, huzurun elde edilmesi için, daha birçok için biz evlilik meselesini konuşuyoruz. Konuştuğumuz anda da meseleyi ibadet çerçevesiyle baktığımızda her ibadet için ne lazım bize başta? Sahih ve selim bir niyet lazım. Bize evlilik için de sahih ve selim bir niyet lazım. Eğer sahih ve selim bir niyetle meseleyi başladık mı konuşmaya, arkasından Allah'ın izniyle diğerleri de gelecek. Dolayısıyla biz evlilik meselesini bir kere en başta bu çerçeveden ele alalım. İbadet ve ibadetimize ait bir meseleyi konuşuyoruz. İkincisi, Evlilik nimettir. Nimetse eğer şükrü eda edilmelidir. Allah her nimetten şükür ister. Ve şükredersek arttıracağını vaat ediyor. Küfredersek, yani nankörlük edersek, nimete karşı olması gereken tavrı, davranışı sergilemesek Allah o nimeti çekip alıyor bizim elimizden. Peki biz şükretmeyi nasıl anlıyoruz benim güzel kardeşlerim? Mesela yedik güzel bir yemek, elhamdülillah dedik, ya da bilindik yemek duasını, sofra duasını okuduk, bitti mi? Hayır. O işin kavli boyutudur. Her nimetin şükrü kendi cinsindendir. Allah bize bir nimet vermişse o nimetin şükrünü kendi cinsinden ancak yerine getirdiğimiz zaman sorumluluğumuzu yerine getirmiş oluruz. Sağlık vermiştir sana, beden vermiştir sana sağlıklı bir beden, ilim vermiştir sana, hitabet vermiştir sana, elin iş yapıyordur, bir işte yazılmazı güzel yazıyorsundur, neyse hayatın hangi alanında olursa olsun sana verilen her türlü nimet kendi cinsinden şükür istiyor. Evlilik de böyle bir nimet. O nimet öyle bir nimet ki sana bir yuva kazandırıyor ve cennetin şubesi olabilecek bir güzelliği tattırıyor ki en sonda ona tekrardan dikkatlerinizi çekeceğim. Öyle bir nimetin şükrü model olabilmektir, örnek olabilmektir. Kurulan o yuvayı yuvadan mahrum olanlara ya da elinde yuva olmasına rağmen o yuvayı Allah'ın istediği gibi şükürle geçirmeyenlere örnek olacak, model olabilecek bir karşılıkla bu meselenin yansıtılmasıdır. Dolayısıyla evlilik nimettir meselesini anladığımızda mesele biraz daha farklı bir noktaya doğru taşınmış oluyor. Üçüncüsü evlilik cihattır. Cihattır nasıl anlıyorsunuz? Karı koca birbirini yiyecek diye anlamıyorsunuz inşallah. Cihat olacak ama kime karşı? Dışarıdan gelecek bir şeyler. Bakın ailenin, Arapça aile, Arapça bir kelime zaten ama bizim anladığımız manada çekirdek ailenin Arapçadaki karşılığı usretundur. Usrenin anlamlarından bir anlam da dışarıdan saldırılara karşı giyilen zırhtır. İnanın aile de böyledir. Aile bir zırhtır. Dışarıdan çok saldırı var. O saldırılardan korunmak için aslında giydiğiniz zırhın adı oluyor aile. Aile eğer evlilik cihat ise öyleyse hazırlığı yapılmalıdır sorusunu unutmamamız gerekir. Nasıl bir anlam taşıyor bu benim güzel kardeşlerim? Şöyle, kurduk değil mi aileyi, ya da aile kurmaya niyetlendik? Hayrın çok manisi olur. Maniler başlıyor zaten. Daha istemeden başlar. Nişanlılıkta zaten harp daha da şiddetlenir. Evlilikte, düğünde, müğünde iş başka bir noktaya gider. Çünkü bir sürü dışarıdan farklı şeyler gelir. Şimdi ben biliyorum ki öyle bir yola çıkıyorum ki bu yol dizi filmlerde, sinemalarda, tiyatrolarda ya da işte ayakları yere basmayan kitaplarda anlatıldığı gibi bir şey değil. Bu bir ibadet. Bu bir nimet ve bu bir cihat. Şimdi ben cihat diyebilirsem evliliği, ona göre hazırlığımı yaparım. Cihadın çok farklı tanımları var biliyorsunuz bizim literatürümüzde, sözlüklerimizde. En önemli tanımlarından bir tanesini burada size vermek istiyorum. Cihat nedir biliyor musunuz? İslam'la insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. Biz cihadı böyle anladığımız zaman İlk insan kim bu sözün sorumlusu olarak? Benim. Nefsimle İslam arasındaki engeli kaldırmanın adı da ne oluyor? Cihat oluyor. Zaten demedi mi sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Nefisle mücadelenin adı da cihattır. Ve hatta biraz zayıf görülse de en büyük cihat, cihadul ekber, nefisle yapılan cihattır diye sallallahu aleyhi ve sellem bunu söyledi bize. Netice itibariyle ben meseleyi cihat çerçevesinden ele aldığımda benimle kendi nefsimle İslam arasındaki engeli kaldırma noktasında bir sorumluluğum var. Karşımda Allah'ın bana bir nimet olarak verdiği eşim var. Eş kavramının biliyorsunuz cinsiyeti yok. Kadın da konuşsa erkek için eş, erkek de kadın için konuşsa eş. Bizde de zevç ve zevce diye kullanılır biliyorsunuz. Eşler birbirlerini nimet olarak gördükleri zaman, cihat meselesini anladıklarında karşı taraf eş de öyle değerlendirecek. O zaman iki eş bir araya geldiğinde karşıdan bizim ailemizi, yuvamızı yıkmaya çalışan başta nefislerimiz, sonra şeytan, sonra da şeytanın adamı olmuş olan niceleri bu manada fitne sokmaya çalıştıklarında biz hazırız o cihada. Asla onların evimizi, ailemizi yıkmalarına müsaade etmeyiz noktasındaki bir ön hazırlıkla mesele yaklaşıldığında mesele bambaşka bir noktaya geliyor. Ama benim güzel kardeşlerim, bakın şu memlekette şu anda bu meseleyle alakalı, evlilikle alakalı iki tane temel problemi en üst düzeyde yaşıyoruz. Her geçen gün ertelenen bir evlilik var. Onunla alakalı şimdi bir şeyler söyleyeceğim size. Bir de kurulan yuvalar dağılıyor. 10 yıl içerisinde, son 10 yıl içerisinde her 6 tane yuvadan bir tanesi boşanmayla neticeleniyor. Boşanma olmayıp da evde birbirlerine Haçlı savaşları gibi işte savaş ilan edenler, onlar da ayrı bir mesele zaten. Bunları dikkate aldığınız zaman inanın çok ciddi bir meseleyi konuşmuş oluyoruz aile meselesini konuşunca. Ve biz aslında buradan kaleyi düşürdük. Burada yitirdik sancağı. Biz başka yerlerde arıyoruz. Zannediyoruz ki ümmeti Muhammed yıkıldığı için ailelerimiz yıkılıyor. Zannediyoruz ki insanlık bozulduğu için ümmeti Muhammed bozuluyor. Bu iki tane sorunun doğru cevabını verelim ne olur. Ailelerimiz bozulduğu için ümmeti Muhammed bozuldu. Ümmeti Muhammed bozulduğu için insanlık bozuldu. Çünkü ümmeti Muhammed insanlığın mayasıdır. Maya bozulunca asıl mayaladığı şey bozulur. Bizde sıkıntı olduğu için insanlık bugün arıza yaşadı. Dolayısıyla biz kaybettiğimiz değeri kaybettiğimiz yerde bulup yeniden tesis etmek zorundayız. Kaybettiğimiz değer bizim aile. O aile meselesini bu çerçevede ele aldığımızda nereden meseleyi ele alacağız? Yanlışlar nerede? Arızalar nerede? O arızaları giderme adına gayretleri nasıl, ne çerçevede ortaya koymalıyız? Bunların hepsini bu manada değerlendirmek durumundayız. Dolayısıyla evliliği cihat olarak gördüğümüzde buna göre bir hazırlık içerisinde oluruz. Size Müslim'de geçen bir hadisi hatırlatmak istiyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meselenin ciddiyetine ve bu işin hazırlık boyutuna dikkat çekmek için şöyle bir şey söylüyor bize. Bir tasvir aslında. Şeytan bütün adamlarıyla, avanesiyle beraber tahtlar kurar denizlerin üzerinde. Sonra adamlarına der ki gidin Beni Adem'in, Adem'in oğullarının işlediği günahların en kötüsünü, en büyüğünü işleterek bana haber getirin. Adamları gider şeytanın, günahlar işletir gelirler ve o günahlar sıralanır. Hangi günah sıralanırsa şeytan tam anlamıyla memnun olmaz. Aynen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Müslim'in misafir babında bu hadisi bize böyle naklediyor. En son bir tanesi Adem'in çocuklarının yuvalarını yıktığını, hanım ile bey arasına huzursuzluk soktuğunu, fitne soktuğunu söyler ve şeytan bundan dolayı memnun olur. Bu haberi getiren adamına, askerine övgüyle bahseden cümleler dizer. Neden? Allah Resulü bunu niçin anlatıyor? Bozarsanız aileyi, yıkarsanız bu işi, bu iş başka başka işlere sebebiyet verir. Zaten aile, o kaleyi yıktınız mı? Geri kalan kalede birbirlerinin arkasına çökeceği için aleyhissalatü vesselam Efendimiz yıktırmayın diyor bunu. Sahip çıkın. Oha şeye, kaleye elinizden geldiğince sahip çıkın diyor. İşte biz cihat diye anladığımızda meseleyi öyle anlarız. Bakın dördüncüsü, evlilik devlettir. Öyleyse yasaları uygulanmalıdır.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
7: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 4375.
0: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
8: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
9: Zorunlu yayın.
10: Okumak istiyorum. Her şeyden çok. Daha okula bile gitmeden bir tabeladan tanıdı ilk harfi. İlk sözcüğü bir şişenin etiketinden söküverdi. Bilgiye aç, susuz. Merakı nasıl da sonsuz. Ve biliyor, imkanı olsa dünyaları yerinden oynatabilir. Ülkesinin gururu olabilir. Ama işte bazen 2+2=4 etmiyor. Ve ne yapsa, ne kadar istese de asla gücü yetmiyor. Okumak istiyor. Okutmak ister misin? Cumhuriyetimizin 100. yılında gençlerimiz sizin desteğinizle okusun. Cumhuriyetin geleceği onlar olsun.
11: Türk Eğitim Vakfı. Tev.org.tr.
9: Zorunlu yayın.
12: Radyo Hedef. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz aile. Aile, toplumun çekirdeğidir. Nesli korumanın teminatıdır. Akrabalık bağlarının oluştuğu ocaktır. Aile, toplumun temeli, toplumun özüdür. Aile, güvenli kapımız, huzurun menbaıdır. Aile, bizi biz yapan değerlerin vatanı, bizi biz yapan hakikatlerin ocağıdır. Aile bir ocaktır, orada pişen şeyler topluma ilaçtır. Şunu iyi bilmeliyiz ki, aileyi tahribe yönelen her şey, bizi ve toplumumuzu tahribe yöneltmiştir. Aile değerlerimizi yok etmeye çalışan küresel odaklarla, aileyi bozmaya yönelik ideolojik ve sapkın akımlarla mücadelemiz sonsuza kadar sürecektir. Özümüz, kökümüz, çekirdeğimiz, kutsalımız, kırmızı çizgimiz, temel taşımız, son tüten ocağımız ve son kalemiz ailemizi kaybetmek istemiyorsak, sonuna kadar bu hayasız akına set olup ailemizi korumalıyız. Aslan Savaş'ın hazırlayıp sunduğu Son Kale Aile programı her salı 21'den itibaren 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Radyo Hedef, FM 91.8.

0: Rafisin ki tevazu haline yücelik bahşedersin. Secde secde eğildiğim yerde başımı göklere değdirirsin.
1: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
2: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.

Bilelim ki bir devlet kuruyoruz. Bir İslam devleti. Bu İslam devleti nasıl kuruluyor? Mesela düğünde biz Kur'an'la okuduğumuz zaman, Kur'an'lı bir düğün yaptığımız zaman, bir de velime verdiğimiz zaman olmuş oluyor mu? Bitti mi? Bu kadar mı? Hayır. Kur'an bize yine aleyhissalatü vesselam Efendimizin beyanlarıyla bir yerin İslam devletinin nasıl olabileceğinin ölçüsünü veriyor. Bir yerde İslam devletinin olması bayrağında la ilahe illallah yazmasıyla alakadar değil sadece. Sadece mesele tesettür falan da değil. Sadece mesele konuşurken besmele ile başlayarak konuşma da değil. Bu çerçeveden baktığınız zaman şu anda dünyanın birçok yerinde bunlar var zaten. Ama sorsanız bu kardeşinize, bana göre İslam devleti yok şu anda yeryüzünde. Peki nedir yeryüzünde İslam devletinin olabilmesi için? Nasıl bir şart var? 3 tane temel şart var. Zeminde, temelde tevhid olacak. Gövdede adalet olacak, dallarda meşveret olacak. Tevhid, adalet ve meşveret. 3 tane esas varsa o devlet İslam devletidir. Ben şimdi bir aile devletinden bahsediyorum. Benim aile devletimde de bu olacak. 3 esas olacak. Zeminde ne olacak? Tevhid olacak. Allah'tan başka hiçbir şey olmayacak. Gerçekten la ilahe illallah anlaşılarak, kavranarak esas kılınacak. Nasıl olacak bu? Diyelim ki bir anlaşmazlık oldu. Oldu ki hanımla bey arasında oldu. Olmaz mı? Olur, bir sürü olur. Oldu ve biz tıkandık, çözemiyoruz. Nereye başvuracağız? Hemen kızımız koş babanın evine, anneye söyle, anneyi gönder bu tarafa, babayı ortaya kaldır, ötekisi oradan, ötekisi buradan. Böyle değil. Ya gel hele, biz Müslümanız, Allah'ın kitabına bir müracaat edelim, bu sorunumuzu bir çözelim. Çözemedik değil mi? O kitabı iyi bilen birine gidelim, o çözsün meselemizi. Çünkü biz Allah'ın hükümleriyle hükmetme meselesinde bir sorumluluğumuz var. Aile devleti de böyle. Mesele sadece sorun çıktığı zaman değil, kurduğumuz andan sonuna kadar devletin yasaları olduğu gibi evinde yasaları vardır. Beyin kendine göre yasaları vardır, eşin kendine göre vardır, çocukların vardır ve bunlar ortak bir biçimde, öyle despotizmle, diktatörlükle değil, ben astığımı astığı, kestiğim kesti, kimse bana itiraz edemez falan, böyle bir şey yok. Meşveret dediğimiz şey en üst düzeyde istişaredir. İstişare de noter gibi sadece tasdik etme meselesi değil. Kararlar konuşularak elde edilir, alınır. Neyse o kararlar, onlar alınır ve ona göre uygulanır. Dolayısıyla devlettir meselesinde karşılıklı bizim bu manada sorumluluklarımızın olduğu unutulmamalı. Gelelim beşincisine. Evlilik dindir. Öyleyse sahip çıkılmalıdır. Dindir. Ne diyor sallallahu aleyhi ve sellem? Çok şey var da bu konuda. Ben daha size söyleyeceğim bir sürü şey var. Onun için hızlı geçeceğim. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, kişi evlendi mi dininin yarısını tamamlamış olur. Diğer yarısı içinde hadi ondan sonra da kulluk noktasında gayreti. Hadi biz orayı şöyle anlayalım, hadi bakalım diye anlayalım. Hadi ondan sonra sana kalmış. Yarısını tamamladığımız bir şey evlilik meselesi. Bakın Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem meseleye nasıl bir açıdan yaklaşıyor. Dolayısıyla evlilik dediğimiz mesele din meselesi ya. Dinimize ait bir mesele. Dinimize ait olan mesele başlangıcından sonuna kadar dinimize layık bir biçimde devam etmeli. Sonuncusu da şu, evlilik imtihandır, öyleyse sabır azık olarak edinilmelidir. Vallahi imtihan, bunu bilin. Öyle size toz pembe bir şeyler söyleniyorlarsa, 25 yıldır evli olan bir adam karşınızda var. Çok rahat bir biçimde bu meseleyi ben size anlatabilirim. İnanın ki her açıdan.

Bakın bunu ben size elimle göstermek istiyorum. İki tane dost diyelim, birbirini Allah için sevenler. O dost şurada, Ahmet burada, Mehmet burada. Karşılıklı oldukları için birbirleriyle bir hukukları var. Bu Ahmet ile Mehmet baba oğul olsalar bu mesafe şu kadar oluyor. Ahmet baba olsa, Mehmet oğul olsa yine karşılıklılar. Yaklaştıkları için sorumlulukları daha fazla arttı. Bu manada başka bir şey ortaya çıktı. Bu Mehmet ile Ahmet diyelim ki gerçekten biraz daha farklı bir biçimde dost olsalar. Bu dostluk başka bir şey, biliyorsunuz. Bu dostluğun çok dedikodusu yapılır ama kaç tane dost vardır o ayrı bir mesele. Daha da yaklaşır çünkü bambaşka bir hukuk ortaya çıkmış olur. Yine mesafe ancak bu kadar olur. Ama evlendiğiniz zaman mesafe şu oluyor. Mesafe bu kadar olduğu için burada başlayan imtihanın şiddeti ne kadarsa yaklaştıkça o mesafe imtihanın şiddeti artıyor. Yani yediğiniz çiftenin şeyin ne diyelim tekmenin şiddeti daha da fazlalaşmış oluyor. Ne kadar yaklaştınız o kadar şiddetli bir şey yiyebilirsiniz. Ama mecburuz zaten, evlilik dediğiniz şey o manada bu bağı kurma adına ortaya atılıyor. Ama imtihan olarak bildiğimde önüme Kur'an bir şey söylüyor. Diyor ki bak, sen bir gün Nuh aleyhisselam gibi olabilirsin. Onun inkarcı kadını gibi bir kadınla imtihan edilebilirsin. Lut olursun aleyhisselam, onun hanımı gibi biriyle imtihan edilebilirsin. Her zaman imtihan kadınlardan gelmez. Kur'an karşıyı da söylüyor. Meryem olursun kocasızlıktan ve İsa aleyhisselam gibi bir evladı doğurmaktan kaynaklanan imtihanlarla karşı karşıya kalabilirsin. Asiye olursun Firavun gibi bir kocanın karşısında cennet kadını olma noktasında bir sorumluluğu yerine getirmek zorunda kalabilirsin. O halde bahaneye sarılmaya gerek yok. Bak Kur'an bütün ihtimalleri karşımıza koydu aslında. Hiç bu manada başka bir şeye gerek yok. Sana düşen bu noktada gerçekten yapılması gereken neyse odur. Şimdi imtihan olarak anladın, hazırlığını ona göre yaptın. Elbette ki senin duan Allah'ım kolaylaştır olacaktır. Asla biz afiyet dışında, selamet dışında Allah'tan başka bir şey istemeyiz. Ama olur ki karşımıza afiyet ve selametin yanında başka imtihanlar da gelirse, ben o imtihana katlanmayı Allah'ın katından, Allah'ın nazarında yarın cennette mükafatımı arttıracak bir mesele olarak anladığım zaman mesele başka bir biçimde zihin dünyamda çağrışmış olur. Dua edelim, gayret edelim de Allah bize bunu nasip eylesin. Şimdi benim güzel kardeşlerim, halen biz birinci başlıktayız. Nasıl, ne zaman evlilik? İkincisi bu. Evliliği bedenen, kalben ve aklen istemesi. Bakın üç tane kavram kullandım burada. Ne zaman evlilik olacak? Bedenen, kalben, aklen istemesi. Bedenen ister, eğer bir arızası yoksa, bir rahatsızlığı yoksa. Allah bizi öyle yaratmış zaten. Belli bir noktaya geldiğimiz zaman o noktanın adı buluğdur, biliyorsunuz. Fiziksel buluğ var, bir de akli buluğ var. Akli buluğun karşılığı rüştür, biliyorsunuz Kur'an'da. Ama diyelim ki fiziksel buluğa geldiği anda ister karşı cinse karşı ilgi duyar, bu manada bazı şeyler oluşur. Ama Müslümandır, ama sınırlı ve sorumlu yaşayandır. Sınırları koruma adına bir gayret içerisinde olur. Bunu istediği zaman bedenen isteme noktasında bir şey yok. İkincisi kalben ve aklen istemesi. Bu ne biliyor musunuz? Bunun bir anlamı var aslında. Bunun anlamı şu. Bugün gençlerimizin büyük bir kısmı evlilikten korkuyor. Korkunun sebebi de şu. Kalben bir korku var, aklen de bir şüphe var. Neden biliyor musunuz? Etrafta örnekleri görüyor. Amcasının kızı evlenmiş, dayısının oğlu evlenmiş. Zaten akşama kadar birbirlerini yiyen bir anne ve baba var evde de, onları da görmüş. Ne kadar bu manada etrafında bu iş için yeltenen insanlar varsa bunların sorunlarına da şahit olmuş ve genç bundan

dolayı kalben bir korku içerisinde. Ya ben de bu işi götüremezsem, ya ben de aynı şeyi yapabilirsem. Aklende şüpheleri var. Nasıl olacak diyor bu. Mesela ben nasıl bu işi yapabileceğim? Bekarlık, özgürlük zaten. Diyelim ki rahatım, kimse bana sormuyor şu bu falan filan. Şimdi ben evlendiğim zaman bütün bunların altından kalkabilecek miyim? İşin içerisine kalben korku, aklen de şüphe girince işte bu memlekette olduğu olan oluyor. Şu anda evlilik yaşı 30'lara tırmandı bu memlekette. Eğer biz bu meseleyi her boyutuyla ele almasak ve tedbir almazsak, ben size 10 yıl sonra Düzce'de gelsem, bu evlilik meselesini bir daha konuşsam, elime şöyle bir tablo alıp size evlilik yaşlarıyla alakadar bir şey söylesem, 2033 yılında belki de bu memlekette evlilik yaşı 35'lere, korkuyorum söylemeyi ama 40'lara varacak. Tabii bunun tek nedeni bu değil. Başka sebepleri de var ki bir iki sebebe şimdi yine değineceğim. Ama netice itibariyle etraftaki olumsuz örnekler gençlerin evliliği ertelemesine sebebiyet veriyor. Ama ben de ümmeti Muhammed'in şu güzel gençlerine diyorum ki, kötü örnekler bizim için örnek değildir, bizim için ibrettir. Yanlışlar var diye aynı yanlışları biz de yapacağız diye bir şey yok. Yanlışları görürüz, biz o yanlışlardan ders çıkarırız. Hayır, ben eğer yarın bir yuva kuracaksam, bir ev oluşturacaksam asla falancanın yaptığı gibi yapmayacağım. O yanlışa düşmeyeceğim. Onların düştüğü o sıkıntıya düşmeyeceğim diyerek tedbir alırım. O tedbir üzerinden konuşurum. Ona göre hareket ederim inşallah ve o manada onların yanlışlarının tekrarı noktasındaki bir gaflete de düşmem. Dolayısıyla burada kalben aklen istemesi, bunlarda kendimizi ikna etmemiz lazım. Biraz önce söyledik, eğer evlilik ibadetse, evlilik cihatsa, evlilik devletse tamam bitti. Bir Müslüman için zaten dindir diye bir söz konuşuldu mu, ondan sonrasını konuşmaya gerek yok. O çerçeveden baktığım zaman kalbimi tatmin ederim, aklımı da teskin ederim, ikna ederim. Tevekkeltu alallah der yürürüm. Üçüncüsü, evlilik için manen, maddeten ve ruhen hazırlanması. Bakın burada da üç tane mesele var ve üç tane önemli bir mesele var. Şimdi belki içinizden şunu konuşuyorsunuzdur. Hocam iyi hoş diyorsun da para mı var ki evlenelim? Nasıl evleneceğiz? Zaten biz burada zor bela bu manada bazı şeyler yapıyoruz. Vallahi haklısınız. Ben size ne diyeyim ki? Ama şimdi o meseleleri biraz irdeleyeceğim ben. Meseleyi önce manen hazırlık meselesinden almak durumundayım. Şöyle bir yanlış algı var benim güzel gençlerim. Mesela bir irade zafiyeti yaşıyoruz. Gözümüzün ayarı yok. Allah göz vermiş, kapak da vermiş. Kapağı gözden daha fazla kullan diye vermiş. Ama ben gözü daha fazla kullanıyorum ve ayarsız kullanıyorum. Elimin ayarı yok. İrade zafiyeti yaşıyorum. Uykumda düzen yok. Gecem belli değil, gündüzüm belli değil. Yaşım olmuş 20, 25, 30'a doğru gidiyor. Şöyle bir algı var benim zihnimde. Evlenirsem düzeleceğim zaten. Evlenme hokus pokus ya. Giriyorsun içine, hop düzelip çıkıyorsun. Eğer bekarken ben irade zafiyetlerimi düzeltmezsem, inanın ki evlilikte çok büyük bir risktir bu. O anda düzelecek diye bir şey yok. Yani evliliği bir sihir gibi anlamayın, ne olur anlamayın. Çok ciddi örnekler verebilirim burada. Somut örnekler de verebilirim ama vermiyorum. Başıma iş açmayayım ama siz anlayın. Gerçekten öyle bir şey yok. Bu manada bizim evlenmeden önce irade meselesinde belli bir kıvama gelmemiz gerekiyor. Manen meselenin hazırlık boyutunda böyle bir sorumluluğumuz var. Şimdi ben sosyal medyaya girdiğim zaman çıkamıyorum oradan. 2 saatim, 3 saatim birbirini kovalıyor. İnternetle belli bir biçimde sıkıntım var. Orada irade zafiyetlerim ortaya çıkıyor. Ve ila ahir oturuyorum mesela arkadaşlarımla, saatler saatleri kovalıyor ve gereksiz, lüzumsuz bir biçimde vakit öldürüyorum.

noktada bazı şeyleri düzeltmeden eğer ya nasıl olsa evleneceğim, evlenince zaten düzeleceğim derseniz olabilir mi? Gerçekten saliha bir hanım gelir size. Bu manada bazı yerlerde sizi hizaya çekebilir, o ayrı bir mesele. Ama çok büyük bir risk bu. Olur da olmaz da. Olmama ihtimali daha fazla. Öyleyse eğer ben ibadet adına bir sorumlulukla bu evliliği yerine getirmeye adım atıyorsam en başta manen hazırlanmalıyım. Gelelim ikinci meselenin maddeten boyutuna. Bu ciddi bir sorun benim güzel kardeşlerim. Nasıl mesela üniversitede okuyan birisi üniversiteyi bitirmeden nasıl bu işi yapacak? Bunun bir tek yolu var. Babanız, ananız arkanızdadır. Size diyor ki hadi evladım hiç takılma. Düğün de benden, masraf da benden, evin geçindirmesi de benden. Tamam, o zaman orada bir sıkıntı yok. Ama eğer böyle bir durum söz konusu değilse ve siz bunu ciddi bir biçimde düşünüyorsanız, istiyorsanız mecburen okulla beraber nafakanızı temin edebilecek bir şeyler yapmak zorundasınız. Bu bizim ciddi bir problemimiz bu memleketin. Şu anda iş gücü noktasında en fazla gençlerin katkı sağlaması gerekirken eğitim meselesindeki sıkıntılardan dolayı, yasalardan dolayı, bir sürü problemden dolayı oluşmuyor bu. Etrafımızda imkan sahibi, güç sahibi olan insanların da bu konuda gençlere yardımcı olması lazım. Vakıflarımızın, derneklerimizin, gençlerimizin elinden tutması lazım. Çünkü bu umumi bir sorumluluktur. İnanın bir mahallede sadece maddi anlamda sıkıntılardan dolayı evlenmeyen gençler varsa o mahallenin bütün sakinleri bundan sorumludur. Bir ailede varsa o ailedeki bütün imkan sahipleri bundan sorumludur. Sorumluyuz. Yani bunu biz üzerimize almıyoruz ama yarın hesaba çekildiğimiz zaman bundan dolayı da hesaba çekileceğiz. Ama meselenin o diğer ayağı. Şimdi gelelim size. İmkan var mı bugün evlilik dediğiniz şey en ucuzu böyle en ucuzu 50 bin liraya yapılabilecek şekilde. Hadi dedim evlendik, düğün müğün oldu. Ben evimi idare edebilmem için en asgari şartlarda bana 3 bin lira lazım. E ben ne yapacağım şimdi, bunu sağlayabilecek bir yolum, bir imkanım var mı? Yok. Yoksa ne yapacağım? Yoksa oruç tutacaksın. Yoksa dişini sıkacaksın. Başka yolu yok bunun. Başka bir şey varsa eğer onu konuşalım. Sabır dediğim şey orada ortaya çıkacak. Şimdi sen biliyorsun, geldin Erzurum'dan, Düzce'de İslami ilimleri ilahiyatı okuyorsun hazırlıkta. Daha başladın hazırlıkta bir evlenme meselesini konuşuyorsun. Ya 5 yıl boyunca sen tefsir mi konuşacaksın, hadis mi konuşacaksın, fıkıh mı konuşacaksın, evlilik mi konuşacaksın? Daha yeni üniversiteye başladığın andan itibaren gündemin o senin. Bununla zihnini meşgul edersen eğer hatalar da edersin Allah korusun. Zaten şeytan bekliyor. İmkanlarını sen herkesten daha iyi biliyorsun. Bu imkanlar çerçevesinde meseleye bakmak durumdasın. Dolayısıyla evlilik meselesinin bu manada da bir önemli tarafı var. Tamam, Allah rızka kefil değil mi? Bize bunu vaat etmiyor mu? Ediyor. Ama Rezzak olan Allah diyor ki yatana yok. Çalışmak durumundasın. Dışarıya çıkacaksın, alın teriğine bu işin nafakasını temin edeceksin. İnsanın yiyeceği en güzel kazanç, en hoş kazanç alnının teriyle kazandığıdır diyen bir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem var. Onun genci asla kimseye el açmaz. Asla. Allah Resulü'nün istediği, sevdiği bir şey değil bu. Devenin üstünde olsanız, elinizden asanız düşse devenizi çöktürün ve o düşen asanızı kendiniz alın diyen bir peygamber var karşımızda sallallahu aleyhi ve sellem. Dolayısıyla işin sorumluluk boyutunda olanların o sorumluluklarını yerine getirip getirmemeleri onların meselesi. Ama ben bu meseleyi değerlendirdiğim zaman işin genç ayağında, bu tarafında kendimi bu çerçeveden değerlendirip konumlandırmak zorundayım. Onun için maddeten hazırlığı da bu. Ya ruhen hazırlık,
ruh dünyasının imarıyla alakalı bir şey. Ben bu evliliği kurduğum zaman kuracağım yuvanın İslam'a, Müslümanlara nasıl bir değer katacağı yönünde ruhen o meseleye hazırlanmak durumundayım. Eğer benim evim kıblegah bir ev olmayacaksa, eğer benim evim cennet bahçelerinden bir bahçe olmayacaksa, eğer benim evim Darul Erkam'ın Düzce'deki şubesi olmayacaksa, eğer benim evim Suffa'nın bir şubesi olmayacaksa bu memlekette ve yaşadığım şu zeminde, o zaman o ruhi hazırlık istenilen oranda olmamıştır. Dönüp bir daha benim o meseleyi değerlendirmem gerekiyor. Dolayısıyla ne zaman evlilik meselesinde üçüncü olarak söylediğimiz bu evlilik için manen, maddeten ve ruhen hazırlanması. Dördüncüsü, evlilik için meşru yolların bilinmesi ve kullanılması. Bütün şartlar tamam, hazırlandı. Artık sen gerçekten evliliğe hazır bir haldesin. Adım atmak durumdasın. Meşru yollar kullanılmalı orada. Gayrı meşru değil. Gayrı meşru olarak başlanan şeyin her açıdan sonradan faturası ağır ağır gelecek bize. İşte onun için hayır adına başladığım bu yolu çok güzel bir biçimde başlatmam gerekiyor. Şimdi söyleyeceğim cümleler belki gençler olarak biraz sizi kızdıracak ama kızdırsın, bir hakikati söyleyeceğim. Benim güzel gençlerim, eğer anne ve babalarınız İslam öncelikli yaşıyorlarsa, bu İslam öncelikliyi izah etmeme gerek var mı? İslam öncelikli belli. Gelenek öncelikli değil, para öncelikli değil, makam öncelikli değil, kariyer öncelikli değil. İslam öncelikli yaşıyorlarsa anne ve babalarınızın öngörülerine inanın ve onların tavsiyelerini hemen reddetmeyin. Çünkü İslam öncelikli yaşayan anne ve baba evladına asla kötü bir şey söylemez. Bazı şeyleri gözetirken daha farklı bir biçimde gözetir. Sana birini tavsiye ediyor. Hanım, bey, fark etmez. Hemen kestirip atma. Hemen şu bu deme. Evet, git. Allah Resulü zaten söylüyor. Sahabiden bazıları gelip evlilik niyetini açtıkları zaman Efendimiz gördün mü diyor o hanımı. Görmedim. Git gör diyor. Git gör. Gör. O manada bir şeyler oluşsun. Siz ne diyorsunuz ona? Elektrik alma diyorsunuz. Elektrik al. Ama elektrik çarpmasın seni. Bir yere kadar al. Elektrik aldın. Bu manada kalbin kalbine ısındı. Bir şeyler oluştu. Tamam. Ama olmasa sırf anne ve baba istiyor diye kendinizi bu manada zorlamayın. Ama ben duyuyorum. Gençler bu konuda çok farklı şeyler söylüyorlar anne ve babalarına. Bu doğru bir şey değil. Anne ve babalarımız İslam öncelikli değil, öyle bir hassasiyetleri yok. Allah onlara hidayet nasip eylesin. Bütün şurada bulunan gençlerimin hepsinin anne ve babalarını namazlı, niyazlı, imanlı, Kur'anlı inşallah bir seviyeye eriştirmiş olsun. Ama diyelim ki değilse, sözünüze itibar ettiğiniz insanlarla bu manada bazı şeyleri çözmeye çalışın. Çünkü hemen genç olarak 20-25 yaşlarında bizim hassasiyetlerimiz, beklentilerimiz, o andaki akli verilerimiz, duygusal yoğunluklarımız bazı şeyleri görmemize engel olabilir. Biz uzun soluklu bir yola çıkıyoruz. Bu uzun soluklu yolda karşımıza, başımıza her türlü şey gelebilir. Dolayısıyla bu noktada tecrübeye inanın. Tecrübe güzel bir şeydir. Tecrübe bize bir delikten iki kere ısırılmama adına bir şeyi kazandırtır. Hal böyle olunca bizim evlilik noktasında karar verdiğimizde yapmamız gereken şey meşru yollarla bu işi çözme adına adımlar atmaktır. Sonuncusu da şu: evlilik için irade ve kader dengesinin unutulmaması. Ne olur bu maddeyi de, bu mesajı da aklınızdan hiç çıkarmayın. Evlilik meselesi konuşulduğunda iki kavram çıkması lazım karşımıza. Hem irade hem kader. Kader ya, Allah yazmış zaten. Allah'ın yazmadığı, bilmediği hiçbir şey yok. Kıyamete kadar gelecek olan her şey yazılmış. Ancak biz yazılana mahkum değiliz.
Yaptıklarımız yazılana muvafık. Zaten irade de budur. İrade bunun için ortaya çıkar. Ben meşru yollarla bu işe tevessül ederim. Vesileleri zorlarım. Şunu yaparım, bunu yaparım. Olmuyor. Olmuyorsa olmaz. Bu manada isterim ki şu anda bu salonda olan erkeğiyle hanımıyla herkes şu cahiliye sözünü ayakları altına alsın. Bu bir cahiliye sözüdür. Evde kaldı sözü Müslümanın kullanacağı bir söz değil. Ne demek evde kaldı? Evde kalmayacak da otelde mi kalacak? Nerede kalacak? Tabii ki evde kalacak. Evde kalmayı bu manada bir psikolojik baskıya dönüştürüldüğü için bugün etrafta bakın gençlerimiz yanlış yapıyorlar. Bir baskı var gençlerimizin üzerinde. Bizde var bilmiyorum Düzce'de var mı? Mesela benim talebelerimde 4. sınıf sendromu var. 4. sınıfa girdiler mi bir sendrom başlıyor. Nasıl evleneceğiz? Nasıl iş sahibi olacağız? Ne olacak bitecek? Üniversitenin en verimli zamanı 4. sınıf bu sendromdan dolayı en verimsiz bir biçimde geçiyor. Biz bir kere bu psikolojiden kendimizi kurtaralım. Benim güzel gençlerim, hiç şüpheniz olmasın. Binlerce nar tanesini bir narın içerisine koyan Allah seni de birinin gönlüne, birini de senin gönlüne koymuştur. Hiç şüphen olmasın. Onun için acele etmeye, ortalığı velveleye vermeye, ay yaşım geçti abi bu psikolojik yaştır buradan geçersen bir daha olmaz şu olmaz bu. Asla böyle şeylere girmeyin. Çünkü bu size pusuda bekleyen şeytanın alıp onu kullanması noktasında bir şeye dönüşecek. Ve biz şeytana eğer azık taşırsak şeytan zaten onu kullanma adına bir sürü senaryo çizmiş zaten. Senaryoları hazır onun. Ne yaparsın? Bakarsın bir ambalajla gelir senin önüne, önden yaklaşır, arkadan yaklaşır, sağdan yaklaşır, soldan yaklaşır. Bambaşka yanlışlar yaptırır Allah korusun sana ve artık öyle bir noktaya gelirsin ki duyguların yıpranır. Sen kendin yıpranırsın. Gençliğinin en güzel zamanlarını en yanlış şeyler için harcarsın. Sonra da o sıkıntıları bir ömür bir acı olarak yüreğinde beslemiş olursun. Ona düşmemek için işte o yanlışı yapmamak için irade kader dengesini kuracağız. İrade edeceğiz cüz-i irademizle. Meşru yolları kullanacağız, imkanlarımızı seferber edeceğiz. Ne yapacaksak dostlarımıza, arkadaşlarımıza şu manada bize yardımcı olmaları adına belli taleplerde bulunacağız. Ama kader meselesini hiçbir zaman gözden düşürmeyeceğiz. Allah'ın o yazdığı o zarf bir gün gelip beni bulacak. Bu zarfı ben bulduğum zaman zaten kaderimdeki olana rıza göstereceğim. Ama bu konuda benim tevekkülümü zedeleyecek en ufak bir yanlışa girmeyeceğim inşallah. Girmeyeceğim ki bereket dediğim şey üzerimizden eksilmesin. Şimdi ne zaman evlilik meselesinde en son sözümü söylüyorum, sonra nasıl evliliğe sözümü getiriyorum. En son söz ne zaman biliyor musunuz? Evliliğin yaşı yok. Evliliğin vakti var, zamanı var. Vakit ve zaman da biraz önce söylediğim çerçeveden tayin edilir. Kimisi için bu yaş, bu zaman 20'dir mesela. Kimisi için 25'tir, kimisi için daha fazladır. Ama netice itibariyle şartlar oluştuğu zaman evlilik meselesi konuşulur. Ve şartlar oluştuğu zaman o evlilik meselesinde yapılması gerekenler ortaya dökülmüş olur. Allah bu konuda hepinizin yar ve yardımcısı olsun. Nasıl bir evlilik? Size 5 tane madde vereceğim. Bakın yine aynı şekilde her birinin Kur'an'dan ve Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından karşılıklarını bulabilirsiniz. Tahir olanın tahire olanı bulduğu bir evlilik. Nur suresinin 26. ayetini söylüyorum aslında size. Tahir olanın tahire olanı bulduğu bir evlilik. Şimdi benim kardeşim kendisi Muhammedi ahlaktan eser yok kendi hayatında. Ama Hatice istiyor. Onun aşağısı kesmez zaten. Muhakkak Hatice olacak. E kardeşim sen önce konuşman gereken şey bu değil mi?
Sen önce bir bu seviyeye bir çık bakalım. Tahir ol. Tertemiz ol. Hayatında var olanları bir gider. Sonra tahire adına bir şeye başla. Aynı şey hanımlarımız için de geçerli. Bu tek taraflı bir şey değil. İslam hiçbir şeyi tek taraflı konuşmaz. Hep tarafları gözeterek konuşur. Hak hukuk meselesinde İslam dengeli bir dil kullanır. Adalet en üst düzeydedir. Hiçbir taraf İslam'da ne mağdur edilir ne mağrur kılınır. Ne olur bunu unutmayın. Kadın meselesinde de böyle. Şimdi kadın meselesinde bizde şöyle bir hal var. Sanki biz suç işlemişiz Müslümanlar olarak. Üzerimize itham alıyoruz. O evde vazoyu kıran çocukların suç işleyip kenara sindiği gibi. Biz böyle bir haldeyiz bu kadın meselesinde. Ya kadın meselesini İslam'dan başka hangi sistem en ideal bir biçimde ortaya koydu? Şu anda modernizmin kadını getirdiği yer belli zaten. Bizim başka şeyleri konuşmamıza gerek yok ki. Allah bu konuda en adil olanı söylüyor. Dolayısıyla burada da eşler arasında bir şey konuşulacaksa ben söyleyeyim size benim güzel kardeşlerim. Vallahi iffet, ahlaksızlık, şu bu meselesi sadece kadının üzerinden konuşulacak bir mesele değil. İffet kadın erkek herkes için aynıdır. Ahlak kadın erkek herkes için aynıdır. Eğer erkek bir yanlış iş yaparsa o başka bir şey isimlendiriliyor. Kadın yapınca başka bir şey isimlendiriliyor. Onun adı cahiliyedir. O cahiliye zihniyetinin karşılığıdır. Yoksa İslam ikisi için de aynı şeyi söyler. Onun için biz birinci maddeyi bunu söylüyoruz. Tahir olanın tahire olanı bulduğu bir evlilik. İkincisi sadık olanın sadıka olana yoldaş olduğu bir evlilik. Sıdk, doğruluk Müslümanın tartışılmaz en büyük vasfıdır. Şöyle bir peygamberimiz var. Canlarımız onun yoluna kurban olsun. Ruhlarımız onun yoluna kurban olsun. Şu anda Rebiül Evvel ayındayız biliyorsunuz. Birkaç gün sonra veladetini ihya edeceğiz inşallah. Yalanla iman aynı kalpte bir araya gelmez. Birleşmeyen iki amel, iman ve yalan. Yalan böyle bir şey. Sıdk bu ümmetin en ayırıcı da vasfıdır. Sadakat bu kadar önemli. Şimdi ben hayatımda eğer bazı yalanlar, sıdka aykırı bazı şeyler varsa, kadın olayım erkek olayım fark etmez. Halen başka şeyler benim dünyamda dolaşıyorsa, sen sadık olamadığın için sadıka, sen sadıka olamadığın için sadık aramaya hakkın yok. Arasan da bulur musun bulmaz mısın o ayrı bir mesele. Ama bulamayacağın her ihtimalle karşında duruyor. Dolayısıyla ben nasıl bir evlilik meselesini konuştuğumda ikinci olarak benim dünyamda karşılık bulması gereken cümle bu. Üçüncüsü salih olanın saliha olana arkadaş olduğu bir evlilik. Peki bu ne salih olan ya da saliha olan? Kavramlar biraz bizim dünyamızda başka başka yerlere gitmiş. Şimdi biz salih eş, saliha eş meselesini konuştuğumuzda aklımıza şunlar geliyor. Bir insan nasıl salih olur? Namaz kılıyorsa, ağzına kötü bir şey sürmüyorsa işte o melanet şeyi, işte evine namusuna bakıyorsa, nafakasını helal yollardan karşılıyorsa oldu salih. Eş de evde bu tarz şeylere dikkat ediyorsa oldu saliha. Yok öyle değil. Onların her birinin karşılığı başka var zaten. Çok namaz kılana biz başka bir şey diyoruz. Oruç tutana başka bir şey diyoruz. İnfak edene başka bir şey diyoruz. Her kavramın bir başka karşılığı var. Salih ve salihanın karşılığı şu. Muamelede müsamahayı ve semahatı esas alana denir bu. Yani geçimi kolay olan, geçimi rahat olan insandır salih ve saliha. Nasıl olacak bu? Öyle ki karşı tarafı memnun etme adına bazen kendisinin hoşlanmadığı şeyleri bile vazgeçecek. Yapma adına bir talepte bulunmayacak. Eğer bunu sağlayabiliyorsa bir insan selahat dediğimiz, salihlik dediğimiz o çizgiyi elde etmiş oluyor. Ne diyordu sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Saliha eşi
dünyanın en kıymetli hazinesi olarak görüyordu ya. O salihayı, muamelenin kolay olanı.

0: muamelesi kolay olan olarak isimlendiriyor ve bize söylüyordu. Şimdi bütün bunları bildiğimiz zaman mesele başka bir biçimde değerlendirilir o zaman. Ben kendim belli bir seviyeyi elde edince bu manada bazı taleplerde bulunmuş olurum. Dördüncüsü, tufanlara rağmen Nuh'un gemisi gibi sığınılacak bir evlilik. Nasıl bir evlilik? Tufanlara rağmen Nuh aleyhisselamın sefinetün necatı gibi, kurtuluş gemisi gibi sığınılacak bir gemi. Gerçekten aile, ev, yuva böyle. Şu anda tufan çok. Toplumsal tufanlar yaşıyoruz, ferdi tufanlar yaşıyoruz, küresel tufanlar yaşıyoruz. İnanılmaz bir fırtına var etrafımızda. Bu fırtınanın nelere sebebiyet verdiğini siz gençler benden daha iyi biliyorsunuz. Sığınacağımız bir liman evlilik aslında. O tufanlardan kendimizi koruyacak ve vardığımız zaman da yolcuyuz. Kaderimiz yolculuk bizim. Sahili selamete varma adına bir gayrete girişeceğimiz, İnşallah bindiğimiz gemi kurtuluş gemisi olduğu için varacağımız limanda Darusselam olan bir evlilik. Böyle değerlendirdiğimiz zaman meseleyi daha iyi anlamış oluruz. Sonuncusu da şu, dünyadaki cennetin şüpheleri olan bir evlilik. Dünyadaki cennet, bu ifadenin üzerinde biraz durmamız lazım benim güzel gençlerim. Ahiretteki cennet asıl cennet. Buradaki cennet dünyadaki cennet. Mümine dünyada cennet yok. Ama Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cennetin kokusunu duyacağımız yerler var dedi. Onlardan bir tanesidir Allah adına ve Allah namına kurulan yuvalar. Evlilik eğer o çerçeveden olursa. Ahiretteki asıl cennette kavga yok, gürültü yok, sıkıntı yok, dert yok, tasa yok, şu yok, bu yok. Ama dünyadaki cennette bunların hepsi var. Hepsi var. Dünyadaki cennet ahiretteki cennete benzemiyor zaten. Sadece biz o yuvalarda cennetin kokusunu hissedebiliyoruz. O halde benim güzel gencim, kendine hanım ararken eğer huri arıyorsan huri yok. Yok, onu bir baştan söyleyelim. Eğer hanımlar da böyle cennet adamı arıyorlarsa o da yok. Şimdi ben %100 kafamda bir şey var, onu arıyorum. %100 böyle beş parmağım aynen birbirine eşit olduğu gibi bir eş arıyorum. Bunu da ararsan bunu da bulamazsın, bu da yok. Yapacağımız şey belli. Ya biz %70 aradığımızı bulursak %30'u içinde sabrederiz, olur biter. Çünkü her birimiz bir başka alemiz biz. Her birimiz. Hiçbir şekilde öyle bir şey yok. O cahil adamlar söylüyor seni Allah benim için yaratmıştır falan diye diyorlar. O arabesklerde var. Ama hakikatte yok. Öyle bir şey yok. Allah kimseyi kimse için de yaratmamıştır. Herkesi kendine kul olsun diye yaratmıştır. Her birimizde orijinaliz, hiçbirimizde birbirimizin %100 aynısı değiliz. Eğer bir adam diyorsa ki ben tam buldum benim gibi, %100 benim gibi, inanın ki o ikisinden bir adam değildir. Çünkü %100 bulabilmesi mümkün değildir. Nişanlılıkta söyler. Dedi ki onların irapta mahalli yok. Zaten biz muhatap da almadık onları. Onlar şimdi başka alemde yaşadıkları için onlar söylerler. Ama iş hakikate geldiğinde yok kardeşim. Bir de ben size başka bir şey de söyleyeyim. Neredeyse zaafiyetimiz, imtihanımız orada oluyor. Sen temizlik delisi bir kadınsın. Allah sana birini verir, evini karman çorman eder. Bu. Senin başka bir hassasiyetin vardır. Sana gelen muhatap, eş neyse o hassasiyetinden, o zafiyetin üzerinden gelir. Dolayısıyla birbirimizi kandırmayalım ya. Birbirimizi niye kandıralım, niye üzelim? Netice itibariyle bizim bazı temel meselelerimiz vardır. Çok ciddi meselelerdir. Kendi dünyamızda öyle karşılık bulmuşuzdur. Ben şöyle şöyle hanım istiyorum der. Birisi de ben şöyle şöyle bey istiyorum der. Neyse, o çerçeveden aradığımızın %70 şartlar uydu. Tamam, kaçırmayın. Zaten Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dedi Hazreti Ali'ye? Ey Ali dedi, üç şeyi geciktirme. Vakti girdiği zaman namazı, olduğu zaman cenazenin defnini ve dengini bulduğun zaman da evlenmeyi. Denginizi buldunuz mu ortalık ayağa kaldırın. Artık nal mı çakarsınız, pilava kaşık mı saplarsınız bilmiyorum artık sizde neyse o gelenek. Ama bu manada annelerinizi, babalarınızı, etrafınızı bu manada seferber edin ve Allah adına bir yuva kurun. Bu Allah adına kurduğunuz yuva var ya, nasıl bir yuva? Ben onunla alakalı bir şeyi size söyleyeyim. Şimdi biz ne biliyorsunuz? Merasim düğündür. Ama asıl evlilik dediğiniz şey nikahla oldu. Nikah dediğiniz şeyle evlilik oluştu. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bize nikahı tarif ediyor. Nikah şurada duruyor. Hanım burada, bey burada, şahitler, velileri orada, ilan edilmesi gerekir nikah. Öyle gizli saklı nikah olmaz biliyorsunuz. Her şey tamam. O anda nikah kıyıldığı an itibariyle, o kıyılma gerçekleştiğinde aleyhissalatü vesselam Efendimiz diyor ki ah bir bilseniz arş-ı alada olanları. Ne olmuş ya Resulallah? Yeryüzünde bir nikah kıyılıyor ya, gök harekete geçmiş. Melekler birbirlerine bunun müjdesini veriyor. Ey melekler diyorlar, Adem'in çocuklarından bir tanesi nikahlandı. Adem'in çocuklarından bir tanesi nikahla hayatlarını birleştirdi. Bir akit gerçekleştirdi deyip birbirlerine müjde veriyorlar ve arş-ı âlâ hareketleniyor. Nasıl bir şeymiş nikah biliyor musunuz? Arş-ı âlâyı hareketlendiren bir amel. Onun için ben öyle diyorum, sizi de kullanmaya davet ediyorum. Yeryüzünde nikahtan daha az asil bir hareket yok. En asil hareket, en asil, en klas amel nikah. O nikahtan daha klas, daha asil bir amel yok. Çünkü o arş-ı âlâyı hareketlendiren bir şey. İşte bunun için zaten şeytan nikahı düşman. Şeytan nikahın düşmanı. Allah bizi nikaha çağırıyor. Şeytan bizi evsizliğe, nikahsızlığa, dolayısıyla felakete, Allah da bizi evliliğe, nikaha, dolayısıyla saadete çağırıyor. Kimin davetine uyacağız? Elbette ki Rabbimizin davetine uyacağız. Onun için nikah yoksa o noktada bizim hassasiyetlerimiz en üst düzeyde olmak durumundadır. Çünkü şeytan o manada bizi nikahsızlığa mahkum etmek için elinden geleni yapacak, ama sen de her şeye rağmen dayanacaksın, direneceksin. O nikah gerçekleşeceği ana kadar belli şeyleri dişini sıkarak karşılayacaksın. Kendini şöyle düşün, koca güzel bir mükellef sofra var karşında, sen de oruçsun, neyi bekliyorsun? Ezanı. İşte nikah aynen o iftar ezanı gibidir. Ezanı bekleyecek bir sabrı, bir dirayeti, bir iradeyi sergilemek durumundayız. Bunu yaptığımız zaman kuracağımız o yuvalar Allah'ın izniyle ümmetin yüzünü ak edecek yuvalar ve evler olacak. Benim güzel gençlerim, bir ev ümmeti Muhammed'in kaderini değiştirdi. O ev Darul Erkam'dı. O evin iki tane sakini ki çok iyi biliyorsunuz. Erkam bin Ebil Erkam, hanımı Hint binti Amr, daha yeni evlenmişler. Evliliklerinin hemen birkaç ay sonrasında Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme evlerini ikram ettiler. Evim evindir ya Resulallah diyerek bu işi orada başlattılar. Ben de şimdi 21. asırda yaşayan Zayd el Kevseri'nin manen talebeleri olan siz güzel gençlerime diyorum ki, gençler hadi bakalım, bütün şeytanın desiselerine ve vesveselerine rağmen, bütün şeytanın adamlarının bizi yanlış yerlere sevk etmelerine rağmen, evlilik meselesini bizim biraz önce anlattığımız çerçeveden anlayarak bu manada yuvalarımızın sayısını arttırma noktasında bir cihat, bir seferberlik boynumuzun borcu olarak karşımızda duruyor. Eğer bunu yerine getirirsek Allah'ın bizden istediği sorumluluğu ortaya koymuş oluruz. Eğer bunu yerine getirirsek Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bizden istediği bu manadaki sorumluluğu yerine getirmiş oluruz. O da inşallah dünyada cennetin kokusunu, ahirette de cennetin aslını kazanmamıza vesile olur. Niyazım şu, diyorum ki ya Rabbi, şu anda burada bulunan bekar bütün kardeşlerime sen saliha ve saliha eşler nasip eyle. Onların kuracakları yuvayı sen cennet bahçelerinden bir bahçeye çevir. Onların kurdukları o yuvadan bu ümmetin yüzünü ak edecek, göz aydınlığı olacak nice evlatlar yetiştir. Evli olan kardeşlerimizin evliliklerine de evlerine de huzur ve saadet ver. Ve dünyanın neresinde olursa olsun ehli iman, ehli imandan olan kardeşlerimiz olan o güzel kardeşlerimize de bu mutluluğu yaşat Allah'ım. Ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.
1: Dinlemiş olduğunuz program sona erdi.

Hasret sınırları zorlar sevda seninde. Hep seni arıyorum zorunlu sürgünde. Özlem duygularım düğümlendi gönlümde. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah. Simgen güldür, sensin peygamber Resul. Bitmedi bekleyiş, bu acaba kaçıncı fasıl? Her şey bahane, esas özlenen sensin asıl. Beklenen sen, özlenen sensin ya Resulallah.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star Mücevherat, ışıltının starı.
3: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
6: Zorunlu yayın.
7: Dünyada her iki dakikada bir kadın rahim ağzı kanseri nedeniyle hayatını kaybediyor. Rahim ağzı kanseri için HPV DNA testinizi ve doktor kontrollerinizi mutlaka yaptırın. Türk Kanser Derneği, her zaman yanınızda.
6: Zorunlu yayın.
8: Radyo Hedef.
9: Her perşembe 19'dan itibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
8: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Biliyor musunuz? Dün gece Resulullah yatsıdan sonra bize uzun uzun namaz kıldırdı.
2: Yeni bir namaz mı farz oldu?
1: Bildiğimiz kadarıyla hayır.
2: Peki ne kıldınız?
1: Resulullah Ramazan gecelerini boş geçirmemeye özen gösteriyor, biliyorsun. Nafile namaz kıldık.
2: Bu gece biz de katılsak.
1: Tabii, kaçırmayın. Gecenin sessizliğinde Resulullah'ın ardında namaz kılmanın lezzetini tarif edemem.
3: Elinden geldiği kadar peygamberimizin yanında ol, olur mu evladım?
4: Ben onu çok seviyorum zaten. Bizimle ilgileniyor, halimizi hatırımızı soruyor, neşemize ortak oluyor. Bir gün görmesem özlüyorum peygamberimizi.
5: Biliyorsunuz babamın şehadetinden sonra bakımını üstlendiğim küçük kız kardeşlerim var. Eşim olacak hanım onlarla yakından ilgileniyor. Adeta anneleri gibi davranıyor. Ben ne kadar uğraşsam da onların dilinden anlamıyorum. Bu evlilik sayesinde kardeşlerimin biraz daha rahat etmesini umuyorum. Bu deve bu kadar etmezdi ama.
6: Resulullah'ın emri böyle. Bu miktarı kabul etmelisin.
5: Teşekkür ederim. Allah razı olsun.
6: Cabir, Resulullah deveni de götürmeni istiyor.
5: Ama onu benden satın aldınız. Artık o sizin.
6: Tamam tamam. Peygamberimiz hem paranı hem deveni götürmeni istedi.
0: 80. Bölüm.
7: Abdullah'ın vefatından kısa bir süre sonra peygamberimizin amcası Ebu Talib'in eşi Fatıma binti Esed vefat etti. Hazreti Muhammed'i kimsesiz kaldığında bağrına basıp büyüten bu hanımın vefat haberi

0: Bu Talip yeğenine çok düşkündü. Dedesinin vefatından sonra onu sahiplendi. Ama bir erkek tek başına bir çocuğa ne kadar bakabilir? Fatıma, Allah ondan razı olsun, ona annelik yaptı. Resulullah'ı çocuklarından hiç ayırmazdı. Onun neye üzüldüğünü anlar, hüznünü fark ettiğinde neşelenmesi için elinden geleni yapardı.
1: Ben de Resulullah'ı anılarını anlatırken dinlemiştim. Yengesini çok severdi.
0: Evet, bir gün onları ziyarete gitmiştim. Evde bir sürü çocuk vardı. Fatıma onları yıkamaya girişmiş, bir yandan da ateşe yemek koymuştu. Çocuklar bir o yana bir bu yana koşturuyor, sürekli annelerinden bir şeyler istiyorlardı. Muhammed ise bir kenara çekilmiş, sessizce oturuyordu. Fatıma'nın onu önce yıkayıp saçlarını taramış olduğunu fark ettim. Daha sonra çocuklar sofranın başına toplandı. Yemek yemek için sabırsızlanıyorlardı. Fatıma yine Muhammed'den başladı. Önce onun yemeğini verdi, sonra kendi çocuklarınınkini. O zaman ne kadar güzel ahlaklı bir insan olduğunu anlamıştım.
1: Herkes bu fedakarlığı yapamaz. Allah razı olsun.
0: Amin. Resulullah nasıl?
1: Çok üzgün. Ali'nin yanında defin hazırlıklarını yapıyorlar.
0: Ben de yanlarına gidip yapabileceğim bir şey var mı bakayım.
1: Peki, ben de birazdan geliyorum.
0: Allah'a emanet ol.
1: Güle güle. Sen de Allah'a emanet ol Ümmü Eymen.

0: Müslümanlar defin için toplanmışlardı. Fatıma binti Esed, Resulullah'ın gömleğiyle kefenlendi. Peygamberimiz kazılan kabrin içine girip dua etti. Arkadaşları onun gözyaşlarının kabre damladığını görebiliyorlardı. Bu zamana kadar böyle bir şey yaptığına şahit olmayan ashabı şaşırmışlardı. Hazreti Ömer söz aldı.
1: Ya Resulallah, şu kadına yaptığın şeyi başkasına yaptığını görmemiştik.
0: Peygamberimiz Hazreti Ömer'e şu cevabı verdi. Ebu Talip'ten sonra bana bu kadın kadar iyiliği dokunan kimse olmamıştır. O benim annemdi. Kendi çocukları aç dururken önce benim karnımı doyururdu. Kendi çocuklarının üstleri başları tozlu topraklı dururken o önce benim saçımı temizler, tarar, gül yağlarıyla yağlardı. O benim annemdi. Sonra yengesine dönerek şöyle dedi. Allah seni bağışlasın ve hayırla mükafatlandırsın. Allah sana rahmet etsin anneciğim. Sen benim annemden sonra annemdin. Kendin aç durur, beni doyururdun. Kendi ihtiyacın varken beni giydirirdin. En iyi nimetlerden kendi nefsini alıkoyar, bana tattırırdın. Bunu da ancak Allah rızasını ve ahiret yurdunu umarak yapardın. Allah ki dirilten ve öldürendir. Hiç ölmeyen diridir. Ey Allah'ım! Annem Fatıma binti Esed'e rahmet et. Onu bağışla, girdiği yeri genişlet. Ey merhametlilerin en merhametlisi! Dualarımı kabul et.

0: Medine'de yaşayan Yahudilerle ilişkiler devam ediyor ve resmi yazışmalar yapılıyordu. Ashab-ı kiramdan kimse İbranice bilmiyordu. Peygamberimiz bu dili öğrenmesi için henüz 15 yaşında olan Zeyd bin Sabit'i görevlendirmeye karar verdi. Zeyd çok zeki bir çocuktu. Hicret gerçekleştiğinde henüz 11 yaşındaydı ve peygamberimizden dinlediği pek çok sureyi ezberlemişti. Babası vefat etmiş olan Zeyd'in amcaları onu Resulullah'ın huzuruna götürüp bu yeteneğini göstermek istemişlerdi.
1: Ya Resulallah, bu çocuk Neccaroğullarındandır. Sana inen surelerden 17 tanesini ezbere okur.
0: Peygamberimiz Zeyd'den bildiği sureleri okumasını istedi. O da Kaf suresini okumaya başladı.
2: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Kaf, şerefli Kur'an'a andolsun ki kafirler, aralarından bir uyarıcının gelmesine şaştılar ve şöyle dediler. Bu tuhaf bir şeydir. Öldüğümüz ve toprak olduğumuz zaman

0: Mı dirilecekmişiz? Bu akla uzak, imkansız bir dönüştü. Şüphesiz biz toprağın onlardan neleri eksilttiğini bilmekteyiz. Yanımızda o bilgileri koruyan bir kitap vardır. Hatta gerçek kendilerine gelince onu yalanladılar. Artık onlar kararsız bir haldedirler. Üstlerindeki göğe bakmazlar mı? Onu nasıl bina ettik, nasıl donattık? Onda hiçbir düzensizlik ve eksiklik yoktur. Yeryüzünü de yaydık ve orada sabit dağlar yerleştirdik. Orada her türden iç açıcı çift bitkiler bitirdik. Bütün bunlar içtenlikle Allah'a yönelen her kulun gönül gözünü açmak ve ona öğüt ve ibret vermek içindir.
1: Zeyd'in okuyuşu hem peygamberimizin hem de dinleyenlerin çok hoşuna gitmişti.
2: Maşallah.
3: Ne güzel okuyorsun delikanlı.
2: Allah ilmini arttırsın. Allah ilmini arttırsın. Maşallah.
1: Zeyd'in bu kabiliyeti okuma yazma öğrenmesiyle daha da gelişmiş, peygamberimizin vahiy katipliğini yapmaya başlamıştı. Kur'an ayetleri nazil oldukça Zeyd, peygamberimizin emriyle onları bulabildiği yazı malzemelerinin üstüne yazıyordu. Resulullah Zeyd'i yanına çağırarak şöyle söyledi: "Ey Zeyd, benim için Yahudilerin yazısını öğrenmeni istiyorum." Zeyd denileni yaptı ve kısa sürede İbranice'yi, ardından da Süryanice'yi öğrendi. Bundan sonraki yazışmaları hep o yaptı. İran asıllı sahabi Selman-ı Farisi hala bir Yahudinin elinde köle olarak çalışıyor, çok istemesine rağmen Peygamberimizin yanında bulunamıyordu. Bulduğu her fırsatı değerlendiriyor, Mescid-i Nebevi'ye gidiyordu. Bir gün Resulullah'la yaptığı bir yürüyüş esnasında bir ağaç altında dinlenmeye karar verdiler. Peygamberimiz ağacın kuru bir dalını tutarak yaprakları dökülünceye kadar salladı. Peygamberimiz Selman'a, "Ey Selman, böyle yapmamın sebebini niçin sormuyorsun?" dedi.
4: "Niçin öyle yapıyorsunuz?"
1: Peygamberimiz şöyle cevapladı: "Bir Müslüman güzelce abdest alıp 5 vakit namazını kılarsa, şu dalın yapraklarının döküldüğü gibi onun da günahları dökülür."
4: "Keşke sizinle daha sık görüşebilsem. Sahibim evden çıkmama müsaade etmiyor. Ancak belli günlerde işlerini halletmek için dışarı çıktığımda sizi görebiliyorum."
1: Peygamberimiz, "Ey Selman, kölelikten kurtulman için sahibinle anlaşma yapsan," diye bir teklifte bulundu.
4: "Kabul eder mi ki?" "Teklif edeceğim. Bakalım nasıl cevap verecek."
2: "Gel."
4: "Girebilir miyim?"
2: "Gel Selman, ne oldu?"
4: "Sizinle bir şey konuşmak istiyordum."
2: "Söyle."
4: "Beni serbest bırakmanız karşılığında yapacağınız teklifi kabul ediyorum."
2: "Seni serbest bırakmak mı?"
4: "Evet."
2: "Neden böyle bir şey yapayım ki?"
4: "Yeni aldığınız bahçedeki hurma ağaçlarını dikebilirim."
2: "Sadece hurma ağaçlarını dikmen yetmez."
4: "Başka ne istersiniz?"
2: "1600 dirhem altın."
4: "Bu çok yüksek miktar. Nasıl bulabilirim ki?"
5: "Bana bunu bulmam için biraz müddet verin."
2: "İyice düşün taşın. 300 ağaç fidanı dikeceksin ve hepsi tutacak. Tutmazsa anlaşma iptal olur. Ayrıca da 1600 dirhem altın. Bir dirhem bile eksik olsa kabul etmem."
4: "Peki. Gidip Peygamber Efendimizle konuşayım."
1: Selman-ı Farisi peygamberimizin yanına gelerek durumu anlattı.
4: "Ya Resulallah, dediğiniz gibi sahibimle konuştum. 300 hurma fidanı dikmem ve 1600 dirhem altın karşılığında beni azat edeceğini söyledi. Ama bu miktarı nasıl karşılayacağımı bilmiyorum."
1: Peygamberimiz arkadaşlarına, "Kardeşinize yardım ediniz," dedi. Bunun üzerine ashab-ı kiramdan kimisi 10, kimisi 20, kimisi 30 fidan getirdi. Nihayet gerekli olan 300 fidan toplandı. Resulullah Selman'a, "Şimdi git de şu fidanlar için çukurlar kaz. Kazma işi bitince bana haber ver. Onları kendi ellerimle dikeyim," dedi.
4: "Emredersiniz. Ben size haber vereceğim."
0: "Sen bahçene git. Biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz."
3: "Biz de sana yardımcı oluruz Selman." "Evet, evet, tabii, evet, hep birlikte yaparsan çabuk biter. Sen bahçene git, Biz evden kazma küreklerimizi alıp geliyoruz.
6: Hadi, kazma küreklerimizi alıp geliyoruz. Hadi hep birlikte.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
2: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
3: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
4: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com
5: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Onlar Alemler Sultanı'nın dava arkadaşları. Onlar Kutlu Nebi'nin yoldaşları. Onlar anam babam sana feda olsun ya Resulallah diyenler. Onlar hak yoluna canını hiçe sayanlar. Onlar önderler, onlar öncüler. Aslı ve asrı saadeti Hayatüs Sahabe lisanıyla kaleme alan Muhammed Yusuf Kandehlevi'nin Hayatüs Sahabe programı Hayri Akıncı'nın sunumuyla hafta içi her gün saat 16.30'da radyonuz Hedef'te.
9: ...91.8... gönül frekansınız. Radyo Hedef.
8: Hayatüs Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.
10: Zeyd bin Sabit'in göz hastalığına sabır göstermesi. Gözlerim ağrıyordu. Hazreti Peygamber beni ziyarete gelerek, "Ey Zeyd, eğer gözün bu ağrıdan dolayı giderse sen ne yapacaksın?" dedim. Ben de, "Sabredeceğim, Allah'tan sevap talep edeceğim." dedim. Hazreti Peygamber, "Eğer gözün bu hastalıktan dolayı gittikten sonra sabreder, Allah'tan sevap talep edersen, senin sevabın cennet olacaktır," dedi. Peygamberle beraber hasta olan Zeyd bin Erkam'ı ziyarete gittik. Zeyd iki gözünden şikayetçiydi. Hazreti Peygamber, "Ey Zeyd, eğer senin gözün bu hastalıktan ötürü kör olursa, sen de sabır gösterir, Allah'tan ecir talep edersen, Allah'a kavuştuğunda üzerinde herhangi bir günah kalmadığını göreceksin," buyurdu. Hazreti Peygamber, kendisinde bulunan bir hastalık sebebiyle Zeyd'i ziyarete gelmişti. Hazreti Peygamber Zeyd'e, "Bu hastalığından kurtulacaksın. Fakat benden sonra yaşlandığın ve gözlerin kör olduğunda ne yapacaksın?" dedi. Zeyd de, "O zaman sabır göstereceğim ve Allah'tan ecir talep edeceğim," dedim. Hazreti Peygamber, "O zaman hesapsız olarak cennete girersin," buyurdu. Hazreti Peygamber'in vefatından sonra Zeyd bin Erkam'ın iki gözü de kör oldu. Ashabtan birinin gözlerini kaybetmesine sabretmesi. Ashabtan birisi gözlerini kaybetmişti. Onu ziyarete gittiler. Gözlerini kaybeden zat, "Ben bu iki gözü peygambere bakmak için istiyordum. Hazreti Peygamber vefat ettikten sonra Allah'a yemin ederim ki tekrar gözlerime sahip olmak, Tebale ceylanlarından birine sahip olmak kadar bile beni sevindirmez dedi. Ensardan saralı bir kadının bu durumuna sabır göstermesi. Hazreti Peygamber'in Mekke'de bulunduğu bir sırada Ensardan bir kadın ona gelerek, "Ey Allah'ın Resulü, şu habis Sara yakamı bir türlü bırakmıyor," dedi. Hazreti Peygamber, "Eğer bu tutulduğun hastalığa sabredecek olursan, kıyamet gününde hiçbir günahın olmadığı halde haşrolunacak ve hesaba da çekilmeyeceksin," buyurdular. "Seni hak peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, ben ona kavuştuğum güne kadar sabrederim. Fakat bir gün bu habisin beni çırılçıplak bırakıp avret yerlerimi teşhir etmesinden korkuyorum," dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber onun için dua etti. Bundan sonra o, nöbet geçireceğinden korktuğunda Kâbe'ye geliyor ve onun örtüsüne sarılarak, "Ey mel'un, beni bırak ve defol git," diyordu. Böyle yapınca da nöbet geçirmiyordu. Ata şöyle anlatıyor. "Bir gün İbn Abbas bana, sana cennetlik bir kadın göstereyim mi?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine bir kadını işaretle şunları söyledi. "İşte o, şu siyah kadındır. Bu kadın, Hazreti Peygamber'e gelerek, 'Ey Allah'ın Resulü, ben Sara'ya tutuluyorum ve avret yerlerim açılıyor. Benim için Allah'a yalvar,' dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, 'Eğer istersen cennet karşılığında sabır göster. İstersen de sana afiyet vermesi için Allah'a yalvarayım,' buyurdular. Kadın, 'Hayır ey Allah'ın Resulü, ben sabredeceğim. Ancak bu hastalık geldiğinde avret yerlerimin görünmemesi için Allah Teala'ya dua et,' dedi. Hazreti Peygamber de ona dua ettiler. Hazreti Peygamber'in, "Allah Teala hakkında hayır dilediği kulunun günahının cezasını bu dünyada verir," buyurması. Bir kadın Müslüman olmazdan önce zina ederdi. Bir gün yanından geçen ya da kendisinin yanından geçtiği birisi ona sarkıntılık etti. Kadın o adama, "Bir daha böyle yapma. Allah Teala bütün pislikleriyle birlikte şirki ortadan kaldırmış, onun yerine İslamiyet'i getirmiştir," dedi. Adam onu bırakarak yoluna devam etti. Yürürken de dönüp dönüp ona baktığından varıp bir duvara çarptı. Sonra Hazreti Peygamber'e giderek olanları ona anlattı. Hazreti Peygamber şöyle buyurdular. "Sen Allah Teala'nın kendisi için

hayır dilemiş olduğu bir kulusun. Çünkü o, bir kulu için hayır dilerse, onun işlemiş olduğu günahlarının cezasını bu dünyada verir. Bir kulu için de şer dileyecek olursa, onun günahının cezasını kıyamet gününe kadar erteler. Hazreti Ömer'in, mümin için başına geldiğinde hoşlanmadığı her şey musibettir buyurması. Abdullah bin Halife şöyle anlatıyor. Bir cenazede Hazreti Ömer'le yan yana geldik. Bir ara ayakkabısının bağı koptu. Bunun üzerine "İnna lillah ve inna ileyhi raciun" dedi ve sonra da "Kişinin hoşuna gitmeyen her şey kendisi için bir musibet sayılır" buyurdu. Hazreti Ömer'in kumandanlarından olan Ebu Ubeyde'ye düşmanlara karşı sabır göstermesini tavsiye etmesi ve Hazreti Osman'ın mazlum olarak şehit edilinceye kadar sabretmesi. Ordu kumandanı olan Ebu Ubeyde, müminlerin emiri Hazreti Ömer'e bir mektup yazarak Rum ordularının büyüklüğünden ve gücünden söz etti. Bunun üzerine Hazreti Ömer ona bir mektup yazdı. Bu mektupta Allah Teala'ya hamdü senalar ettikten sonra şunları söyledi. Allah Teala, karşılaştıkları musibetler ve düşmanlar ne kadar zorlu ve çetin olursa olsun, mümin kulları için sonunda bir çıkış yolu ihsan edecektir. Şunu da bil ki bir zorluk iki kolaylığı asla mağlup edemez. Bu konuda Allah Teala kitabında şöyle buyurmaktadır. Ey iman edenler! Sabredin ve düşmanlarınızdan daha sabırlı olun. Hudutlarda düşmanı zarar vermemesi için gözetleyin ve Allah'ın azabından sakının. Umulur ki böylece felah bulursunuz. Abdurrahman bin Mehdi şöyle diyor. Hazreti Osman'da iki ahlak vardı ki bunlar ne Ebu Bekir Sıddık'ta ve ne de Hazreti Ömer'de yoktu. Bunlardan birincisi, mazlum olarak şehit edilinceye kadar sabır göstermesi, ikincisi ise tüm Müslümanları bir mushaf-ı şerif üzerinde birleştirmesidir. Hazreti Peygamber'in Allah'a şükretmek için secdelerini uzatmaları. Abdurrahman bin Avf şöyle anlatıyor. Hazreti Peygamber bir gün mescitten alelacele çıkarak hücre-i saadetlerine girdi. Kıbleye yönelerek secdeye kapandı. Secdeyi o kadar uzattı ki, ben Allah Teala'nın secdedeyken onun ruhunu kabzettiğini zannettim. Bunun üzerine de yanına varıp oturdum, beklemeye başladım. Hazreti Peygamber başını secdeden kaldırdıklarında "Oturan kimdir?" diye sordular. "Abdurrahman bin Avf'ım." dedim. "Orada niçin oturuyorsun?" buyurduklarında da şöyle cevap verdim. "Ey Allah'ın Resulü, secdeyi o derece uzattınız ki ben Allah Teala'nın secde yaptığınız sırada ruhunuzu kabzettiğini zannettim." O zaman Hazreti Peygamber şunları söylediler. "Cebrail gelerek bana Allah Teala'nın "Ey Muhammed, sana bir salavat getiren kişiye ben de salavat getiririm. Kim sana selam verirse ben de ona selam veririm." buyurduğu müjdesini getirdi. Bunun için ben de şükür secdesine kapandım. Muaz bin Cebel şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber'in yanına gittiğimde onun ayakta namaz kıldığını gördüm. Kıyamı sabaha kadar devam etti. Sonra secdeye kapandı ve secdede o kadar uzun kaldı ki ben ruhunun kabzedildiğini zannettim. Sonunda başını kaldırarak "Niçin böyle yaptığımı biliyor musun?" diye sordular. Ben de "Allah ve Resulü daha iyi bilirler" dedim. Hazreti Peygamber, "Niçin böyle yaptığımı biliyor musun?" cümlesini 3-4 defa tekrarladıktan sonra şunları söylediler. "Ben Rabbimin bana yazmış olduğu namazı kıldım. Bu namazın sonunda Rabbim elçisi vasıtasıyla bana "Ey Muhammed, ümmetin hakkında ne yapayım?" buyurdular. "Ey Rabbim, sen daha iyi bilirsin" dedim. Böylece bu durum 3-4 defa tekrarlandı. Sonunda bir kez daha "Ey Muhammed, ümmetin hakkında ne yapayım?" buyuruldu. Ben de yine "Ey Rabbim, sen daha iyi bilirsin" dedim. O zaman "Ümmetin hakkında seni mahzun etmeyeceğim" buyurdular. Bunun üzerine ben de ona şükretmek için secdeye kapandım. Rabbim şükredicidir ve şükredenleri de sever.
Abdurrahman bin Ebi Bekir şöyle.

şöyle anlatıyor. Ziyaretine gittiğim bir gün Hazreti Peygamber'e vahiy inmeye başladı. Vahyin inişi bittikten sonra Hazreti Peygamber kız kardeşim Ayşe'den abasını istediler. Abayı giydikten sonra da mescide gittiler. O sırada mescitte birkaç kişiden başka hiç kimse yoktu. Hazreti Peygamber onlarla bir müddet oturup konuştular. Sonra secde suresini okuyarak secdeye kapandılar. Secdelerini o kadar uzattılar ki bu süre içerisinde bir insan 2 mil yol yürüyebilirdi. Hazreti Peygamber'in bu durumunu öğrenen Müslümanlar mescide geldiler. Öyle bir kalabalık oldu ki mescitte adım atacak yer kalmamıştı. Kız kardeşim Ayşe de kendi yakınlarına "Hemen buraya geliniz. Çünkü ben Hazreti Peygamber'de bugüne kadar görmediğim bir hal görüyorum." diye haber yolladı. Sonunda Hazreti Peygamber başını secdeden kaldırdılar. Bunun üzerine babam Ebu Bekir, "Ey Allah'ın Resulü, secdenizi niçin bu kadar uzattınız?" diye sordu. Hazreti Peygamber de, "Rabbime şükür secdesi yaptım. Çünkü o bana ümmetimden 70.000 kişiyi sorgusuz olarak cennete girdireceğini vaat etti." buyurdular. Babam, "Ey Allah'ın Resulü, senin ümmetin bundan çok daha fazladır ve iyileri de hesapsızdır. Keşke onların daha çok olmasını isteseydin," dedi ve bunu 2-3 defa tekrarladı. Hazreti Ömer de, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Ne kadar iyisiniz. Allah'tan ümmetini azap etmeksizin sana bağışlamasını istediniz," dedi. Hazreti Peygamber'in yatalak birisini gördüğünde şükür secdesine kapanması. Hazreti Peygamber yatalak birisinin yanından geçerken inip secdeye kapandılar. Daha sonra Hazreti Ebu Bekir ile Ömer de bu hastanın yanından geçerken aynı şekilde inip şükür secdesi yaptılar. Hazreti Peygamber'in bir sefere yolladığı yakınlarının dönmesi halinde Allah'a şükür vaat etmesi. Hazreti Ali şöyle anlatıyor. Bir keresinde Hazreti Peygamber kendi yakınlarından bir askeri birlik oluşturarak sefere yolladılar ve "Ey Allah'ım! Eğer bunları sağ selamet geri gönderirsen şükrünü eda etmek boynumun borcu olsun," dediler. Bu gidenler kısa bir zaman sonra sağ selamet geri döndüler. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Elhamdülillahi alâ sâbiğî ni'âmillâhi, sınırsız ve bol nimetleri olan Allah'a hamdolsun," buyurdular. Ben, "Ey Allah'ın Resulü, ey Allah'ım, eğer bunları sağ selamet geri gönderirsen şükrünü eda etmek boynumun borcu olsun dememiş miydiniz?" diye sordum. O da, "Ben de bunu yaptım ya," buyurdular. Adamın birinin Hazreti Peygamber'in kendisine verdiği bir hurma tanesi için şükretmesi. Hazreti Peygamber'e bir gün bir dilenci geldi. O da ona bir hurma tanesi verdi. Dilenci, "Sübhanallah, koca bir peygamber sadaka olarak bir hurma tanesi mi veriyor?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber, "Kim zerre ağırlığında hayır işlerse onun mükafatını görecektir." ayetine işaretle, "Sen bu hurma tanesinde kaç zerre olduğunu biliyor musun?" buyurdular. Daha sonra bir başka dilenci geldi. Hazreti Peygamber ona da bir hurma tanesi verdi. Bunun üzerine, "Bu Allah Teala'nın peygamberlerinden birisinin vermiş olduğu bir hurmadır. Allah'a yemin ederim ki yaşadığım sürece onu saklamaya devam edecek ve onun vasıtasıyla Allah'tan bereket dileyeceğim," dedi. Bunları işiten Hazreti Peygamber ona iyilik yapılmasını emretti. Böylece adam çok geçmeden zengin oldu. Hazreti Ömer'in kendisini çobanlıktan halifeliğe yükselten Allah Teala'ya şükretmesi. Hazreti Ömer, Mekke yakınlarında bulunan Dejnan Dağı'ndan geçerken devesini durdurarak şunları söyledi. "Kendimi şu dağda babam Hattab'ın develerine çobanlık yaparken görür gibi oluyorum. Ben kendisini bildim bileli babam katı kalpli ve çok sert bir adamdı. Şimdi ise ben Muhammed ümmetinin başında bulunuyorum." Arkasından da şu beyti okudu. "Şu görülen şeylerin hiçbirisi
güzelliğini ve tazeliğini muhafaza edemeyecektir. Mal ve çocuklar da dahil olmak üzere her şey yok olacak, geride sadece Allah Teala kalacaktır. Sonra da devesini sürerek yoluna devam etti. Hazreti Ömer'in, kişinin küçük abdestini rahatça yapabilmesi, şükür gerektiren bir nimettir buyurması. Hazreti Ömer bir gün arkadaşlarıyla birlikte cüzzama yakalanmış ve aynı zamanda kör, sağır ve dilsiz olan birisinin yanından geçerken onlara, "Şu adamda Allah'ın nimetlerinden bir şeyler görebiliyor musunuz?" diye sordu. Onlar da "Hayır" dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer şunları söyledi. "Görmüyor musunuz? Bu adam küçük abdestini rahatlıkla yapabiliyor. İşte bu da Allah'ın bir nimetidir. İnsan bunu ancak küçük abdestini yapamadığı zaman anlar." Hazreti Ömer bir kişinin, "Ey Allah'ım, ben canımı ve malımı senin yolunda infak etmek istiyorum," dediğini duyduğunda ona şunları söyledi. "Sizler susmayı öğrenemeyecek misiniz? Kendini niçin bu derece sıkıntıya sokuyorsun? Başına bir musibet geldiğinde sabretmeli, Allah'tan bir nimete kavuştuğunda da şükretmelisin." Hazreti Ömer'in Müslümanları şükre teşvik etmesi. Hazreti Ömer, kendisine selam veren bir kişinin selamını aldıktan sonra ona "Nasılsın?" diye sordu. O da "Allah'a şükürler olsun, iyiyim." dedi. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Benim de senden beklediğim buydu." dedi. Hazreti Ömer, Ebu Musa el-Eş'ari'ye şu mektubu yazdı. "Bu dünyada sana verilen rızıklarla yetin. Çünkü Rahman, rızık bakımından bazı kullarını diğerlerinden üstün kılmıştır. Bu, Allah Teala'nın kullarını denediği imtihanlardan biridir. Böylece o, kendisine bol rızık vermiş olduğu kişinin bunun şükrünü eda edip etmediğini denemektedir. Rızkın şükrü ise Allah Teala'nın onun için koymuş olduğu hakların ödenmesidir." Hazreti Ömer şöyle buyurmuştur. "Allah Teala kendilerine verilenlere şükreden kişilerin rızıklarını daha da artırır. O halde siz rızkınızın artması için şükrünüzü artırınız. Bu konuda Allah Teala, "Eğer şükrederseniz elbette nimetimi artıracağım." buyurmaktadır. Hazreti Osman'ın kötü bir iş görmekte olan kişileri görmemiş olmasına şükretmesi. Hazreti Osman'a birkaç kişinin kötü bir maksatla bir yere toplanmış oldukları ihbar edildi. Bunun üzerine Hazreti Osman onları suçüstü yakalayabilmek için söylenilen yere gitti. Ancak oraya vardığında adamların dağılmış olduklarını fakat yapılan kötü işin izlerinin meydanda bulunduğunu gördü. O zaman Hazreti Osman onları bu işi yaparlarken görmediğine şükretti ve bunun için de bir köle azat etti. Hazreti Ali'nin nimetin artışını şükre bağlaması. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Nimetin artışı şükre bağlıdır. Şükür arttıkça nimet de artar. Bu ikisi aynı ipte ve yan yana bulunmaktadırlar. Kuldan gelen şükür kopmadıkça Allah'tan gelen artış da kopmaz. Hazreti Ali şöyle buyurmuştur. Allah Teala şükür kapısı açık bulunduğu müddetçe nimet ve rızıkları artırma kapısını kapamaz. Bunun gibi dua kapısı kapanmadığı sürece icabet kapısını, tevbe kapısı kapanmadığı sürece de mağfiret kapısını kapamaz. Size bu konularla ilgili bazı ayeti kerimeler okuyayım. Rabbiniz "Bana dua edin, size icabet edeyim." buyurdu. Rabbiniz size "Eğer şükrederseniz elbette size nimetimi artıracağım." demişti. "Beni anın ki ben de sizi anayım. Kim bir kötülük işler veya nefsine zulmeder, ondan sonra da Allah'tan af talebinde bulunursa, Allah'ı çok affedici ve merhametli olarak bulacaktır." Ebu Derda şöyle buyurmuştur. "Sabahladığımda ya da akşamladığımda, halktan bana bir fenalık dokunmamışsa, bunu Allah'tan gelen büyük bir nimet olarak kabul ediyorum." Ebu Derda şöyle diyor. "Yeme içmeden başka, Allah'ın kendileri üzerinde bir nimeti olmadığını zannedenler, kıt anlayışlı kişiler olup, böyleleri her an azap içindedirler." Hazreti Ayşe şöyle buyuruyor.
temiz suyu kolaylıkla yutup yine kolaylıkla dışarı

0: Zararı çıkaran hiç kimse yoktur ki onun üzerine şükür vacip olmasın. Hazreti Ebubekir'in kızı Esma, oğlu Abdullah bin Zübeyr'in şehit edildiği gün Hazreti Peygamber'in kendisine vermiş olduğu bir şeyi kaybetmişti. Esma onu aramaya başladı. Bulduğu zaman da oğlunun şehadetine rağmen sevinç içerisinde secdeye kapandı.
1: Hayatü's Sahabe. Eser Muhammed Yusuf Kandehlevi. Sunan Hayri Akıncı.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ankara için ikindi ezanı.
2: Allahu Ekber, Allahu Ekber.

0: Kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
1: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 6025.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
6: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucundan.

0: şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
2: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
3: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin, bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
4: Zorunlu yayın.
5: Gazze'de insanlık dramı yaşanıyor. Çocuk, kadın, genç, yaşlı, binlerce sivil hayatını kaybetti. On binlercesi de yaralı. Suya, gıdaya, elektriğe, ilaca ve tıbbi yardıma acil ihtiyaç var. Şimdi dayanışma zamanı. Filistin yaz, 2868'e kısa mesaj gönder. Filistin'in yaralarını birlikte saralım.
4: Zorunlu yayın.
6: Radyo Hedef.
7: İzzetimiz, şerefimiz, geleceğimiz bu kitapta, bu şerefli kitapta. Bu kitabı alalım, onunla amel edelim ki yeniden iki yakamız bir araya gelsin.
2: İhsan Şen Ocak'la tefsir dersleri her gün saat 17'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
6: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hede.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri başlıyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala men la nebiyye ba'de. Zuhruh suresinden devam ediyoruz. 61. ayet-i kerime Hazreti İsa aleyhisselam'dan bahsediyordu. Şimdi burada da ve innehu le'ilmul lisa'a. İbni Abbas radıyallahu anh bu ve innehu le'ilmul lisa'a ve innehu le'alemul lisa'a. Yani kıyametin alameti olarak o şekilde okuyor. Allahu yeteveffel enfuse hine mevtiha. Oradaki teveffa kelimesi ise bizzat bedeni değil de ruhu almak olarak anlıyoruz. Çünkü vefatın o cihetle iki manası var. Orada Allah Teala rüya ile mukayese ediyor. Rüya, insanda iki türlü nefis var. Bir temyiz nefsi var. Bir de hayat nefsi var. Ölünce o hayat alınıyor kendisinde. Rüyaya uyuyunca ise o zaman temyiz nefsi kendisinde alınır. Yani vefat kelimesinin farklı anlamları var. Peki bir önceki ayet-i kerime وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْرُفُونَ ayeti, o da İsa Aleyhisselam'la alakalıydı. Yani Allah Azze ve Celle eğer dilemiş olsaydı o sizin yerinize melekleri halef yapabilirdi ya da insanlardan melekler dünyaya gelebilirdi. Bunu yapan Allah Azze ve Celle babasız olarak İsa Aleyhisselam dünyaya getirmekten neden aciz olsun? O halde öncesiyle konu bütünüyle İsa Aleyhisselam'dan bahsediyor. Burada zamir kime dönecek? İsa Aleyhisselam'a. Ve innehu ve inne İsa le'ilmul lisa'a. Kıyametin alameti olacak, bilgisi olacak. O gelince oradan kıyametin geldiğini anlayacak insanlar. Fela temterunne biha ve tebi'un buyuruyor Cenab-ı Hak. Ondan şüphe etmeyiniz, şüpheniz olmasın ve tebi'uni Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme, onun şeriatına tabi olun. Hem ve tebi'uni kelimesiyle de İsa aleyhisselamın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatına tabi olacağına bir telmih var. Ayet zahir anlamı ve tebi'uni bana tabi olun, ama İsa aleyhisselamın da Allah Resulü aleyhisselamın şeriatına ittiba edeceğine de bir işaret var. Hâzâ sırâtun mustakîm. Hâzâ bu çağırdığım yol. İslam dost doğru yol budur. Ben buradayım. Benden sonra İsa aleyhisselam da bu yolda olacak. Peki şimdi İsa aleyhisselam gelecek diyoruz. Neden gelecek? Çünkü Allah azze ve celle felemmâ teveffey.

Suresinin 117. ayet-i kerimesi, bir de Ali İmran Suresinin 55. ayet-i kerimesi. Orada vefat kelimesinden bahsediyor Cenab-ı Hak. Peki sonra vefat ettirdik demek, onu bedeniyle beraber Allah Teala'nın huzuruna alması. Madem ki bedeniyle beraber çıktı, Nisa Suresinde de وَمَا قَتَلُوهُ 157. ayet-i kerimede وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَاكُنْ شُبِّهَ لَهُمْ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا وَرَّفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. Şimdi onu öldüremediler kesin bir şekilde. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا 157. ayet-i kerime وَرَّفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ, diri olarak Cenab-ı Hak huzuruna aldığına göre. Peki devam edin sonraki ayet-i kerime. İsa Aleyhisselam'ın semaya diri olarak çıktığını anladık da, diri olarak İsa Aleyhisselam'ın kıyametin alameti olarak geleceğine dair Kur'an-ı Kerim'de ayet var mı? Var. Bakın hemen 159. ayet-i kerime Nisa suresinde ve in min ehlil kitabi illa leyu'minenne bihi kable mevti. Ehli kitaptan kimse yok ki leyu'minenne bihi kable mevti, ölümünden önce o İsa'ya inanmış olmasın. Ehli kitap İsa Aleyhisselam'a inanacaklar. Peki inanmışlar mıydı? Öldüreceklerdi. Peşinden koşuyorlardı. Ama Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ölümünden önce ona inanacaklar. Önceki ayet-i kerime وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَرَّفَعُهُ اللّٰهُ اِلَيْهِ. Onu öldüremediler. Bilakis Allah Teala diri olarak huzuruna aldıysa, sonraki ayet-i kerimede kable mevtihi, ölümünden önce ehli kitap ona inanacak dediğine göre, o halde İsa Aleyhisselamsa öldüğüne dair bir ifade yok. Vefat kelimeleri de bedeniyle kabz edildiğini bize anlatıyordu. Yahudiler ehli kitaptı ama ona inanmamışlardı. Kur'an-ı Kerim ona inanacaklar ölümünden önce dediğine göre ne zaman olacak? Olmadı, inanmamışlardı ona. Tarih öyleydi. O halde İsa Aleyhisselam gelecek ki ona inanmış olacaklar. Başka ve yükellimun nase fil mehdi ve kehla. İsa Aleyhisselam ne demişti? Beşikte kale inni Abdullah ataniyel kitabe ve cealeni nebiyya. Meryem suresinde kale inni Abdullah, ben Allah'ın kuluyum ama bana Allah Teala kitap verecek ve beni peygamber yapacak buyurmuştu İsa Aleyhisselam. Çocuklukta konuşması bir mucizeydi. Peki kühulette de konuşacak, o da çocukluktaki gibi mucize olacak. Ne zaman konuşacak? Kühulette, kıyametin önünde gelecek. O zaman İsa Aleyhisselam anlatacak, bahsedecek, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i şeriatına çağıracak. Efendim diyorlar ki Allah Resulü Aleyhisselam'dan önce Kur'an-ı Kerim kimsenin hayatın ebedi olmadığını bize haber veriyor. Enbiya suresinin 34. ayet-i kerimesinde وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِنْ قَبْلِكَ الْخُلْ. E peki orada diyor ki kimse ebedi değil, yani herkes ölecek. E bu ayet-i kerime de 159. ayet-i kerime Nisa suresinin İsa Aleyhisselam'ın öleceğinden bahsediyor. Eğer ölmeyecek demiş olsaydık, o zaman bu ayet-i kerime ile arada bir taarruz oluyordu. Evet, Allah Resulü'nden önce kimse ebedi değil. Yani İsa Aleyhisselam da ebedi değil. İsa Aleyhisselam da ölecek ama kıyamete yakın bir zamanda ölecek. Geldikten sonra ölecek. Kable mevtihi, ama ölümünden önce ehli kitap ona inanacak. Peki diyorlar ki Ahzab suresinde Cenab-ı Hak مَا كَانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَاكِنْ رَسُولَ اللّٰهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ. Son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, İsa aleyhisselam gelirse o zaman bu ayet-i kerimeyle taarruz eder. Son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ne diyoruz? İsa aleyhisselam gelecek ama neyle amel edecek? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin şeriatıyla, Kur'an-ı Kerim'le amel edecek. Onun için gelecek. Ehli kitap onunla sallallahu aleyhi ve selleme iman edecek. Fakat bunlar Kur'an-ı Kerim'i toplu okuyamadıklarından, bir akaid kitabında kıyametle alakalı ayetleri toplu görmediğinden, hadis açıp da okumadığından dolayı bir ayeti okuyor, onunla öteki ayetle taarruz ediyor ama
haberi yok.

Haberi yok. Neden? Çünkü onlara öyle göstermişler. Böyle göreceksiniz demişler. Buradan ulema ile savaşacaksınız demişler. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ Şeytan sizi alıkoymasın. وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ imandan Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme ya da وَلَا يَسُدَّنَّكُمُ الشَّيْطَانُ kıyamete imandan anil imani bissa'a kıyameti imandan çevirmesin. اِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌ مُّب۪ينَ O sizin açık düşmanınız. Babanız Adem'in düşmanı, Havva annenizin düşmanı, sizi cennetten indiren düşman, yanıltacak sizi, başka yönlere çekecek sizi, düşmanınıza ittiba etmeyiniz. وَلَمَّا جَاءَ عِيْسَى بِالْبَيِّنَاتِ قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Ne zaman ki İsa aleyhisselam onlara açık mucizelerle geldi ya da delillerle geldi veya İncil'le geldi. قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ Dedi ki ben size hikmeti getirdim. Hikmet bir şey neyi nasıl olmayı gerektiriyorsa onu amirdir. قَالَ قَدْ جِئْتُكُمْ بِالْحِكْمَةِ وَلِيُبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ Bir de Tevrat'ı tahrif ettiniz. Ey Beni İsrail! İhtilaf mevzularınız vardı. Sürekli kavga ediyorsunuz, bölünüyor, parçalanıyorsunuz. Nelerde ihtilaf ediyorsanız dindeki bir ihtilafı ne çözer? Akıl çözemez. İnsan okuyarak dindeki ihtilafı çözemez. Nasıl çözer? Ya eyyühellezine amenu eti'ullaha ve eti'ur rasule ve ulil emri minkum fe in tenaza'tum fi şeyin ferudduhu ilallahi ve rasul. Allah'a ve Resulüne gidin buyuruyor. Eğer niza ediyorsanız Kur'an'a sünnete gidin. Onlar da tarif ettiği kitap üzerinden konuşuyorlar. Sürekli kavga ediyorlar. Kur'an-ı Kerim onlara Hazreti İsa Aleyhisselam'ın şöyle dediğini bize naklediyor. Ben size ihtilaf ettiğiniz o meseleler neyse onları çözmeye, beyan etmeye onun için geldim. Fettakullâhe ve ati'ûn. Allah'tan korkun, asi olmaktan, kitabını tanımamaktan, peygamberle hesaplaşmaktan korkun ve bana itaat edin. Eğer takva olmadan itaat varsa, o zaman o itaat Kur'an'ın anlattığı manada, vahyin ifade bildirdiği ölçüde bir itaat olmaz. Bu itaat bir çocuğun babasına, bir talebenin hocasına itaati şeklinde olur. Yani örf vardır, adet vardır, gelenek vardır, İslam'a aykırıdır. Ama yine bakarsınız oraya uyabilirler, itaat edebilirler. Öncesinde takva olacak, korunacak, arınacak. Ondan sonra sallallahu aleyhi ve selleme ittiba edecek. Hani buyuruyor ya, Ya eyyühellezine amenu duhulu fissilmi kafe. Abdullah bin Selam, cumartesi ibadet edebilir miyiz ya Resulallah deyince ayet-i kerime nazil oldu. Olmaz. Neden olmaz? Ya cuma olacak ya cumartesi olacak. Yani ya Ramazan bayramı olacak ya da Nevruz olacak. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bunları kaldırdı kardeşim. Eğer kaldırdıysa yani birileri sizin gücünüz yetmeden bunu uygulayabilir. Ama sen yani Efendimiz Aleyhisselam'ın kaldırdığını başka bir anlayışa, cahiliye ait olan bir geleni sürdüremezsin. O hep sana ne buyurdu? مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ Eğer atan öyleydi diye benzersen o zaman ondan olursun. Allah Resulü Aleyhisselam seni sürekli bir muhalefet halinde durmaya davet etmişti. Ama öyle oldu ki bir taraf kutlamaya başladı, şimdi öteki taraf o da aldı, devletin içine girdi, herkes şimdi onu kutluyor. Ne yapmak lazım Nevruz'a kardeşim? Bu kainatı yeşerten kim? Ağaçlara suyun yürüme emrini veren kim? Toprağa o tohum bıraktığın zaman ona hayat veren kim? Allah Azze ve Celle. لَيْنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَيْنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ Eğer şükrederseniz artırırım. Yok siz Nevruzlarla Allah'a değil de cahiliyenin o adetlerine dönerseniz o zaman gösteririm onu size diyor Cenab-ı Hak.
Peki innallahu ve rabbi ve rabbukum. O Allah azze ve celle benim de mürebbim, sizin de mürebbiniz. Fa'buduhu, o halde ona ibadet ediniz. Yani bütün peygamberler öyle diyordu. Kale firavunu ve ma rabbul alemin. Kale rabbus semavati vel ardi ve ma beynuhuma. Firavun diyordu ki Musa aleyhisselama, nedir senin Rabbin? Söyle bakalım, anlatmaya başlamıştı. Önce yer ve göklerin Rabbi, sonra Allah azze ve celle o rabbukum ve rabbu abaikumul evveli. Hem sizin hem önceki babalarınızın Rabbi. Bütün firavunların da Rabbi o Allah azze ve celledir buyurmuştu Musa aleyhisselam firavuna. Yani burada da İsa aleyhisselam innallahu ve rabbi ve rabbukum. Benim de sahibim o, sizin de belki kabul etmiyorsunuz ama neticede bu hayatın hesabını Allah azze ve celle size soracak. Fa'buduhu, ona ibadet ediniz. Hada sıratu mustakim. İşte dost doğru yol burası. Sırat içine aldığı zaman cennete götüren Allah'ın yolu, Allah yolu. Fakhtalafa'l ahzabu min beynihim. Fakat o hizipler, cemaatler, partiler, gruplar, oluşumlar bölündüler, parçalandılar. Parçalandıkça ihtilaf ettiler kendi aralarında. Peki bu ihtilaf eğer İncil'e götürselerdi İsa aleyhisselam çözecekti. Zaten onu demişti. وَلُوبَيِّنَ لَكُمْ بَعْضَ الَّذ۪ي تَخْتَلِفُونَ ف۪يهِ. İhtilaf ettiği konuları çözmeye gelmişti. Ama ona gitmediler. Hevalarına, arzularına gittiler. Peki heva ve arzularına göre meseleleri çözmeye çalışan bir topluluğun sonu ne olur? فَوَيْلُ لِلَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ اَل۪يمٍ. Yani o zalimler ki onlara veyl olsun. Neden onlara veyl olsun? Onları bekleyen elim azaptan dolayı vay onların haline buyuruyor Kur'an-ı Hakim. Hel yanzuruna illa saate en ta'tiyahum bagteten ve hum la yeshurun. Onlar sadece oturmuşlar, inkar ediyorlar. Aniden kıyametin gelişini bekliyorlar. Yani ityane sa'a, kıyamet birden gelecek onlara. Ohum la yeş'urun, anlamadıkları, bilmedikleri halde. Peki şimdi bu şekilde kıyameti bekliyorlar. Fakat bu ayet-i kerimeden hareketle ne diyorlar? Kıyamet bagteten, aniden gelecek. Kim bekliyor kıyameti öyle? Mekke'nin müşrikleri bekliyor. Ya da diğer kafirler bekliyorlar. Müslüman bekliyor diyor mu kardeşim? Ne diyor? Hel yanzurune illa saate en ta'tiyum bagteten um la yeshurun. Peki hani Kur'an'ı Kur'an'la tefsir etmek gerekir ya. Kerim Kur'an-ı Kerim'le tefsir edelim. Bu ayeti unutmayın. Muhammed Suresi'nin 18. ayet-i kerimesi. Fehel yanzurune illa saate en ta'tiyum bagteten fakat ca'ashratuha. Yani onlar neyi bekliyorlar? Kıyametin aniden gelmesini. Peki fakat ca'e eşratuha, onun alametleri geldi ya buyuruyor Kur'an-ı Kerim. Demek ki kıyametin alameti varmış. Olduğundan Allah Azze ve Celle burada Muhammed Suresinin 18. ayet-i kerimesinde bahsediyor. Ama inkar ediyorlar. Niye inkar ediyorlar? Şimdi burada öyle hafız kardeşlerim var ki onlara desek şu Kur'an-ı Kerim'in mealini bir ayda şöyle 5 defa okuyun diye. Hafızlıklar çok kuvvetli. O kardeşlerim, içinizde hafızlar var. Peki bunlar, onların hepsinden daha iyi Kur'an bilirler. Kur'an-ı Kerim'i. Ya adamın derdi yok ki Resulullah ne dedi diye. Allah Teala bu Kur'an'ı açıklama yetkisini verdiği Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurdu? Akide ulemamız, kelam alimlerimiz bu ayet-i kerimeleri nasıl anladılar? Bu noktada bir cehid, bu noktada bir cehdleri, bu noktada bir gayretleri yok. El-akhillahu yevme idin ba'duhum li ba'din aduun illel muttakin. El-akhillahu alel masiyye. Onlar masiyet üzerine dost. Onlar Kur'an-ı Hakim'i tahrif etme üzerine dost olmuşlar. Bir araya geliyorlar, bakıyorsunuz ortak programlar yapıyorlar. Ortak vakıflar kuruyorlar.
El ahillâ'u yevme idin. O dünyada beraber dost olanlar, bâzuhum li bâdin aduvun illel muttakîn. Kıyamet günü birbirine düşman olacaklar. Sen beni aldattın, yok sen beni anlattın. Aşağıdakiler yukarıdakiler, aşağıdakiler yukarıdakilere, siz bizi aldattınız. Yukarıdakiler aşağıdakilere, sizin de aklınız vardı, aldanmasaydınız diyecekler. Ya ibadi la havfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Ya ibadi, Allah Azze ve Celle kullarına hitap ediyor. Ey kullarım buyuruyor. La havfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Ehli cennet, cennete girecekler. Kim bunlar? Muttakiler. Onlar kıyamet günü birbirine düşman olmayacaklar. Birbirlerine şöyle diyecekler: veya yukalu lehum ya ibadi la havfun aleykumul yevme ve la entum tahzanun. Onlara denecek ki: ey kullarım, size bugün korku yok, üzülme de yok. Allah'ın nimetleri, cennet sizi bekliyor. Ellezine amenu bi ayatina ve kanu muslimin. Ellezine ibadi kelimesinin sıfatı. Çünkü ya ibadi burada münada izafeti halindedir. Mensup olduğundan dolayı burada da ellezine mahallen mensuptur. Ya ibadi, benim kullarım, Allah Teala onlara hitap ediyor. Hangi kullar? Hangi kullara korkmak yok? Hangi kullara ahirette üzülmek olmayacak? Ellezine amenu bi ayatina. Kur'an-ı Kerim ayetlerine dünyada inanan, onların gereğini yapan ve kanu muslimin, bir de Müslüman olanlar, onlara korku olmayacak. Udhulul cennete entum ve ezvacukum tuhbarun. Allah Teala onlara hadi girin cennete, entum ve ezvacukum. Siz girin, eşleriniz, aileleriniz, onlar da sizinle beraber gelsinler. Tuhbarun, entumun haberi. Yani siz ve eşleriniz girin oraya. Nesiniz o zaman? Hangi durumdasınız? Nesiniz? Yani ne yaparsınız o zaman cennete girdiğinizde? Tuhbarune, ikram ediliyor size, seviniyorsunuz. Her tarafta nimetler var. Allah Azze ve Celle'nin ihsanları var. Yutafu aleyhim bi sihafin min zehebin ve ekvabin. Onların etrafında bir sihafin min zehebin, sihaf, sahife kelimesinin çoğulu böyle, tepsiler, nimet dolu tepsiler, ve ekvabin, küb kelimesinin çoğulu, bardaklar, dolular, ne istiyorlarsa onlar etrafında çevrilir. Ve fiha ma teştehihil enfusu ve telezzül ayun. Orada, o cennette, ma teştehihil enfus, canları neyi arzuluyorsa, neyi istiyorsa, bir de gözleri neden lezzet alıyorsa, onlar için orada var. Ve entum fiha halidun, o cennette ebedi kalacaklar. Cennette nimetler bir gözünüze hitap edecek, bir de canınız ne istiyorsa, can istediğinde Allah Teala onları gönderecek. Ve tilkel cennetul leti urisumuha bima kuntum taamelun. Ve tilke, işte müpteda alırsak, el cennetu haber olabilir veya el cennet sıfat, elleti diğer bir sıfat. Ve tilkel cennetulleti urisumuha, işte varis kılmış olduğunuz cennet. Peki nedir bu cennet? Ve tilkel cennetul, ve tilkel cennetulleti urisumuha, size varis kılınan o cennet nedir? Bima kuntum taamelun, yapmış olduklarınızın karşılığıdır haberi, tilkenin haberi. Yani dünyada amelleriniz vardı, o amellerin karşılığını işte burada alacaksınız. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki: "Len yedhulel cennete ahadun minkum bi amelihi." "Len yedhulel cennete ahadun minkum bi amelihi." Sahabe-i kiram dediler ki: ya Resulallah, kimse cennete girmeyecek. Ve la ente ya Resulallah, siz de yaptığınız amelle cennete giremeyecek misiniz? Efendimiz buyurdular ki: ve la ene, ben de giremem ama Allah Teala beni rahmetine gark etmiştir. Buhari Müslim'in rivayet ettiği bir hadis. Len yedhulel cennete ahadun minkum bi amelihi. Ameliyle giremez. Peki burada bima kuntum taamelun buyuruyor. Amelleriniz, yapmış olduğunuz amellerinizden dolayı size, sizin varis kılındığınız cennet.
Nasıl anlayacağız? Yani amel yalnız başına kişiyi cennete koyamaz. Yalnız başına buna

0: yeterli değildir. Şunun gibi diyordu Aliülkari rahimehullah. Yani birisi yemek yer ama doyuran nedir? Allah Teala'dır. Yemek orada bir vasıtadır. Amelleri yaptınız ama cennete koyacak Allah Azze ve Celle'dir. Peki o cennette onları neler bekliyor? Lekum fiha fakihatun kesiratun minha ta'kulun. Orada o ehli cennet için çeşitli nimetler var. Fakihe, meyveler var. Çeşit çeşit çok sayıda minha ta'kulun, onların bir kısmından yiyecekler. Cennet nimetlerinden müstefil olacaklar. Allah Teala onun rızasına muhatap olup cennetiyle, cemaliyle şereflenmeyi bizlere ihsan eylesin. Estağfurullah ve tuğb ileyhi velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Dinlemiş olduğunuz program kısa bir aradan sonra devam edecek.
2: Radyo Hedef FM 91.8.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Dinlemiş olduğunuz program devam ediyor.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve salatu ve selamu ala mella nebiyye ba'de. Zuhruf suresinin 74. ayet-i kerimesine geldik. Bir önceki sayfede Allah Azze ve Celle sayfanın sonuna doğru ehli cennet onların hallerinden, cennette nimetlerinden istifade edişlerinden bahsediyor. Burada ise ehli cehennemden, Kur'an-ı Kerim'e inanmayan, Resulullah Aleyhisselam'a adaveti, düşmanlığı olanlar ahirette nasıl bir halde olacaklar? Pencere açıyor, gösteriyor insana, gitmeden buraya bak. Eğer bu hayata tahammül edebileceksen, ebedi olarak yaşayabileceksen, Kur'an-ı Kerim'e isyan etmeye devam et. Yani hem ikaz var, hem tehdit var. Cehennem manzaraları Müslümanı agah olmaya davet eder. İnnel mucrimine fi azabi cehenneme halidun. Mücrimler, o büyük günahları işleyenler, cürümlerin sahibi, onlar cehennemdedirler. Halidun, orada ebedi olarak kalacaklar. İnnel mucrimine fi cehenneme, innel mucrimine fi azabi cehenneme halidun. Cehennemin azabında ebedi olarak kalacaklar. Yani burada bazen halidun kelimesi halidine fiha diye kullanılır. Ama üç yerde hatırlayabildiğim kadarıyla halidine fiha ebede. Yani halidin kelimesi ebeda ile beraber kullanılır. O zaman cehennemde kafirler ebediyen kalacaklar. La yufettaru anhum ve hum fihi mublisun. La yufettar, la yukhaffafu. Cehennem azabının şiddeti, dehşeti onlardan hafifletilmeyecek. Ve hum fihi mublisun. Ne olduğu halde hafifletilmeyecek? Orada ümitsiz bir halde beklerken, bekliyor oldukları bir durumda o azap da onlardan hafifletilmeyecek. Neden ümitsizler? Dışarıya çıkmaktan, kurtulmaktan bütün umutlarını kaybetmişler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ. Allah Azze ve Celle, biz onlara zulmetmedik ki. Cehennemde bu azabı görüyorlar. Neden görüyorlar? Çünkü onlar اِنَّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا سَوْفَ نُسْل۪يهِمْ نَارًا كُلَّمَا نَضِجَتْ جُلُودُهُمْ بَدَّلْنَاهُمْ جُلُودًا غَيْرَهَا لِيَذُوكُ الْعَذَابِ. Onlar cehenneme Allah Azze ve Celle'nin ayetlerini inkar ettiler diye girdiler. Dediler ki sen yarattın ama sen yönetemezsin ya Rabbi dediler. Senin kitabını, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı, onun esaslarını kabul etmiyoruz. Bu en büyük zulümdü. Ondan dolayı da şimdi cehennemdeler. Kendileri kendi ateşlerini dünyadan getirdiler. وَمَا ظَلَمْنَاهُمْ وَلَاكِنْ كَانُوهُمُ الظَّالِمِينَ. Onlar kendi nefislerinin zalimleri oldular. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Orada bunlar cehennemde daralacaklar. Malik, cehennemin görevli meleği, ona nida edecekler. وَنَادَوْ يَا مَالِكُ. İbn-i Mesud'un kıraati ise o terhim yapıyor. Ya mali diyecekler. Yani azabın dehşetinden nefeslerini o kadar kaybedecekler ki bu adamlar neredeyse konuşamıyorlar. Konuşamayacak bir hale gelirler ve derler ki وَنَادَوْ يَا مَالِ. Terhim var. Peki ama bizdeki kıraat وَنَادَوْ يَا مَالِكُ. Ey malik, لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ. Rabbine söyle de bizi öldürsün. Yani biz bu hayata tahammül edemiyoruz, yaşayamıyoruz bu hayatı. Daha fazla burada kalamayız. لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ قَالَ اِنَّكُمْ مَاكِثُونَ. Melek de cevap verecek, hayır, size ölüm yok. Burada

deriniz yanacak, eriyecek, sonra tekrar Allah Teala ona başka bir deri giydirecek. O halde sürekli bu azabı tadacaksınız. لِيَقْلِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Bu teklifleri kabul görmeyecek. Neden? Melekler onlara başka ne diyecekler? Neyi hatırlatacaklar? Niçin dünyaya dönüşleri, dünyaya dönüş talepleri reddedilecek? لَقَدْ جِئْنَاكُمْ بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Biz size hakikatle geldik. Hakikat neyi gerektiriyorsa onu anlatan Kur'an'la geldik. Ya da o hakikati getirdik. Fakat وَلَاكِنَّ اَكْثَرَكُمْ لِلْحَقِّ كَارِهُونَ Çoğunuz içinizde kalktılar, reddettiler, kerih gördüler, olmaz dediler. Bu Kur'an haşa çöl kitabı dediler. Bunun zamanı, devri bitti. Bu asırda, bu çağda, bu Kur'an, bu toplumu, bu devleti yönetemez dediler. Em ebramu emran fe inna mubrimun. Yani yoksa siz şimdi, diyor onlara Kur'an-ı Kerim. Ne yaptınız? Bilakis şunu yaptınız. Yani ahirette şimdi diyorsunuz ki, dünyaya dönebilir miyiz? Gidebilir miyiz? Veya ahirette ne diyor onlar? Meleğe rica ediyorlar. وَنَادَ يَا مَالِكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكُ Öldürsün bizi Allah Teala. Bitsin bu hayat. Bundan sonra bir daha bu acıyı tatmayalım. Melekler onlara diyecek ki, evet size gelmişti Kur'an-ı Kerim ama dediniz ki bu kitapla olmaz. Yani biz kendimiz kaderimizi tayin edebiliriz. Adamlarımız var, sosyologlarımız var, siyasal bilim uzmanlarımız var vesairemiz var. Dediniz Kur'an'ı terk ettiniz. Em ebramu emran. Onlar ne yaptılar? Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme tuzak kurdular. Ve iz yemkuru bikellezine keferu liyusbituke ev yaktuluke ev yuhricuk. Dediler ki zincire vuralım, öldürelim, sürgüne gönderelim. Yani onlar bilakis ne yapıyorlardı? Kendi işlerinin çok iyi olduğunu zannediyorlardı. Tamam diyorlardı. İslam'ın önünü kestik. Bundan sonra yeryüzünde Allahu Ekber diyen kalmayacak. Fe inna mubrimun. Burada müşakele var. Allah Teala biz de işimizi sağlam yaparız. Yani onlar Mekke'de İslam'ın kökünü kazıyacaklardı. Öyle demişlerdi. Fakat sanadıydı Kureyş. Kureyş'in uluları, ileri gelenleri onlar Bedir'de öldüler, gittiler, öldüler. Projeleri kifayet etmedi, yetmedi, sonucunu görmedi, göremediler. Onlar İslam'a vurdukça Allah'ın dini inkişaf etti. Em yahsabuna enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Yani yoksa onlar şöyle mi zannediyorlar? Enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Onların o gizli konuşmalarını ya da fısıldaşmalarını Allah duymuyor, böyle mi zannediyorlar? Tuzak kuracaklar, o tuzakla İslam'ı ortadan kaldıracaklar, Allah da bunları müdahale etmeyecek. Olur mu böyle bir şey? Böyle mi zannediyorlar? Yani Kur'an-ı Kerim ne yapıyor? Ey akaid okuyan diyor, bak akideni düzel. Bunlarda bir akide var ama Kur'an-ı Kerim onların akidelerine müdahale ediyor. Em yahsabuna enna la nesma'u sirrahum ve necvahum. Bela ve rusuluna ledeyhim yektubun. Bilakis onların yanında bizim elçilerimiz var. Hafize melekleri var. Burada rusul kelimesiyle elçi melekler kastediliyor. Yanlarında yektubune, onların amellerini, neler yaptıklarını kayda geçiyorlar. Ahirette özür yok. Kul in kana lirrahmani veledun fe ana evvelul abidin. Kur'an-ı Kerim cahiliyenin Mekke müşriklerinin akidelerine, yanlış akidelerine, yanlış tasavvurlarına müdahale ediyor. Onlara diyor ki: "Kul in kana lirrahmani veled." Eğer Allah'ın çocuğu olmuş olsaydı, muhal farz. Muhal farz dedikten sonra her şeyi söylemeniz caiz. "Kul in kana lirrahmani veled." Eğer Rahman'ın çocuğu olmuş olsa muhal farz, "fe ene evvelul abidin." İlk İbadet eden ben olurdum. İlk tazim eden ben olurdum. İlk bilen ben olurdum. Fe ene evvelu abidin. Ama bilmiyorum ben. Bilakis şunu biliyorum ki
Kim Allah'ın

oğlu var derse o kafir olur. Lekad keferellezine kalu innallaha huvel mesihu ibnu meryem. Bunlar imanlarını kaybeder. Subhana rabbis semavati vel ardı rabbil arşi amma yasifun. Yani bütün bu safsatalar, Allah'a yapılan iftiralar, çocuk isnatları karşısında başımı iki elimle tutup şunları söylüyorum. Subhane, seni tenzih ediyorum ya Rabbi. Ki öyle bir Allah ki, Subhane Rabbi semavati, semavatın vel ardı yerin, bir de Rabbil arşi, arşın sahibi, arşın mürebbisi, amma yasifun, o tesbih ettiğim Allah Azze ve Celle, çocuk isnadından, melekleri ona izafe edişten, bütün bunlardan münezzeh olan ve kendisini tesbih ettiğim bir Rabbim var. فَذَرْهُمْ يَخُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلَاقُوا يَوْمَهُمُ الَّذ۪ي يُوَعَدُونَ. Yani bu adamlara Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem defaat anlattı. Burada da anlatmanın yine işaretlerini görüyoruz. Ama her gittiğinde o kapılar Allah Resulü aleyhisselamı mübarek yüzüne kapandı. Madem böyleler, kapı kapatma noktasında çok arzullar. Anlatıyorsun, her anlattığın tevil ediyor. Kendi dünyasına, kendi batıl davasına getiriyor, çekiyor. Orada delil yapıyorsa sen yese kapılma. Yolunda, yürüyüşünde kal ve devam et. Fezeruhum hatta yahudu. Bırak onları, onlar batıla dalsınlar. Dalmış olduğu halde bırak. Yahudu bırak dalsınlar. Ve yel'abu ve oynasınlar kendi dünyalıkları için. Hatta yulaqu yawmahum allazi yuadun, ta ki kendilerine vaat edilen o ahiret hesap günü gelene kadar oradaki bu oyunlarıyla devam etsinler. Ve huvellezi fis semai ilahun ve fil ardı ilah. O Allah azze ve celle. Fis semai ilahun, semada ilahtır. Başka bu fil ardı ilah, bir de yerde ilahtır. Peki nasıl anlıyoruz bu ayet-i kerimeyi? Ma'budun. Semada da mabuttur, yerde de mabuttur. Yani bu ikisinde mabut başka yerde değildir değil, her yerde mabuttur. Ama burada ilah, yani yer tanrısı, gök tanrısı yok. Tevhid var. O zaman neden ayet böyle buyuruyor? Yani orada ve burada o vellezî fissemâ ilahun, semada melekler ibadet eder, yerde insanlar ibadet ederler. Bu En'am suresinin başında 3. ayet-i kerime olacak. Ve huvallahu fissemavati vel ardı. O Allah semavattadır ve yerdedir. Semavatta ve yerdedir. Peki hani ne diyorlardı selefiler? Allah semadadır. Bak burada ne buyuruyor? Ve huvallahu fissemavati vel ardı. Semadadır, semalardadır ve yerdedir. Yani ne demek? Bu ayet-i kerimeyle beraber okuyoruz. Bu ayet-i kerime ne diyordu? وَوَلَّذ۪ي فِي السَّمَاءِ اِلَٰهُمْ وَفِي الْاَرْضِ اِلَٰهُ. Yani yerde de mabut, gökte de mabut. Yerde de ibadet eden var, gökte de ibadet eden var. O halde وَوَلَّهُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ. Allah hem yerde hem göktedir diye mana vermiyoruz. Allah Teala her yerdedir, her yerde kendisine ibadet edilir. Bu şekilde anlıyoruz. وَتَبَارَكَ الَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Semavatın, yerin, ikisi arasında olanların, bütün bunların mülkü kendisine ait olan Allah Azze ve Celle'nin şanı ne kadar yücedir, ne kadar azametlidir. Bir de وَعِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ, kıyametin bilgisi ona aittir. وَاِلَيْهِ تُرْجَعُونَ, ona döndürüleceksiniz. Yani yer ve gök kendinin olur ve bu yer ve gökte sizi bir imtihana tabi tutmadan yaşatmış olsaydı, o zaman bu hayatın bir anlamı olmayacaktı. Hayatın anlamı var ki Allah Teala sizi huzuruna, hesaba, mahşere alıyor ve ileyhi turcaun. وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاعَةِ اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. Onlar, onların ibadet ettikleri putları, neleri varsa, وَلَا يَمْلِكُ الَّذ۪ينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ الشَّفَاءَ, Allah'ın dışında neler var, nelere tapıyorlarsa, onlar şefaate malik olamaz. اِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ, ancak Hakk'a şehadet eden, Hakk'a tanık olan, لَا اِلَٰهَ اِلَّا اللّٰهِ
Muhammedur Resulullah diye

0: edenler, onlar şefaat edebilirler. Kim onlar? Ulaikellezine en'amallahu aleyhim minen nebiyyine ve sıddikine ve şuhedai es-salihin. Allah Teala nimet verdikleri nebiler, sıddıklar, şehitler, salihler, onlar şefaat edebilirler. Tabi la tenfa'u şefaatu illa men ezine lehu'r rahmanu ve radiya lehu kavla. Şefaatte iki durum var, iki şart var. Bir, Allah Teala müsaade edecek. İki, razı olacak. Ve le inseltehum men halakahum leyekulunallah. Onlara sorsan, ve inseltehum men halakahum, kim yarattı onları, leyekulunallah, koro haline derler ki Allah yarattı. Peki madem Allah yarattı, o zaman o Allah'ın yönetmek için gönderdiği Kur'an'ını neden inkar ediyorlar? Niçin dini bölüyorlar, parçalıyorlar? Fe'enna yu'fekûn, nasıl oluyor da böyle çevriliyorlar, uzaklaştırılıyorlar? Nasıl böyle yapıyorlar? Vakîlihi ya Rabbi inne hâulâi kavmun lâ yu'minûn. Vakîli vav burada yukarıya nereye atıf? Ve indehû ilmussâ. Ve indehû ilmussâ, kıyametin bilgisi ona ait. Bir de ve indehû ilmussâ'ati ve ilmu kilihi, Peygamber aleyhisselamın şu sözünü de Allah azze ve celle biliyor. Bütün bunları bilen Allah azze ve celle'nin şanı ne kadar yücedir. Ve tebârekellezî diye ayet-i kerime devam ediyordu. Ve kilihi, peki o peygamberin kili, yani kavli, sözü neydi o? Ya Rabbi inne hâulâi kavmun lâ yu'minûn. Bunlar iman etmeyen bir topluluk. Anlatıyorum tıpkı Hazreti Nuh Aleyhisselam'da olduğu gibi. Ne diyordu? Yani قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. Yani sabah akşam anlattım ama ben söyledikçe onlar uzaklaştılar, ayrıldılar, terk ettiler ya Rabbi. فاصفح عنهم وقل سلام. Söylediklerini söylemeye devam et. Fakat onların küfürde ısrarları ve isyanları seni moralini bozmasın. Moralini bozmasın. Fesfa anhum, onlardan yüz çevir. Okul selam, selam de. Muhatabım değilsiniz de. Ama yine buna rağmen size toplu bir nazarla bakacak. İslam'ı yine bu sokaklarda anlatmaya devam edeceğim. Fesevfe ya'lemun. Yakında onlar bilecekler bu hayatlarının onları nasıl bir felakete, ahirette cehenneme taşıdığını görecekler. Fesevfe ya'lemun, onlara bir tehdit, bir ikaz, uyarı vardı. Peki bu surenin mihverinde Zuhruf suresi, dünya nimetleri vardı. Allah Teala o dünya süslerinden bahsetmişti. 35. ayet-i kerimede ve zuhrufa diye. Sonunda da o nimetlere kapılanlar anlamazlar, anlayamazlar. Peki onlar anlamıyor diye siz yürüyüşünüzden vazgeçecek misiniz? Hayır. Sadece tarzınız, stratejiniz şöyle olacak. Fasfa anhum ve kul selam. Selam de onlara. Fesevfe ya'lemune, yakında anlayacaklar, bilecekler. Allah Teala ölmeden önce bu ayet-i kerimelerle hayatımızın yol haritasını belirlemeyi bizlere lütfeylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyhi ve elhamdülillahi rabbil alemin.
1: İhsan Şen Ocak'ta tefsir dersleri sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar.
1: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25. Taksitle yatırım mı olur demeyin. Aninde tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485-22-20 485-22-20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
2: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
1: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
0: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef radyoda yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
5: Radyo hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
5: Tıklayın.
7: Zorunlu yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
7: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
9: Kur'an-ı Kerim yolunda, hadisler ışığında bir program. Orijinal kaynaklardan, Arapçadan Türkçe'ye tercümesi.
10: İstecibu lillahi ve lirrasul. Allah'ın ve peygamberinin davetine mutlaka icabet edin.
9: Kur'an-ı Kerim tilaveti.

0: Mustafa Özcan Güneş Doğdu Salihler Sofrası programıyla her Perşembe günü 18'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
1: Radyo Hedef FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduyla Salihler Sofrası başlıyor.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد. Salihler Sofrası programımızın kıymetli dinleyenleri, her birinizi canla başla selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Peygamberimiz Efendimiz aleyhissalatu vesselam 3 aylar girdiğinde Allahümme barik lana fi Recebe ve Şaban ve belligna Ramazan diye dua ederlermiş. Ey Allah'ımız, bizler hakkında Recep ayını ve Şaban ayını mübarek eyle. Hepimizi salimen Ramazan-ı Şerife kavuşanlardan eyle diye dua ederlermiş. Biz de aynı duayla programımıza başlamış olalım. Malumunuz Recep-i Şerif geçti. Recep ayında 3 günde olsa oruç tutmak icap ederdi. Peygamberimiz Ramazan-ı Şerif'ten sonra en çok Şaban ayında oruç tutmuşlar ki 15 günden fazla tuttuğuyla alakalı bize bilgiler gelmiş, ulaşmıştır. Dolayısıyla kardeşlerim, hiç olmazsa pazartesi, perşembe günleri oruç tutulabilinirse insan kendisini gerek bedenen gerek psikolojikmen Ramazan-ı Şerif'i hazırlayabilir. Biz birkaç yıldan bu tarafa, 8 sene oldu zannediyorum, eşimle beraber 3 ayları tutuyoruz. Tabii bunu teşvik amaçlı söylüyorum, affınıza da sığınarak ifade ediyorum. Recep ayında 5 kilo atmışız. Kendi adıma söylüyorum. 5 kilo ben atmışım, 5 kilo da eşim atmış. Herhalde bir 5 kilo da Şaban ayında eğer kilo verecek olursak 100'e düşmüş olacağım ben. Hiç hayatımda 110 kilo olmamıştım. Bu pandemiyle beraber böyle bir şey başladı ki ben genelde bunu çok önemsiyor ve dikkat ediyorum. Sebep, sahabe efendilerimiz içerisinden kiloluk kimse yokmuş. Hatta Müslüman kilolu olmaz diye de hadisler hatırlıyorum.

kim 8 oruç tutarsa cennetin kapıları açılır. 7 tutarsa bir eksik, cehennemin kapıları o kimseye kapatılır diye müjdesi var. Ben aynı müjdenin Şaban ayı içinde geçerli olacağını düşünenlerdenim. Bu hatırlatmamızdan sonra Gazze'de hala katliam bütün barbarlığıyla, bütün canavarlığıyla devam ediyor. Sözde Müslüman ülkelerin liderleri de ancak benim gibi laf ebeli yapıyorlar. Ne yazık ki laftan öte bir şeyimiz gitmiyor. Allah'ımız bizlere şuur nasip etsin. Dünya Müslümanlarının bulundukları sıkıntıdan kurtulabilecekleri tek bir yolları var. İkincisi yok. Tek bir yol. Nedir o? Dünya Müslümanları ne yapıp yapıp aramıza çekilmiş olan suni sınırları kaldırıp bir birlik oluşturmak zorundalar. Tekrar ediyorum. Bir kere kafalarımızdaki suni sınırları kaldırmak zorundayız. Bunun ötesi yok kardeşim. Müminler kardeştir. Tekrar ediyorum. Müminler kardeştir. Bir daha söylüyorum. Müminler vallahi kardeştir. Gönlünde zerre inancı olan bir kimse mümindir. Günahı olabilir, hatası olabilir, eksiği olabilir. Türk olur, Kürt olur, Arap olur. Irkının zerre kadar anlamı yok. Hiçbir kıymeti de yok. Irkçılık yapanlara da Allah lanet etsin. Bir takım bahanelerle Müslümanların birleşmesini önleyenleri de Allah'a havale ediyoruz. Kur'an'ımız diyor ki وَاِنَّ هَذِهِ اُمَّتُكُمْ اُمَّةً وَاحِدَةً Sizin bu ümmetiniz, ümmeti Muhammed bir birlik olmak zorundadır. Kur'an'ın ayetidir bu. Öyleyse gelin birlik olalım. Hemen birileri ama, ne demek ama? O bana şunu yaptı, bu buna bunu yaptı. Müslümanların bir araya gelmemeleri için birileri sanki özel görevlendirilmiş. Onun için kardeşlerim her gittiğimiz yerde dünya Müslümanlarının birliğini, beraberliğini, kardeşliğini dillendirmek, savunmak zorundayız. Bu bizim imani ve İslami görevimiz diye düşünüyorum. Yeni bir klip çektik, yeni bir eser okuduk. Dünya Müslümanlarının içinden çıkılmaz gibi gözüken hallerini anlatan ve çözüm önerisi sunan bir eser yaptık. Benim uzun zamandır okumayı böyle arzu ettiğim bir eserdi. Çok da güzel olduğunu düşünüyorum. Dün de Çankırı Höyük Köyü yeraltı şehrinde çektik klibimizi. Başında da bir hadisi şerif okuduk. Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam لَوْ اَنَّ اَهْلَ السَّمَاءِ وَالْاَرْضِ اشْتَرَكُوا ف۪ي دَمِ مُؤْمِنٍ لَاَكَبَّهُمُ اللّٰهُ فِي النَّارِ Eğer yeryüzündeki ve gökyüzündeki bütün canlılar bir Müslümanın kanının dökülmesine rıza gösterir, onay verirlerse bize ne kardeşim, ne olursa olsun bizi ilgilendirmez gibi bir tutum içerisine girerler. O Müslümanın kanının dökülmesine, öldürülmesine, yok edilmesine göz yumarlarsa Allah-u Teala katledilen, öldürülen, canı, namusu telef edilen o bir Müslümandan dolayı yeryüzündeki, gökyüzündeki bütün canlıları cehenneme doldurur, buyurur Peygamberimiz. Mümin insana sahip çıkmak bu kadar önemli ve kıymetli. Allah'ımız bunu anlayabilmeyi cümlemize nasip ve mukadder eylesin. Bu konuyu anlatan bir eser. Öyle ümit ediyorum. Bir haftaya kadar inşallah klibimiz de çıkar. Bendenizin bütün sosyal medya mecralarında bu eseri görebilirsiniz. Yine Mescid-i Aksa konulu bir eseri yeniden dizayn ettik. Mehmet Akif İnan ağabeyimiz, Allah kendisinden ebeden razı olsun, sözleri ona ait. Bestesi de ilk defa Aykut Kuşkaya Bey kardeşimiz 90'lı yıllarda okumuştu. Mesaj yüklü bir eser olması hasebiyle bu eseri biz yeniden düzenledik. Beğeneceğinizi ümit ediyorum. İlk defa da bugün bu programımızda bu eseri size takdim

0: değil mi diyor olacağım. Ama öncelikle her şey sussun, sözlerin sultanı Kur'an'ımız okunsun. Size bir Kur'an tilaveti arz edeyim. Kur'an tilavetinden sonra o yeni eserimle inşallah söze başlayayım istiyorum. Şimdi sözlerin sultanı Kur'an'ımız okunsun.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسر

denk gelir.

Maşallah, maşallah. Sen kim? Sen kim? Bağırık.

Evet kıymetli kardeşlerim, Kur'an'ımızı dinledik. Şimdi tam manasıyla Salihler Sofrası programımıza, Edebul Müfret eserimize başlayabiliriz. Ama dedim ya, yeni okumuş olduğum, aranjesini yeni düzenlemiş olduğumuz Toptan Sarılalım Yüce Kur'an'a, çünkü rahmet inmez ayrı durana, müminler İslam'a karşı durana biraz öfkelenip kafayı taksa esir mi olurdu? Mescid-i Aksa eserimizi arz edeyim. Buna da yine yeni bir klip yaptık. Onu da ben Mustafa Özcan Güneş Doğdu YouTube sayfamızda yayınladım. Merak eden kardeşlerim oradan da bakabilirler. Şimdi bir eser arası. Ondan sonra tam manasıyla dersimize başlamış olalım.

Evet kıymetli kardeşlerim, Rabbimiz bu çalışmalarla Mescid-i Aksa'mızın fethine, insanlarımızın uyanmasına inşallah bir katkı olarak kabul buyursun. Allah'ımız şuurlanmamızı, uyanmamızı nasip eylesin. Edeb-ül Müfret eserimiz 467 numaralı hadisimiz. Konumuz yumuşak huylu olmak. Çünkü malumunuz Edeb-ül Müfret eserimiz değil mi? Mümin kimsenin edebi. Müminde bulunması gereken güzel hasletlerden bir tanesi de yumuşak huylu olmak. An Ebi Sa'idinil Hudriyi radıyallahu anhu kale Ebu Sa'id el Hudri Efendimiz Allah ondan ebeden razı olsun şöyle anlattı. Kâne Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme eşedde hayâen minel azrâi fî hizrihâ. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam perde arkasındaki bir bakire kızdan daha utangaçtı. O kadar hayalı bir insaydı. Yani o kadar düşünceli hareket ederdi. Utanırdı, çekinirdi. Kimseyi üzmek istemezdi. Öyle davranır, öyle hareket ederdi. Haya imandandır buyurdu Peygamberimiz. Bundan dolayı hayayı yok edecek. Her türlü sözden, her türlü davranıştan, hareketten, konuşmadan uzak durmalı. Haya muhafaza edilmeli. El haya'u minel iman. El haya'u şubetu minel iman. Hadis haya imandandır veya haya imandan bir bölümdür. Haya ne güzel şeydir. Bu da başka bir hadis diye hatırlıyorum. Peygamberimizin özelliği de zaten. Perde arkasındaki bir bakireden daha hayalı idi diyor Ebu Said el-Hudri Efendimiz. Bunu niye anlatıyor bize? Cennete talip olan kimse peygamberine benzemeli. Madem peygamberimiz utangaç, hayalı bir insanmış, öyleyse bizim de öyle olmamız lazım. Hayamızı elimizden alacak her türlü davranıştan, konuşmadan, oturmadan, giyimden, kuşamdan uzak durmalıyız. Ve kâne izâ kerihe şey'en

Peygamberimiz bir şeyden hoşlanmadığı vakit arafnahu fi vecihihi. Biz Efendimizin ondan hoşlanmadığını hemen yüzünden anlardık. Niye? Çünkü yüzüne vururdu Efendimiz. Utanmasından, hayasından ötürü onun yüzünden bir şeyden hoşlanmadığını hemen fark ederdik, buyurur. Evet kardeşler, demek hayalı olmak, hayalı olmak, hayalı olmak. Bu hadisimizden bunu anlıyoruz. Gelelim 468 numaralı hadisimize. An İbni Abbas'in, İbni Abbas Efendimiz'den, Efendimiz'in amca zadesi. Anin Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem, o da Peygamberimiz'den bize aktarıyor. Kale, Peygamberimiz şöyle buyurdular. El hediyus salihu, düzgün bir gidişat, hidayetli bir gidişat, sağa sola yalpalamamak, istikrarlı olmak. İhdina sıratal müstakim. Bu da hediyus salih. Yani düzgün bir yapıda olmak, düzgün bir yaşam sürmek, sahtekar olmamak, yalancı, dolandırıcı, fırıldak olmamak, herkesin itimat edeceği bir yapıda olmak ve bunda istikrarlı olmak. Buna biz hedyus salih diyoruz. Efendimiz el hedyus salihu, yani düzgün gidişatlı olmak ve semtu, demin ifade ettim. Görünümü güzel olmak, güzel görünümlü olmak. Mümin insanın özelliklerinden olmalı. Yani saçınız yerinde olacak, giyiminiz ölçülü olacak. Bunu derken tabii son derece pahalı, marka, hele markalı şeyleri, beni bağışlayın lütfen, yanlış anlamayın. Hayatım boyunca bilerek marka giyinmedim. Annem öyle derdi. Bu da bizim oranın atasözüdür. Çankırılıyım ya ben. Yavrum, eğer çul ile insan olunsaydı bizim köyün tazıları adam olurdu derdi. Tazılar üşümesin diye üzerlerine onların bir şey giydirirler. Ne demek istiyor buradan? Burada bir gönderme var değil mi? Onun için kimse elbisesiyle ciyaka atmamalı. Hele hele giydiğimiz elbise bizi kibre götürecekse zaten bunu giymek asla caiz değil. Ama atasözümüz insanların ne kadar da çok giyime önem verdiklerini anlatır değil mi? Nasreddin hocamız, Allah rahmet etsin kendisine, nurlar içinde yatsın. Hep ona atfedilir böyle şeyler. Bir gün böyle sıradan bir giyimle gelmiş bir merasime de hiç itibar etmemişler. Hocam şuradan sen de ye bile dememişler. Ancak bir gün böyle fosforlu, görkemli bir kürk giyerek üzerine gelmiş. Hocayı baş köşeye oturtmuşlar. Anlamış ki hoca, bu iltifatın ana sebebi hocanın kendisi değil, üzerindeki kürk. Hocam demişler, lütfen önce siz buyurun. Hoca efendi ne dese iyi. Ye kürküm ye demiş, bu itibar sana. Mümin insan, insanın üzerindeki kıyafetine itibar etmez. Başka bir atasözümüzde, insanlar giyimleriyle karşılanırlar. Yani üstünüze başınıza bakarak sizi karşılıyorlar. Ancak fikirleriyle uğurlanırlar. Geriden elbiseye bakarak adam zannedilirsiniz ama konuştuğunuzda sizin arka planda ne kadar birikime sahip olduğunuz, nasıl bir adam olduğunuz konusunda insanlar fikir sahibi olurlar. Sizi ona göre muamele ederek uğurlarlar. Ne güzel ifadeler. Tabii mümin insan temiz giyinmeli, uyumlu giyinmeli. Ama bu şu demek değildir ki her pahalı ve marka olan şey iyidir demek değildir. Müslümanlar bir kere şu marka hastalığından kurtulmalılar. Markayı Müslümanlar kendileri oluşturmalılar. Yani mümin insanın tavrı, davranışı, edebi, ahlakı, hayası, dürüstlüğü o insanın markası olmalı. Bunu kastediyorum. Yoksa parayı verir, her türlü elbiseyi alırsınız. Ancak Efendimiz el-hedyus salihu, düzgün gidişat, insanın güvenilir, muteber,

olması ve istikrarlı bir insan olması. Vessemtu, güzel görünüşü. Vel iktisadu, insanın itidalli, orta yolu takip eden birisi olması. İktisat dediğimiz şey burada bizim anladığımız iktisat değil sadece. Amenna. Harcamalarımızda da orta yolu takip eden insanlar olmalıyız. Savurgan olmamalıyız. Çok cimri de olmamalıyız. Cimrilik bir hastalık. Savurganlık da ayrı bir hastalık. Ben hanım kardeşlerimi duyuyorum. Hocam diyor, benim diyor bir alışveriş diyor hastalığım var. Bir türlü diyor düzeltemedim. Öyle insanlar tanıyorum ki çevremde, dolapların beli kırılıyor. Kocaların canı çıksın para kazanacağım diye. Bir takım kadınlar bu konuda hastalık derecesinde, bilmem sürekli başörtü alacak, sürekli giyim alacak, kuşam alacak. Benim bir hayata bakışım vardır kendimin. Beleş dahi olsa, ihtiyacım yoksa o şeyi almam. Bu benim tabii tavrım. Beleş dahi olsa. Bir şey de varken ikinci bir şey almak istemem. Normalde sahip olduklarımız, inanın bize, onlarca yıl yeter. Biz sade rengi değişsin, aman şu anda bu modaymış, bak nasıl sevk ve idare ediliyoruz, görüyor musunuz Müslümanlar? Onun için her konuda orta yolu takip etmeliyiz. Yemede, içmede, giyimde, kuşamda, harcamalarımızda, hele hele düğünlerde, aman yarabbim. İşte gelinlik sanki farz, Hadi gelinliği aldık diyelim, kınalı kalınacakmış bir de, o da sanki vacip. Hadi kınalı da aldık diyelim ya, ömürde bir defa oluyor öyle diyorlar ya. Hocam bir de abiye lazım buna. Bu nedir ya? Bir bakıyorsunuz gelinliklerin fiyatları 60 binden başlıyor. 30 bin lira aylık alan bir adam hangi şartlarda bu kızın hayallerini yerine getirebilsin? Bu nasıl bir anlayıştır ya Rab? Onun için kızlarımız, annelerimiz, babalarımız Allah'tan korkarak hareket etmeliler. Allah'tan kork dediğimiz zaman sırf namaz abdesti anlaşılmamalı. Her alanda orta yol takip edilmeli. Furkan suresinde Allah'ımız mümin kullarını anlatırken اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَلَمْ يَقْتُرُوا وَكَانَ بَيْنَ ذَٰلِكَ قَوَامًا. Benim o kullarım, onlar harcama yaparlarken ne har vurup harman savururlar ne de böyle çok sıkarak alttan yalarlar. Yani çok cimri olmazlar. Orta yolu tutarlar. Peygamberimizin de anlattığı budur. Üç tane konudan bahsetti. Bir, hedyus salih. Yani düzgün bir gidişat. İki, güzel bir görünüm. Üç, her konuda orta yollu olmak. Bak nereye bağlıyor Peygamberimiz. Cüz'un min sebe'ine cüz'en minen nubuvve. Peygamberliğin 70 parçasından biridir. Peygamberlerin özelliklerindendir demek bu. Mümin insan da peygamberini takip etmesi gereken insan olduğuna göre, onu model alması gereken şahsiyet olduğuna göre, öyleyse müminler bu güzellikleri yakalamaya gayret etmeliler demek. Evet kıymetli kardeşlerim. İsterseniz gelin işin tam burasında size güzel bir eser daha takdim edeyim. Eserimizden sonra inşallah kaldığımız yerden devam edelim.

0: Evet kıymetli kardeşlerim, eserimizi dinledik. 469 nolu hadisimiz şöyle. An Aişe radıyallahu anha kalet. Ayşe Sıddık'a annemiz. Sıddık'ın kızı Ayşe Sıddık'a. Müminlerin annesi. Peygamberimizden sonra gelen İslami konulardaki bir numaralı müracaat merci. Peygamberimiz allimu nisfe dinukum min Aişe, dininizin yarısını Aişe'den öğrenin dediği o yıldız annemiz. Kuntu ala ba'irin fihi su'ube, zor bir devenin üzerine diyor binmiştim. Yani huysuzluk yapan, huysuz, zaptı, raptı zor olan bir deve üzerindeydim. Fekalen nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz şöyle dediler. Aleyki bir rifki, ey Aişe, yumuşak huylu ol. Yumuşak, yani hüdû ile, rıfık ile hareket et. Bendenizde 30 defa kadar hac ve umre kafirlerine başkanlık yaptım elhamdülillah. Benim en önemli prensiplerimden bir tanesi hac ve umre yolculuklarında. Kardeşler, asla panik yok diyordum. Don't panic. Kein panik auf Deutsch, Almanca. Panik yok. Hacılarımızın çok heyecanlandıklarına şahit oluyorum. Sakin olacaksınız. Ve sükunetle, sühuletle hareket edeceksiniz diğer bir ifadeyle derdim. Peygamberimiz de Ayşe annemize böyle demiş. Demiş ki ey Ayşe demiş. Yani yumuşak ol hayvana karşı. Hayvan ama çok huysuz. Fe innehu. Çünkü yumuşak huyluluk. La yekunu fi şeyin illa zâne. Bir şeyi ancak güzelleştirebilir. Allahu Ekber. Ve la yunza'u min şeyin illa şâne. Bir şeyden de yumuşak huyluluk alınırsa, yani yumuşak davranamıyorsa bir insan, o da onu lekeler. Onun için yumuşak ol ey Ayşe buyurmuş Efendimiz Peygamberimiz Ayşe'yi Sıddık'a annemize. Ne kadar güzel ya Rab. Gelelim 470 numaralı hadisimize. An Ebi Hureyre'te, Ebu Hureyre Efendimiz'den kale. Şöyle anlattı. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Efendimiz Peygamberimiz şöyle buyurdular. İyyâkum ve şuhha. Aman ha aman cimrilikten uzak durun. Yani cimrilikten sakının. Neden böyle dedi? Müslüman insanda olmaması gereken bir tavır, haslet, özellik de onun için. Fe innehu. Çünkü cimri olmak. Ehleke men kâne kablekum, sizden öncekileri helak etti. Cimri olmak. Ne demek cimrilik biliyor musunuz? Sade ben kullanacağım. Sade bende olsun. Ya mübarek adam, senin canın istiyor olabilir. Ancak karşıdaki de insan. O da istiyor olabilir. Gel şu imkanını ne yap? Başkalarıyla paylaş, bu konuda cimri olma. Yani başkalarına verebilme özelliğini kendinde geliştir. Onun için Efendimiz aman ha aman cimrilikten sakının. Çünkü cimrilik tavrı, huyu, hareketi, eylemi sizden önceki toplumları perişan etmiştir. Sefeku dimâhum, cimrilik. İnsanların birbirlerinin kanlarını dökmüştür. Sen vermiyor musun? İyi öyleyse. Herkes adil paylaşımdan bahsetmiyor mu? İşte cimrilik bunu önleyen baş hastalık. وَقَطَعُوا اَرْحَامَهُمْ. Cimrilik akrabalar arasındaki bağı koparıp atmıştır. İnsan biraz cömert olsa akrabalarına, imkanları dahilinde, küçücük de olsa onların gönüllerini hoş edecek ikramlarda bulunsa, akrabalar sizden ilgi ve alakalarını koparır, keserler mi? İki sebepten cimrilik, akrabalık bağlarını kopartıyor. Bir, vermek istemiyor. Vermek istemediği için akrabalarla ilişkisi olsun istemiyor. İkincisi de vermeyenler de o akrabayla ilişkide bulunmak istemiyorlar. Son cümle, وَالظُّلْمُ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ Efendimiz, zulüm kıyamet günü karanlık olacaktır. Yani cimrilik zulümdür. Gelin bundan vazgeçelim. Allah'ımız cümlemizi bu yanlış hasletlerden kurtulanlardan, cömert olanlardan eylesin. Evet kardeşlerim, bugün de bu kadarla iktifa ediyoruz. Allah'a emanet olunca selamun aleyküm.
1: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
2: Ey iman edenler! Allah ve Resulü sizi Kur'an ve sünnet ile hayat bulmaya davet ettiğinde ona icabet edin. Heva ve heveslerin ilahlaştırıldığı, günahların çılgınca işlendiği fesat döneminde salihler bahçesinde bir sofra, alemlerin sultanının sünnetinin yer aldığı, gönüllerin Allah'ı anmakla mutmain olduğu bir sofra. Mustafa Özcan Güneş doğduğuyla Salihler Sofrası sona erdi. Oh.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Forum AVM'ye 8 dakika uzaklıkta yükselen Onat Yaşam sitesi, Bağlum Ana Cadde'ye 500 metre mesafesi ve çevre yolu bağlantısına yakın konumuyla sizleri bekliyor. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi, detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
4: Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
5: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
6: Taksitle yatırım mı olur demeyin. Anında tapu teslim. Ayda sadece 10 bin liraya Damla gayrimenkulle olur. Ankara Gölbaşı Güneykent projesinde sadece 150 bin liradan başlayan fiyatlarla siz de geleceğe yatırım yapın. Doğru zamanda doğru yerde olmak kazandırır. Siz de bu fırsatı kaçırmayın. 485 22 20 485 22 20 Damla Gayrimenkul. Kazandıran yatırımlar güvenli gelecekler.
7: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın. Burada haber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. Burada haber.com.
3: Keçiören'de yükselen Onat Yaşam sitesi modern mimarisiyle sizleri bekliyor. Üstelik 3+1 daire seçenekleri ve 4 milyondan başlayan fiyatlarla. Yalnızca %35 peşin, kalan ödeme 24 ay 0 faiz avantajıyla. Onat Yaşam sitesi. Detaylı bilgi Instagram Onat Yaşam sitesi.
8: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
9: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
10: Zorunlu yayın.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde şanlı.
12: Hazırlan. Bu sene belki de sıra sende. En saygın burs programlarından biri Jean Monnet seni bekliyor.
13: Diğer Avrupa ülkelerinde eğitim alabilir, kariyerinle ilgili en değerli katkıyı elde edebilirsin. Duydukların seni heyecanlandırdıysa daha fazlası için jeanmonnet.org.tr'yi ziyaret et. Son başvuru tarihini kaçırma.
11: Avrupa'da eğitim, eğitimde Jean Monnet.
13: Bu radyo spotu Avrupa Birliği'nin mali desteğiyle hazırlanmıştır.
10: Zorunlu yayın.
14: Radyo Hedef.
15: Her perşembe 19'dan

0: İtibaren 91.8 Hedef Radyo'da aile ve toplum konularına ışık tutan programımızda aile içi iletişimden sağlıklı yaşamaya, madde bağımlılığından ruh sağlığına, sağlıklı beslenmeden engelliliğe kadar birçok önemli konuyu ele alacağız. Amacımız ailelerin karşılaştığı sorunlara çözüm önerileri sunmak ve sosyal hizmetlerin önemini vurgulamak. Uzman konuklarımızın katılımlarıyla her hafta gündemimizde olan bir toplumsal meseleyi derinlemesine konuşacağız. Aile dinamiklerine dair önemli ipuçları ve hayatınıza dokunacak konularla dolu bu program, aile bağlarını güçlendirmeye ve toplumsal dayanışmayı artırmaya yönelik bir adım. Toplumumuzun her kesimine hitap eden bu programda siz de söz sahibi olabilir, sorularınızı sorabilir ve deneyimlerinizi paylaşabilirsiniz. Unutmayın, Evin Yankısı Serdarhan Duru'nun sunumuyla her perşembe saat 19 ila 20 saatleri arasında 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle. Evinizin yankısına kulak verin.
1: Radyo Hedef, FM 91.8.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
1: İyilik Öncüleri Derneği Evin Yankısı programını sunar. Evin Yankısı başlıyor. Hazırlayan ve sunan Serdarhan Duru. Program yönetmeni Halil Bekki.
2: Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

0: Sevgili dinleyiciler, hepinize hayırlı akşamlar diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Ben Serdar Handuru. Evinize, yüreğinize misafir olduğumuz bir Evin Yankısı programına daha hoş geldiniz. Güzel bir Ankara akşamında, güzel Ankara'mızın güçlü sesi 91.8 Hedef Radyo'da yeni bir programda daha birlikteyiz. Bugün programımızda çok değerli bir konuğumuz var. Sayın Mesut Tiftikçi bizimle birlikte ve bugün gönüllülük kavramını konuşacağız. Tabii gönüllülük kavramı sadece bir iyi niyetli yardım davranışı olarak değil, bununla birlikte toplumsal dayanışma biçimi ve hak temelli bir sosyal müdahale aracı olarak ele alınıyor. Biz de bugün sadece gönüllülüğü bir başkasına yardım değil, aynı zamanda kendimize dokunduğumuz bir süreç olarak nereden okuyoruz, nasıl görüyoruz, bunları konuğumuzla konuşacağız. Siz de bu konudaki sorularınızı bize iletebilir ya da kendi deneyimlerinizi, gönüllülük deneyimlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Gönüllülük sizde ne hissettiriyor, gönüllü olunca neler düşünüyorsunuz? Bu gibi deneyimlerinizi, düşüncelerinizi bizimle paylaşabilirsiniz. Bunun için WhatsApp iletişim hattımızın numarasını paylaşıyorum. 0531 843 5633 0531 843 5633 numaralı WhatsApp iletişim hattına siz de deneyimlerinizi, sorularınızı yazabilirsiniz. Evet, Mesut Hocam hoş geldiniz öncelikle.
1: Hoş bulduk Serdar Hocam, teşekkür ederim.
0: Evet, iyisinizdir inşallah.
1: Çok şükür hocam, sizleri gördük, daha iyi olduk.
0: Allah razı olsun. Evet hocam, bugün gönüllülüğü konuşacağız ama konuşmaya başlamadan önce sizi tanıyabilir miyiz, kendinizden bahsederseniz?
1: Tabii ki hocam, ben Mesut Tiftikçi, sivil toplum alanında çalışıyorum. Konuşmanın başında sizin de bahsettiğiniz gibi bugün biraz iyilik, biraz sorumluluk, biraz da birlikte yaşama üzerine konuşup alt metinlerde ise gönüllülük nedir, neden önemlidir, sivil toplum bu işin neresindedir ve sosyal politikalarla nasıl ki kesişir, bu soruların cevaplarını bulacağız. Bu aslında hepimizin hayatına bir şekilde dokunan ama üzerinde çok az konuştuğumuz bir alan. Bugün bu konuyu hem akademik hem de sahadan birisi olarak birlikte değerlendireceğiz. Davetiniz için teşekkür ederim.
0: Evet, rica ederiz. Siz de vaktinizi ayırdınız, bu kıymetli konuyu ele almak için geldiniz. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Hocam, şimdi gönüllülük birçok platformda konuşuluyor, tartışılıyor ama bu konuda siz akademik çalışmalar da yaptınız. Biz gönüllülük deyince aslında neyi anlıyoruz, neyi kastediyoruz, insanlar ne algılıyor? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
1: Tabii ki. Gönüllülük aslında çok sade bir şey. Yani gönüllülük dediğimizde hepimizin aklına gelen bir tanım oluyor. Ama en basit anlamda bir insanın zorunlu halde olmadığı halde, yani kendini mecbur ve baskı altında hissetmeden ve bir karşılık beklemeden bir bireyin ya da toplumun ihtiyacını

0: sorumluluk almak demek yani. Ben de bu toplumun bir parçasıyım deme halidir. Birlik olma, kardeş olma ilkesinin gereğidir yani, gönüllülük meselesi.
1: Aslında burada hani bir topluma dahil olmak, o toplumun parçası olduğunu göstermenin bir yolu gönüllülük. Kesinlikle. Ama burada insan, aklımıza ilk gelen şey şu oluyor. İnsanlar niçin gönüllü oluyorlar? Yani gönüllü olmaya iten şey, o motivasyonu artıran şey ne oluyor?
0: Tabii ki bu bizim sahada en çok karşılaştığımız sorular aslında. İnsan neden gönüllü olur? Ve daha önemlisi bu motivasyon herkes için aynı mı? Yani herkes aynı sebeplerden dolayı mı gönüllü olur? Açıkçası ben de bu soruların peşine düşerek akademik bir çalışma yapmıştım. Benim tez konum da gönüllülük motivasyonu üzerineydi. Burada örneklem olarak Türkiye'nin önde gelen en büyük sivil toplum kuruluşlarından ve derneklerinden ikisini seçmiştik. Test sonuçlarında iki kurumun gönüllülük motivasyonlarının birbirine yakın ve hatta eşit olduğunu gördük. Ama alt faktörlerde birbirinden ayrılan bazı özellikler vardı. Yani insanlar gönüllü olurken gerçekten bu işi isteyerek yapıyorlar. Ama bunların alt metinlerinde bazılarında merhamet odaklı olabiliyor. Bazıları empati, bazıları topluma katkı sunma, bazıları belki bir yarıya dokunuyorum hissi. Bazıları için bu bir kariyer ya da fırsat olanağı oluşturabiliyor. Bazıları için problem çözme, bazıları için takdir edilme gibi duygularla insanlar gönüllülük motivasyonlarını belirliyorlar. Bunlar en belirgin olanları. Yani insanları gönüllülüğe iten faktörler arasında.
1: Evet, aslında dediğiniz gibi bazen insanlar şey vardır, bir motto vardır, her temas iz bırakır. İnsanların hayatında güzel bir iz bırakmak için temasta bulunmak, insanlara yardım etmek, onların hayatına dokunmaya çalışmak için böyle bir yol tercih edebiliyorlar. Aslında burada bir taraftan evet, merhamet, işte acıma duygusu bazen de tam şey oluyor. İşte kariyerim için bir önemli bir şey. Hani evet, gönüllü davranışta bulunursam bir yerde belki bir kariyer yapabilirim gibi.
0: Kesinlikle.
1: Düşünceli
0: yeni olabilir. Yerler görme, yeni olanaklarla karşılaşma gibi şeyler de gönüllülüğün artıları arasında yer alıyor.
1: Evet, bu tür katkılarıyla karşılaşıyoruz. Peki mesela hem sahadaki gözlemleriniz, siz de hem gönüllü olarak da bulundunuz. Evet. Hem de çalışmalar yürüttünüz. Tabii biz kültür olarak hep böyle yardımseverliği ön plana çıkaran bir kültür, bir medeniyeti benimsiyoruz, yad ediyoruz, anlatıyoruz. Ama gerçekten böyle mi? Yani gönüllülük Türkiye'de bir kültür halinde mi? Bu konuda ne düşünüyorsunuz?
0: Tabii ki Türkiye'deki gönüllülük kavramını anlamadan önce, yani bugünü anlamadan önce birazcık düne bakmamız gerekiyor. Yani Osmanlı'da bu kavramlar ya da bu işler nasıl ilerliyordu? Çünkü bugün geçmişten günümüze gelen bir mirasın devamlılığını aslında sürdürüyoruz. Osmanlı'da kalan yapılar arasında bu kavramlara aşina olmamızı kolaylaştırdı aslında. Yani bu bizim için iyi bir şey. Hepsi olmasa da bir kısmını aslında bugün varlığını sürdürüyor. Bunların en başında vakıflar geliyor biliyorsunuz. Osmanlı'dan, yani bunlar nedir? Öncelikle Osmanlı'da vakıflardan bahsettiğimizde vakıflar bel kemiğiydi biliyorsunuz.
1: Evet.
0: Yardım olarak. Bununla beraber ahilik teşkilatı vardı. Ahilik teşkilatında çıraklar yetişir, fakir esnafa destek olunur, ahlak ve dürüstlük denetimleri yapılırdı. Bu sayede toplumsal dayanışma kuvvetlendirilirdi. Yani bende var, kardeşimde de olsun temelli yaklaşımlarla sosyal adalet sağlanıyordu. Onunla beraber sadaka taşları vardı Osmanlı'da. Veren kimseyi görmüyordu, alan kimseyi bilmiyordu. İhtiyacı kadar alıyordu. Bu da aslında kişinin onurunu koruyan bir anlayışın zirvesiydi bizim için.
1: Evet, aslında insanın onuruna yaraşır da bir kesinlikle davranış. Hani yardım eden, yardım ettiği kişiyi bilmiyor. Yardımı alan da kimin verdiğini bilmiyor. Arada aslında o minnet duygusunu o davranışı yapan kişiye değil de doğrudan belki Allah'a yöneltmesine de bir kapı aralıyor. Çünkü hani bana veren el sen değilsin. Evet. Nimet hakiki başkadır diye bir bakış açısı geliştirmesini sağlıyor.
0: Hani bahsettiğimiz gibi gönüllülük motivasyonunun altında ne yatıyor dediğimizde aslında en önemli faktör belki de Allah rızasıdır. Yani evet, insanlar çünkü birçok hayrı

0: karşılıksız yapıyorlar. Hı hı. Maddi karşılıksız. Ama bunun manevi karşılığı da Allah razı olsun demek birçoğumuz için belki de bu işin en büyük kazanımı yani.
1: Evet. Aslında bu kültürü besleyen hani Türkiye'de şu anda gözlemlediğimiz kadarıyla belki o tarihsel süreçten getirdiğimiz o bağlar. Kesinlikle. Hani Osmanlı'daki sadaka taşı. Bir de vakıf kültürü de yaygın Osmanlı'da.
0: Tabii bugün Osmanlı'da vakıflar arşivlerine baktığımızda 5000'in üzerinde vakıf olduğu görülüyor. Hı hı. Bu çok zengin bir medeniyet.
1: Evet, bir de hep çeşitli alanlarda.
0: Kesinlikle.
1: Değil mi hocam?
0: Yani her alanda neredeyse vakıf var, var diyebiliriz. Yani yazın sıcak su, yani sıcak havada soğuk su dağıtan ya da soğuk suyla abdest alınması için camilerde soğuk su taşıyan ya da kışın soğukta sıcak su taşıyan, tam tersi. Ya bunlar çok ince düşünülmüş bir uygarlığın aslında tamamen sonuçları. Bugün bunları tabii yaşatmaya devam ediyoruz. Hani gelinen teknolojiyle beraber camilerimizin birçoğunda sıcak su akabiliyor. Yani bu da güzel bir şey. Aslında bu dünün bugüne yansımış olmasının, yani ihtiyacı, ihtiyaç temelli olmanın sonuçları arasındadır. Yani biz de bu kültürü geçmişimizden alıyoruz.
1: Peki burada mesela evet güçlü bir medeniyete sahibiz. Onu yaşatmaya, devam ettirmeye çalışıyoruz ama az önce yani şeyden bahsettik. Evet, Allah rızası ya da bir kariyer için gönüllü olmak ama maddi bir karşılık beklemeden bir iyilik yapmak söylemi aslında pratikte gerçekçi mi? Yani sahaya çıktığımızda gerçekten insanlar bize bir karşılık beklemeden mi iyilik yapıyorlar?
0: Tabii bu toplumda çok sık duyduğumuz bir cümle. Hani gönüllülük karşılıksızdır, herkes yapabilir ya da işte kalpten olsun yeter gibi. Burada gönüllülük de öğrenilen, geliştirilen, sorumluluk isteyen bir alan. Karşılık beklemeden yapılan iyilik çoğu zaman maddi karşılık beklememek anlamına gelmiyor. Hani burada biz biraz vicdani ve ahlaki bir karşılıktan bahsediyoruz. Yani kimse gönüllü olurken bana para verin diye başlamıyor. Bu kısım doğru. Ama işin duygusal tarafına gelince insan tamamen karşılıksız bir şey yapmıyor. Gönüllü olan kişi genelde şunları yaşayabiliyor. İşe yaradım duygusu, vicdan rahatlığı, kendini iyi hissetme ya da bulunduğu topluma ait olma, bazen de takdir edilme beklentisi gönüllünün beklemiş olduğu alanlarda, maddi alanlar dışında. Bunlar bir çıkar gibi görünebilir ama aslında bunlar hepsi insani ihtiyaçlardır, biliyorsunuz. Yani gönüllükte çıkar yoktur demek yerine maddi çıkar yoktur, manevi kazanım vardır diyebiliriz.
1: Aslında evet, insanın kendinin bir işe yaradığını hissetmesi, yani böyle bir duyguyu yaşaması. Evet, yani bir insanın gönlüne dokundum, yarasına merhem olmaya çalıştım. Bu iyi hissettiren bir şey aslında. Belki o iç motivasyonu da bu arttırıyor. Tabi burada hani bir taraftan da ihlası da gözetmek, yani evet Allah rızası için yapıyorum manası. Bir taraftan da hani insanlara bir şey katarken ben kendime de katıyorum. Bu düşünceyi de beslemiş oluyor.
0: Kesinlikle.
1: Aslında hani maddi bir beklenti yok ama karşılığında yapılan bir iyilik var. Peki burada tabii Türkiye'de özellikle sivil toplum son dönemlerde oldukça gelişiyor. Hani ve sivil toplumun gelişmesinde gerçekten teşvikler, işte proje destekleri vesaire de yaygınlaşıyor. Bunu da gözlemliyoruz. Ama sadece böyle bir dernekler akla geliyor. Hani sivil toplum demek, dernek demek. Bunun bir bağlamı var mı? Niçin böyle düşünüyor insanlar?
0: Tabii biliyorsunuz, çünkü sivil toplum Türkiye'de en görünür halini dernekler üzerinden sağlıyor. Ama bu sivil toplumun sadece derneklerden ibaret olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü STK dediğimiz yapı dernekler, vakıflar, belediyeler ana temelli olmak üzere hepsini kapsıyor. Burada biraz tabii biraz daha açmamız gerekirse tarihsel alışkanlık meselesi de var. Hani biraz önce Osmanlı'dan bahsetmiştik, yine oradan devam edeceğim. Osmanlı'dan bugüne uzanan bir örgütlü iyilik geleneğimiz var bizim. Vakıflar, loncalar, cemiyetler, bunlar Cumhuriyet'le birlikte bu yapıların en pratik ve en erişilebilir formu dernek oldu. Çünkü insanlar bir araya gelince dernek

0: kuralım refleksi oluşturabiliyor. Çünkü kolay bir hukuksal mevzuatı var. Derneklerin bununla beraber hukuki görünürlükleri de var biliyorsunuz. Resmi bir kimliğe sahip oluyor. Devlete muhatap olabiliyor. Proje, bağış, fon gibi alanlara erişebiliyor. Bu da onları sivil toplumun en tanınan yüzü haline getiriyor doğal olarak. Medyada, raporlarda, kamuoyunda hep dernekler görünür oluyor. Yani bunun en temel sonuçları bu. İkincisi de sivil toplum eşittir örgüt algısı. Toplumda sivil toplum denince hala şu algı var. Bir tabela, işte bir yönetim ya da bir bina varsa bu bir sivil toplumdur algısı oluşabiliyor. Oysa gerçek şu, sivil toplum dernekten önce bir tutum ya da bir duruştur dememiz gerekiyor. Çünkü gönüllü inisiyatifler, platformlar, ağlar, mahalle dayanışmaları ve sivil toplumun parçasıdır ama resmi kimlikleri onların olmadığı için onlar da biraz arka planda kalıyorlar. Bununla beraber derneklerin görünür olmasının en temel faktörleri arasında medya ve dil etkisi de var. Örneğin görsel medyada işte X derneği şu çalışmaları yaptı ya da şu eylemlerle ön plana çıktı ya da şu yardımları oluşturdu gibi bir algı gün yüzüne çıkıyor. Ya da Y derneği şu açıklamayı yaptı dendiğinde bu görsel medyada ve zihinlerde daha fazla yer kaplıyor. Yani bu dil de bizim bilinçaltımıza bu fikri yerleştiriyor. Yani sivil toplum eşittir dernek algısını oluşturuyor. Ben de olayı genelde şöyle özetliyorum. Yani dernekler sivil toplumun vitrini ama sivil toplum vitrinde de sınırlı değil.
1: Evet. Aslında burada hani sivil toplum önemli bir role sahip, rol üstleniyor. Yani bir grubun haklarını savunmak ya da bir nüfus grubunun isteklerini, taleplerini yerine getirmek, taleplerini dile getirmek belki. Bir taraftan ihtiyaçların karşılanması için de biraz dediğiniz gibi belki toplumda böyle bir algı da var. Hani evet 3-5 kişi, 7 kişi bir araya gelirsek evet 7 kişi bir araya gelirsek bir de tabela asarsak yerimiz bir adres belirlersek aynen, dernek oluşturabiliriz. Ama bu sanki böyle şeyin ötesinde hani böyle dernek kurmak evet güzel bir fikir ama bu bir duruş sahibi olmayı, bir amacı
0: olursa ancak
1: işe yaramayı. Yani insanlar eğer bir amaç etrafında bir araya gelebiliyorsa grup oluşturuyorlar.
0: Tabii.
1: Eğer amaçsız bir şekilde toplanıyorsa bu grup olmuyor hani sosyolojik aynen, olarak da. Dolayısıyla sanırım dernek olmak ya da sivil toplum olmak şey değil. Hani evet biz bir araya gelelim, dernek olalım. Yani dernek olmak için olunmuyor.
0: Evet, herhalde. Kesinlikle.
1: Ya da bir amaç sürdürülebilir olmuyor.
0: Tabii,
1: devamı
0: tabii,
1: gelmiyor. Sanırım bir hayat gayesi nasıl insanı hayata bağlıyor, hayat amacı hayata bağlıyor ve yolda olmamızı sağlıyorsa dernekler için de bu geçerli.
0: Kesinlikle bu sizin de bildiğiniz gibi biz de sizinle bir dernekte sosyal sorumluluk projesinde tanışmıştık. Ve uzun yıllar beraber gönüllülük projeleri yürüttük. Çok güzel zamanlardı ve derneklerin o zamanki faaliyetlerinin gerçekten bir amacı olması gerektiğini, bir amacı olan derneklerin hayatta kaldığını bize gösteren bir yapıydı. Bu nairiyetten beraber deneyimlemiş olmamız da farklı bir duygu bizim
1: evet,
0: için.
1: Evet, gerçekten o günleri hatırladım. Evet. Derneklerde gönüllü olarak bulunduğumuz faaliyetler kıymetliydi. Peki sivil toplumda önemli bir şey, yani gönüllüyü konuşuyoruz.
0: Evet.
1: Gönüllü olmadan bir sivil toplum kuruluşu ayakta kalabilir mi? Yani profesyonel çalışanlarla STK hizmetleri mantıken yürür mü mantıken?
0: Yani şöyle kısa cevabı söylemem gerekirse zor, hatta çoğu zaman mümkün değil diye cevaplayabiliriz. Ama biraz cevabı açmamız gerekirse bir sivil toplum kuruluşu teknik olarak maaşlı çalışanlarla, projelerle, fonlarla bir süre yoluna devam edebilir. Yani kapısına kilit vurmaz ama gönüllü yoksa şunlar yavaş yavaş kaybolabilir: sahadaki temas. Biliyorsunuz bir sivil toplum kuruluşu için sahadaki temas çok önemli. İkincisi toplumsal bağ. Üçüncüsü samimiyet. Ve dördüncüsü hareket kabiliyeti. STK'ları ayakta tutan şey sadece para ve fonlar değil biliyorsunuz. Aynı zamanda inanan insan gücünün olması çok değerli.

Gönüllü olmayan bir STK da zamanla şuna dönüşebiliyor. Proje yapan ama toplumu duymayan. Rapor yazan ama sahaya inmeyen. Hani biraz önce de demiştik, amacı dışına çıkmış oluyor. Kurumsal görünen ama ruhu olmayan bir yapı. Ya dönüşüyor. Ama bununla beraber gönüllüler şunları da sağlıyor. Kurumun toplumsal meşruiyeti, sürekliliği, sahici bir geri bildirimi ve en önemlisi biz buradayız hissi. Bu yüzden gönüllü sadece destekçi değil, STK'nın vicdanı, gözü ve kulağıdır. Pardon hocam. Yani gönüllüsü olmayan bir sivil toplum kuruluşu ayakta durabilir ama yürüyemez diyebiliriz burada.

0: Evet, sivil toplumda gönüllülerin ne kadar önemli olduğunu görmüş olduk. Gerçekten bahsettiğiniz gibi hocam, yani sahada gözlemlediğimizde eğer bir sivil toplum kuruluşunda gönüllüler az sayıdaysa aslında o şey meseleyi dert edinen insanlarla ilgili ya, sonra şeye dönüşüyor işte, proje yapan, rapor yazan, masa başında olan, hayatın gerçekliğinden uzak, bilgisayar başında aslında insanlara dokunmaya çalışan bir iş yapmaya çalışıyor.
1: Yani ruhu olmayan bir yapı
0: Evet,
1: diyebiliriz.
0: tam böyle şey kabuk yani,
1: Evet.
0: evet bir fiziksel özellikleri taşıyor ama o ruhu taşımayınca kabuktan farksız kalıyor. Bu birçok açıdan düşündüğümüzde aslında sivil toplumu canlı tutan,
1: Kesinlikle.
0: hayatlar tutan, hayata bağlayan o damarları aslında gönüller oluşturuyor. Bunu böylece gözlemlemiş oluyoruz. Burada aslında gönüllü emeği de önemli, ön plana çıkıyor. Burada sivil toplumun hangi alanlarında daha çok en görünür güç olarak görüyoruz gönülleri?
1: Yani bu çok yerinde bir soru Serdar Hocam. Çünkü gönüllü emeği bazı alanlarda sadece destek değil, işin kendisi haline gelebiliyor. Genel çerçevede şunu söyleyebilirim. Gönüllü emeği insan temasının yoğun olduğu, hızlı tepki gerektiren ve resmi yapıların zorlandığı alanlarda en görünür güce dönüşüyor. Yani bu şu şekilde söyleyebiliriz. Bunun başlıca alanları afet ve kriz durumlarını biliyorsunuz. Deprem, sel, yangın gibi anlarda ilk sahaya inen çoğu zaman gönüllülerdir. Arama kurtarmadan psikososyal desteğe kadar birçok başlığa, yani devlet gelene kadar o boşluğu dolduruyorlar bu insanlar. Burada gönüllü emeği hayat kurtaran bir güce dönüşüyor aslında. Bununla beraber yoksulluk ve sosyal destek alanında da bu güç devreye giriyor. Yani bunlar nedir? Gıda kolilerinin dağıtılması, işte giysi kumbaralarının dizayn edilmesi ve onların ihtiyaç sahiplerine yeniden dönüştürülmesi, burs, ev ziyaretleri gibi çalışmalarda gönüllüler sadece dağıtım yapmıyor. Bir temas ve bu yardımın kırıcı olmamasını sağlıyorlar. Yani aslında STK'larla ilgili biliyorsunuz soft power denilen bir tabir vardır. Yumuşak güç. Burada da gönüllüler bu gücün yumuşak bir şekilde ihtiyaç sahiplerine yansımasını sağlıyor. Bununla beraber çocuk, yaşlı ve engelli çalışmaları var biliyorsunuz. Bu anlamda zaman, sabır ve ilişki çok önemli. Gönüllü öğretmen, arkadaş, dinleyen bir kulak oluyor yeri geldiğinde. Kurumsal hizmetin soğukluluğunu yani yumuşatan ve çoğu zaman gönüllü emeğidir diyoruz. Göç ve mülteci çalışmalarında da yine dil, kültür, uyum ve yalnızlık meselelerinde gönüllüler köprü kuruyor. Resmi sistemin yetişemediği yerlerde yine insani bağlar kuruyor. Bununla beraber yine savunuculuk ve farkındalık çalışmaları yapılıyor biliyorsunuz. Kadın hakları, çevre, engelli hakları, çocuk hakları gibi alanlarda gönüllü emeği sokağa çıkan, ses çıkaran, gündem oluşturan bir güç haline dönüşüyor. Politikayı bile dolaylı yoldan etkileyen bir görünür aktör haline gelebiliyor. Ya bunun hepsini tek bir cümleyle özetlemem gerekirse, yani gönüllü emeği sistemin yetişemediği yerde bir vicdan oluyor.
0: Evet.
1: Dokunamadığı yerde köprü oluyor.
0: Aslında çok görünmeyen ama kıymetli bir yeri var. Şimdi bahsedince ben kendi gönüllülük deneyimlerimden biraz geriye gitmiş oldum. Malum Şubat ayındayız. 6
1: Evet.
0: Şubat Kahramanmaraş Elbistan
1: Depreminin.
0: merkezli
1: Evet.
0: depreminde yıl dönümünü geride bırakmış olduk. O günlerde biz de sahadaydık gönüllü olarak. Sizler de
1: Evet.
0: sahadaydınız. Aslında o zaman şeyi hatırladım. Mesela çadır kentteyiz. Yaşlıların kaldığı ya da işte engelli bireylerin bulunduğu bazı çadırlar ya da konteynerler var. Isınmak için mesela oduna ihtiyaç var. Odun
1: Odun.
0: kırılacak. Hani
1: Evet.
0: evet, gönüllünün emeğine ihtiyaç
1: Ha,
0: var ve orada
1: kesinlikle.
0: odun kıracak bir güç, yani hani ben sahada bulunayım nasıl yardımcı olabilirim? Ya yani odun kırarak da yardımcı
1: Kesinlikle.
0: olabilirsin. İşte oturup sadece birisini dinleyerek de, işte psikolojik ilk yardım yaparak da, işte bir ihtiyaç yardım kolisini götürerek de aslında o emekle orada var olmak gerekebilir. Belki buradan bu vesileyle de sizin de deneyimlerinizi dinleyeceğim ama aklıma gelmişken belki bir çağrıda bulunmak icap edebilir. Şey geldi bir de aklıma hocam. Mesela deprem oldu. Daha sonra bütün herkes gönüllü olmak için
1: Evet.
0: AFAD
1: Başvuru
0: sistemine,
1: yaptı.
0: Kızılay'a, diğer sivil toplum kuruluşlarına başvuru yaptı. Sistemler kilitlendi. Ama hani gönüllülük bir anda evet ben sisteme kaydolayım ve sahaya çıkabileyim diyebileceğimiz de bir yapı değil aslında. Hani sahaya hazırlanmak gerekiyor, eğitim almak gerekiyor, sahada nasıl davranacağımızı bilmek gerekiyor. Yoksa şey durumuna düşebiliyoruz. Hani oraya insanlara yardım etmeye gideyim derken yardıma muhtaç bir hale gelmek. Bunun için de hani gönüllülüğe de hazırlıklı
1: kesinlikle
0: olmak lazım.
1: Ya burada şunu söyleyebiliriz Serdar Hocam. Bizim bu topraklarda gönüllülük aslında form doldurmakla, isim yazdırmakla başlamıyor.
0: Evet.
1: Bizde gönüllülük işten geliyor. Yani toplumsal bir refleks diyebiliriz. Yani
0: evet.
1: Nerede ihtiyaç sahibi görürsek hemen bizim toplumumuz orada oluyor. Bu da bizi aslında diğer toplumlardan biraz daha özel kılıyor diyebiliriz. Bahsettiğiniz gibi 6 Şubat 2023'te hani ülkece bir zor bir durumdan geçtik. Hepimiz böyle bir zor zamanlar yaşadık. Bizde gönüllülük biraz da görünmüyor. Yani gizli yapıyoruz biz yaptığımız işleri. Orada beni etkileyen en çok olaylardan bir tanesi de tabii depremden çok çok sonra yayınlanıyor onlar. O an yayınlanmıyor. Gece yarısı deprem olmuş ilk anlar işte sabaha doğru bir tane tır üstünde kepçe var ve son sürat deprem bölgesine yetişmeye çalışıyor. Bu beni gerçekten çok duygulandırmıştı. Yani bu da bizim toplumumuzun ne kadar yardımsever olduğunu gösteriyor. O an tabii bütün yollar kilitlenmişti hatırlarsınız belki. Deprem bölgesine gelen insanlar Türkiye'nin farklı illerinden geliyordu biliyorsunuz. Ve orada olanlar hiçbirisinin belki de akrabası, eşi, dostu değil. Sadece millet olma şuurunun ve kardeşlik ilkesinin gerektirdiği bir yapıyla, şuurla hareket edilmişti. Bu da gerçekten çok özel bir durumdu. Allah diyelim tekrardan bizi böyle afetlerden evet. Milletimizi korusun.
0: Evet, Allah bizleri muhafaza etsin. Amin. Ama şunu da bilmek gerekiyor ki gönüllü olmak için bir hazırlık, bir evet. süreç var. Bununla
1: evet.
0: ilgili bilinçli olmak da gerekiyor.
1: Hazır olmak gerekiyor. Evet.
0: Evet. Çünkü şöyle, bilinçsiz ve bilgisiz gönüllü olduğunuzda yardım etmekten çok bazen zarar verici
1: tabii.
0: olabiliyoruz. Bunun da ilkeleri var. Hani gönüllülük de artık profesyonel yapılan,
1: evet.
0: bilgiye dayalı yapılan bir iş. Becerilerimizi geliştirmemiz gereken bir alan. Aslında burada belki tam bu açıdan sivil toplum gönüllüye nasıl bakıyor? Belki bunu da değerlendirebiliriz. Yani sivil toplum gönüllüyü sadece bir işte destek unsuru olarak mı görüyor? Yoksa karar süreçlerine de dahil ediyor mu?
1: Ya orada şöyle yaklaşabiliriz bir olaya. Her sivil toplum kuruluşu maalesef gönüllüye aynı gözle bakmıyor. Bazı yerlerde gönüllü denince sadece şu anlaşılabiliyor. Gel, işi yap, dağıt, taşı, sonra da kenara çekil. Ya yani iş zamanı gel, iş yokken orada olma gibi bir
0: senin fikirlerine ihtiyacımız yok gibi.
1: Yok gibi. Evet, bu da tabii ister istemez o kişiyi kötü bir şekilde etkileyebiliyor. Hı-hı. Ama işin aslı şu şekilde olmalı. Baktığımızda gönüllü sahada olan kişi insanla birebir temas halinde. Kimin neye ihtiyacı var, nerede sorun çıkıyor, hangi iş tutuyor, hangisi boşa gidiyor. Bunu en iyi bilen kişi çoğu zaman gönüllüler biliyorsunuz. Mesela diyelim yardım dağıtılıyor. Masada plan yapan biri var. Diyor ki işte bu aileye yeter. Ama gönüllü gidip görüyor ki yetmiyor. Ya da şu yöntem daha iyi olur diyor. Çünkü sahada denemiş. İşte gönüllü bu noktada işi yapan değil, aynı zamanda akıl veren, yol gösteren birisi oluyor. Gönüllünün fikri sorulduğunda sen ne derdin, ne yaşadın denildiğinde yapılan iş daha gerçekçi oluyor, daha doğru yerlere ulaşıyor. Burada tabii kısaca şunu söyleyebiliriz. Gönüllüyü sadece kol gücü olarak görmek bir işi eksik bırakır. Ama gönüllüyü dinlersek hem işi daha düzgün gider hem de yapılan yardım gerçekten yerine ulaşabilir.
0: Evet. Sahaya kulak vermek, gönüllünün deneyimlerini dinleyerek bir
1: evet.
0: politika program belirlemek daha sağlıklı
1: kesinlikle.
0: Olacak ya da kaynakları daha verimli
1: kesinlikle.
0: Kullanabileceğiz. Burada bir de şey algısı var. Hani evet, devlet olarak devlet bazı hizmetler ve imkanlar sunuyor. O zaman sivil toplum niçin var? Hani sivil toplum sosyal sorunları fark ediyor. Devlet de farkında. Hani burada nasıl bir bağ, nasıl bir ilişki var?
1: Ya şimdi burada diyoruz ki neden sivil toplum sorunları devletten önce fark ediyor? Hı. Çünkü sivil toplum sahanın içinde olan bir kısım. Yani masanın başında değil, hayatın tam ortasında aslında. Devlet genelde raporla, istatistikle, dosyayla çalışıyor biliyorsunuz. Ama bu da önemli. buradaki sorun kağıda girmeden önce insanın hayatına giriyor sorunlar. Çünkü sorun öncelikle hayatta başlıyor. Masada ya da sahada değil. Sivil toplumda aslında tam orada duruyor. Mesela şöyle düşünelim. Bir mahallede bir çocuk okula gidemiyor. Devlet belki bunu yıllar sonra rakamlarla görebiliyor. Ama sivil toplum bunu hemen fark edebiliyor. Çünkü yerinde ve gözlem yapıyor. Çünkü o gönüllü, yani oradaki gönüllüler mahallede geziyor, aileyle konuşuyor ve çocuğu tanıyor. Ya da bir anne diyor ki yardım alıyorum ama yetmiyor. Bunu dilekçeyle değil, sohbet sırasında söylediğini farz edelim. Sivil toplum bunu hemen duyuyor. Devlet bu sesi duymamış olabiliyor biliyorsunuz çoğu zaman. Ya da başka bir örnek. Bir grup genç iş bulamıyor ama kimseye bunu da açık açık söyleyemiyorlar. Bu, yani bir dernekte gönüllüyle konuşurken dertleşiyorlar diyelim. Yani umudum kalmadı diyor. İşte böyle bir sosyal sorundur ama resmi kayıtlara hemen girmiyor bu durum biliyorsunuz. Bu durum da önce sivil toplumun kulağına gidiyor ve hemen aksiyon alınmasını sağlıyor. Bu yüzden şunu rahatça söyleyebiliriz. Sivil toplum erken uyarı sistemidir gibi düşünebiliriz. Toplumda ne kaynıyor, nerede bir sıkıntı var, kim geride kalmış, bunları ilk o fark ediyor. Ama burada önemli bir nokta daha var. Sivil toplum hemen fark eder ama sesi hemen duyulmayabiliyor biliyorsunuz. Onların da imkanları ve kaynakları sınırlı. Eğer bu sahadan gelen ses kamuya taşınırsa işte o zaman sosyal politika burada devreye giriyor. Yani süreç genelde şöyle işler. Sorun önce insanın hayatında ortaya çıkar. Sivil toplum bunu görür ve yaşar. Sonra kamu gündemine girer. En son politika haline dönüşür. Özetle şunu diyebiliriz. Devlet büyük resmi görür. Sivil toplum ise insanın gözünün içine bakar. Bu yüzden birçok sosyal sorunu önce sivil toplum fark eder.
0: Evet, aslında bu açıdan çok şanslı bir ülkeyiz gerçekten. Şöyle yine düşündüğümüzde birçok alanda çalıştaylar yapılıyor, politika masaları kuruluyor, işbirlikleri yapılıyor ve hani biraz da sosyalizme, sosyal politika bağlamında çalıştığımız için birçoğuna katılımcı olarak, bazen raportör olarak, bazen moderatör olarak bulunma imkanımız oluyor. Gerçekten oradaki gözlemim, sivil toplum temsilcileri, işte engellilikle ilgili, yaşlılıkla ilgili, çocuklarla ilgili, birçok refah alanında, işte istihdamla ilgili, sporla ilgili birçok masada sivil toplum kuruluşları sahadaki gözlemlerini, deneyimlerini, iyi uygulama örneklerini ya da uygulama yapıp işe yaramayan yönleri çok rahatlıkla ifade edebiliyorlar. Bu aslında devlet geleneğimizin de çok güzel bir yansıması. Hani yerele kulak vermek, hani merkezi, küresel düşünüp yerel karar vermek. Belki bununla ilgili de o görüşleri alıyorlar. Bu açıdan aslında birbirini besleyen, destekleyen güzel bir iklim de var. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Ve buna da şahit olmak mutlu ediyor. Bazen bir politika yapıldığında evet bak sivil toplum bunu önermişti. Sonunda böyle bir eylem planı geliştirilmiş ya da böyle bir performans göstergesi ortaya konmuş diyebiliyorsunuz. Tabii ki şey, hani yerelin reflekslerini hemen alıp tepkide bulunmak biraz zaman alıyor. Bu bir gerçeklik. Hem nüfus yoğunluğumuz ve dinamik sorunların çeşitliliğinden kaynaklanıyor sanırım. Ama bu açıdan hani sivil toplumun sosyal politikalara etki ettiğini görmek ve hak temelli bir savunuculuk içinde olmalarını görmek birçok açıdan bizleri mutlu ediyor. Güzel. Peki burada sosyal politika bağlamında da geçmişken sosyal hizmetlerin sunumuyla sivil toplum kuruluşları arasında nasıl bir bağ kurabiliriz hocam?
1: Ya burada tabii sosyal hizmetle STK'lar arasında hem etik, yani nasıl davranmalıyız tarafı var.

0: hem de pratik, yani iş nasıl yürüyor tarafı var. Önce isterseniz etik tarafından bakalım. Yani sosyal hizmetin temelinde şu var: insana saygı, gizlilik, ayrımcılık yapmamak, kimseyi incitmemek gibi, biliyorsunuz. STK'ların da özü aynı aslında. Yardım yaparken kimseyi rencide etmemek gerekiyor. Ben verdim sen aldın havasına girmemek lazım. İnsanı sadece yardıma muhtaç birisi olarak görmemek gerekiyor. Mesela bir aile düşünelim. Sosyal hizmet uzmanı o ailenin bilgilerini gizli tutar. STK'lar da aynı hassasiyeti göstermeli. Fotoğraf çekip paylaşırken, isim ifşa ederken dikkatli olunmalı. İşte buradaki ortak nokta etik bağdır. Gelelim işin pratik tarafına. Sosyal hizmet daha çok sistemin içinde çalışıyor. Devlet kurumları, belediyeler, resmi süreçler vardır.
1: Evet sevgili dinleyiciler, bugün Mesut Tiftikçi ile sivil toplum ve gönüllülük bağlamını konuşmaya devam ediyoruz. Evet hocam, en son sosyal hizmet ve sivil toplum arasındaki etik bağdan bahsediyorduk. Sosyal hizmet neyi önceler ve bu sivil topluma nasıl yansıyor? Bundan bahseder misiniz?
0: Tabii ki. Biraz önce de söylediğim gibi sosyal hizmet STK'larda hem etik nasıl davranmalıyız tarafı var, hem de pratik olarak yani bu iş nasıl yürüyor tarafı var. Yani iki koldan devam ediyor. Etik tarafından bahsedecek olursak, insana saygı, gizlilik, ayrımcılık yapmamak, kimseyi incitmemek bu işin etik tarafı. STK'larda da özü aynı aslında. Yardım yaparken kimseyi rencide etmememiz gerekiyor. Yani ben verdim sen aldın havasına girmemek lazım. İnsanı sadece yardıma muhtaç biri olarak görmemek gerekiyor. Bu çok önemli bir nokta. Mesela bir aile düşünelim. Sosyal hizmet uzmanı o ailenin bütün bilgilerini gizli tutuyor, biliyorsunuz. STK'lar da aynı hassasiyeti göstermeli. Fotoğraf çekip paylaşırken, isim ifşa ederken dikkatli olmalı. İşte buradaki ortak nokta etik bağdır. Pratik tarafına bakacak olursak, sosyal hizmet daha çok sistemin içinden çalışıyor. Devlet kurumları, belediyeler, resmi süreçler vardır, biliyorsunuz. STK'lar ise sahada daha hızlı ve daha esnek bir rol üstleniyor. Bugün karar alırlar, yarın uygulamaya geçebilirler. Mesela sosyal hizmet uzmanı bir aileyi tespit ettiğini varsayalım. Bu ailenin bir desteğe ihtiyacı var. Ama her şeyi tek başına karşılayamıyor. İşte burada STK devreye giriyor. Gıda desteği, eğitim desteği ya da psikososyal destek sağlayabiliyor. Yani biri yolu gösteriyor, diğeri o yolda yükü paylaşıyor diyebiliriz. Başka bir deyişle sosyal hizmetin pusula gibi olduğunu, STK'ların da o pusulanın gösterdiği yolda yürüyen ayaklar olduğunu varsayabiliriz. Yani ikisi arasındaki bağlam.
1: Aslında çok kıymetli bu. Şimdi son dönemlerde şöyle bir kaygıyla karşılaşabiliyoruz. Tabii sivil toplum şunu düşünüyor: ben insanlara yardım ediyorum. Evet. Ama bunu da topluma kanıtlamam, ispat etmem lazım ki bir taraftan da bağış ya da işte dernek olarak destekleneyim. Böyle bir kaygıyla yaklaşabiliyor olaya. Tabii ki de hani yapılan yardımı göstermek kıymetli. Evet. Ama bunu yaparken de o kaygı bazen kaotik bir şeye dönüşebiliyor. Yardım ettiğimiz insanları ifşa etmeye ya da onu bir reklam yüzüne dönüştürmeye.
0: Onur kırıcı.
1: O dönüşüp de onur kırıcı. Yani tabii, yardım alırken insanları böyle göstermek de o insan açısından düşündüğümüzde bazen zedeleyici, ruhu yaralayıcı bir yanı olabiliyor. Aslında bu biraz da kurumsal kültürle de
0: alakalı
1: şekillenen bir şey. Bir şey. Evet. Peki burada kurumsal kültür demişken, bu kurumsal kültür bu gönüllülük motivasyonunu nasıl etkiliyor hocam?
0: Yani evet, hem de sandığımızdan çok fazla bir şekilde etkiliyor. Kurumsal kültür gönüllülüğün niyetini değil ama belki sürekliliğini doğrudan şekillendirebiliyor. İnsan biliyorsunuz çoğu zaman iyi niyetlerle gönüllü oluyor. Ama o gönüllülüğü sürdüren ya da bitiren içine girdikleri kültür oluyor, biliyorsunuz. Destekleyici bir kurumsal kültüre gönüllü olan birini düşünelim. Gönüllü burada kendini hem kullanılan hem de değer verilen biri olarak hisseder. Hata yapma korkusu azalır, öğrenme alanı açılır. işe yarıyorum duygusu güçlenir. Sonuç olarak motivasyon artar ve gönüllülüğü kalıcı hale gelir burada. Zayıf ya da baskıcı kültürde ise gönüllü sadece iş gücü olarak görülüyor. Daha önce de bahsetmiştik. Karar alma süreçlerinden dışlanıyor. Emeği görünmez oluyor. Sonuçta ise en idealist gönüllü bile olsa sessizce geri çekilebiliyor. Ama burada önemli bir ayrım var. Yani gönüllülük bireysel motivasyonla başlar ama kurumsal iklimde devam eder. Yani bu ikisini birbirinden ayırmamamız gerekiyor. Ben bunu genelde şöyle özetliyorum. İyi gönüllüler kötü kurumlarda tükenir. Orta gönüllüler iyi kurumlarda güçlenir. Yani olayın esasında bu var. Yani kurumsal kültür gönüllünün hevesini filizlendirir diyelim ya da fark ettirmeden kurutur. Hep diri ve ayakta tutmak için gönüllü yönetimi ve birimleri biliyorsunuz artık günümüzde ortaya çıkmaya başladı. Kurumsal yapılarda gönüllü yönetimi müdürlükleri açılmaya başladı. Evet. Yani bununla da sık sık karşılaşıyoruz.
1: Gerçekten gönüllünün filizlenmesi ve bir meyve vermesi belki hem kendi sağlığı için hem toplum sağlığı için bir etkide bulunması kurumsal yapıyla güçlenecek bir şey. Dediğiniz gibi birçok büyük sivil toplum kuruluşunun artık gönüllü organizasyon yapıları kesinlikle var, modelleri var. Bunun için birimleri var. Motivasyon kampları görüyoruz. Gönüllü kıymetli kampları. Bunlar. Teşvik edici. Bir taraftan da aslında gençlerimizin bu işi öğrenmesi için de bir şey, saha.
0: Fırsat.
1: Fırsat. Umarım inşallah daha güzel bir hal alır. Evet hocam, programımızın sonuna doğru yaklaşıyoruz. Elbette ki gönüllülük, sosyal politika üzerine birçok konuyu konuşabiliriz ama gönüllü olmak isteyen ama acaba ya yeterli miyim, yapabilir miyim diye düşünen dinleyicilerimiz var. Bunlara son bir çağrıda bulunmak isterseniz ne söylemek istersiniz?
0: Yani şunu net söyleyebilirim. Yani acaba yeterli miyim diyen soran birisi gönüllülük için zaten en önemli işi aşmıştır demektir. Yani kendisini buna hazır hissediyor. Ve o içindeki kaygıyı barındırdığı için acaba yeterli miyim diye kendi kendine soruyor. Yani gönüllülük dediğimizde büyük işler yapmak zorunda değiliz Serdar Hocam. Asıl riski olan şey hiç sorgulamadan ben bilirim diye sahaya çıkmak. Bu çok tehlikeli bir durum biliyorsunuz. Evet. Depremde de bahsetmiştik. İnsanlar yardıma gitmişken yardıma muhtaç hale gelmişlerdi. Evet. Şunu unutmamak gerekiyor. Kimse gönüllü doğmuyor yani bu hayatta. Bu sonradan öğrenilen bir şey. İlk adım zaten şu şekilde oluyor. Ben buradayım ve katkı sunmak istiyorum demekle başlıyor. Yeterli miyim sorusunu soruyorsanız yani yeterli olmaktan değil sadece cesur olmaktan yana bizim adımlar atmamız gerekecek. O yüzden bunun basit yolları nedir? Bir çocuğun hayatında güvenli bir yetişkin olmak. En büyük gönüllülükler arasında. Ya da bir yaşlıya düzenli olarak selam vermek. Bir gönüllülük. Ya da bir kurumda süreklilik göstermek. Bunun da en güzel uygulama alanları mahalleden başlayabiliriz, okuldan başlayabiliriz ya da bir dernekten başlayabiliriz bu süreci. Ya da bir insanı dinleyerek başlayabiliriz. Bunların hepsi küçük ve önemsiz görünen ama büyük olaylardır. Bunları çok hafife almamamız gerekiyor. Belki de gönüllülük dediğimiz olay başkasının hayatına dokunmaktan daha çok kendi insanlığımızı hatırlama halidir diyebiliriz.
1: Evet, gerçekten de başkalarının hayatına dokunmaktan çok kendi insanlığımızı hatırlamak hali. Evet, çok teşekkür ederiz hocam.
0: Rica ederim.
1: Evet, sevgili dinleyiciler, bir Evin Yankısı programının da sonuna geldik. Bu hafta Evin Yankısı'nda Mesut Tiftikçi ile birlikteydik ve gönüllüyü konuşmuş olduk. Program boyunca bize eşlik eden, kalbini, zihnini bu sohbetle açan tüm dinleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Mesut hocamıza da değerli vaktini ayırdığı ve bu konudaki görüşlerini paylaştığı için teşekkürlerimizi sunuyoruz.
0: Ben teşekkür ederim. Hayırlı akşamlar diliyorum.
1: Çok teşekkür ederiz hocam. Yayın sürecindeki emekleri için genel yayın yönetmenimiz Halil Bekki'ye teşekkürlerimizi sunuyoruz. Bugün Evin Yankısı'nda bize kulak verdiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Evet efendim, malumunuz önümüzdeki hafta mübarek Ramazan ayı başlıyor. 11 ayın sultanı geliyor. Bizler de Ramazan ayında programımıza bir es veriyoruz. Bayramdan sonra inşallah yine Perşembe akşamları saat 19'da 91.8 Hedef Radyo'da başka konu ve konuklarla İnşallah yeniden evinize, yüreğinize misafir olacağız. Şimdiden Ramazan-ı Şerif'inizi tebrik

tebrik ediyoruz. İnşallah verimli, huzurlu, sağlıklı, güzel bir Ramazan ayı geçiririz ülkecek. Efendim, evinizde yankılanan sesler her zaman sevgi ve anlayış dolu olsun diyoruz. Sağlıklı, saygı dolu, huzurlu bir yaşantı diliyoruz. Sağlıkla kalın, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar efendim.

0: Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı.
1: İyilik Öncüleri Derneği'nin sunduğu Evin Yankısı sona erdi.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.

0: Sizin sesiniz. Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma. Şimdi reklamlar. Özlem bitiyor, umre başlıyor. Krizleri unutun. Sıkıldım, yoruldum, bunaldım diyorsanız umreye buyurun. İkliminizi değiştirin, dönüşünüz farklı olsun. Van der Zee, huzurlu umre. 0312 285 60 25.
1: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. buradahaber.com.
2: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
3: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
4: Radyo Hedefi internetten de takip edebilirsiniz.
5: www.radyohedef.com.
4: Tıklayın.
6: Zorunlu yayın.
7: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
6: Zorunlu yayın.
0: Radyo Hedef.
8: Müslüman, Allah'a teslim olmuş insan, interneti de, bütün nimetleri de Rabbinin emrine ve yasağına göre kullanarak zehirden ilaç üreten insan. Rabbimiz neyi yasak ettiyse, haram ettiyse imtihan gereği onun muhakkak helalini de yaratmıştır. Ümmet üç tane alimi varsa onların etrafında toplanacak. O alim kime bağlı, bu alim kime bağlı, o alimin geçmişinde ne var, geçen gün o alim şunu yaptı mı diye. Peşinden gideceği adamların her türlü konuşulmaması gereken insani eksikliklerini konuşursa bir Müslüman toplum kimin peşinden gidecek?
9: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi programı her akşam saat 20'de 91.8 Hedef Radyo'da sizlerle.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
10: Adilsin ki, adil sensin ki, ahenk ve renk seninle yerini bulur. Düzenle ölçü seninle tamam olur. Kalp ebedi ahenkten nasiplenir. Ruh sonsuz adaletinle sevinir.
0: Radyo Hedef FM 91.8.
11: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları. Abdest alırken.

0: Allah'tan başka ilah olmadığına, onun tek olduğuna, ortağının olmadığına ve Muhammed aleyhisselamın onun kulu ve Resulü olduğuna şahadet ederim.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

Allah'ım, Muhammed aleyhisselama ve onun ehli beytine salat ve selam eyle. Ve beni kovulmuş şeytanın şerlerinden muhafaza

0: Eyle. 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'la Hayat Rehberi başlıyor. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız sizlerle.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve sellem ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Değerli kardeşler, 20 sene önce, 30 sene önce insanlar çocuklarını övecekleri zaman bu çocuk büyük adam olur diyorlardı. Bu çocuk okur, çalışır, büyük adam olur cümlesi şimdi kullanılmıyor. Kimse çocuğunu büyük adamlığa aday görmüyor. Doktor olur diyorlar. Bu çocuk okur, mühendis olur diyorlar. Bu çocuk iyi bilgisayar mühendisi olur diyorlar. Büyük adamlığı sözel olarak bile gençlere uygun görmeme dönemine geldik. Sanki yeryüzünde artık büyük adama ihtiyaç kalmadı gibi düşünülüyor. Büyüklük, yani insanların bütün dünyayı kuşatan anlayışları mesleklere daraldı. Bir meslekte diploma sahibi olmak en büyük hedef haline geldi. Bu çocukların bebeklik günlerinden başlıyor, rüşte erdiği günlerine kadar devam ediyor. Mesela 5 yaşındaki bir çocuğun annesi ve babasının gündemi o çocuğun büyük adam olması değil, hangi iyi okula sokulabileceği ile ilgili. O iyi okul 5 yıllık bir plan. Ondan sonra hangi lise olabilir? O da bir 5 yıllık plan. Liseden sonra hangi üniversite olabilir? O da bir 5 yıllık plan. Hayatı kuşatan 50 yıllık, 100 yıllık plan yapan insan yok. Öyle bir insanı ciddiye alan yok. Bütün dünya büyük bir köyleşme sürecine, yani küçülme sürecine girdi. Buna şu ismi veya bu ismi insanlar uygun gördüler. Yani kimse biz dünyanın bütününde söz sahibi, iradesi güçlü, hedefi büyük, göğsü geniş bir insan istiyoruz diyemiyor. Bu büyük köyde, şu koca dünyada iyi bir okul tutturdu mu yeter. Okuldan sonra da iyi bir iş buldu mu hepten yeter. Bir de dairesi varsa bitti, hayat bitti elhamdülillah. Yapacak hiçbir şey kalmadı. Bu aslında erimedir. Hangi şeyde erimedir? İnsanlıkta erimedir. Kardeşler, bu yüzden bu zamandaki gençlere, şu ahir zamanda yaşayan gençlere ilk zulmü anneleri ve babaları, onların eğitim ücretlerini alıp onları eğiten öğretmenleri yapmaktadır. İlk zalim anne ve babadır. İlk zalim öğretmendir. Neden? Çünkü her biri sultan olacak, fatih olacak, yeryüzünde İslam adına, insanlık adına büyük işlere imza atabilecek, bu kudrette yaratılmış yetenekli çocukları, gençleri küçük hedeflerle heba ediyorlar. Bu küçük hedeflerle heba edilmek, bir doktorun tıbbi bir hatasıyla sağlığının kaybedilmesine benzer ağır bir hatadır. Bu annelerin, babaların eliyle işlenmekte, öğretmenlerin eli

olmalarına rağmen, Allah onları o büyük kabiliyette yaratmış olmasına rağmen, bina elden gitmesin diye 20 çocuk satılıyor. Bu zulümdür. Kur'an kursu hocasının yaptığı zulümdür. İmam Hatip'te de aynı şey geçerli. Lisede de aynı şey geçerli. Anneler, babalar, Allah-u Teala'nın bir fethin adayı olarak yarattığı, büyük işlerin sahibi olmaya namzet olarak yarattığı bir genci heder etmeleri ne büyük bir vebaldir. Sırf tek erkek çocuktur diye, işte bizim evde başka erkek çocuğumuz yok diye, çok güzel ilimde ilerleyebilecek bir delikanlıyı köyünde mahpus tutan bir anne baba, Allah rızası için ne yaptın sorulduğunda bayram namazına gittiğini mi söyleyecek kıyamet günü? Çocuklarını diri diri şehadete göre gönderen, çocuklarının tamamını Allah yolunda feda eden anne babalarla kıyamet günü aynı cennette buluşmak o kadar kolay mı? Kardeşler, bütün dünya bir ekranda masamızın üstüne gelecek kadar hareketli bir zamanda yaşıyoruz. Gerçekten dünya bir tuşla karşımıza çıkıyor. Bedenimiz, projelerimiz, evlerimiz, işlerimiz bir tuşla bir kağıda dökülecek kadar çok aktif bir hayatta yaşıyoruz. Ama bu aktiflik kadar, bu teknolojik imkan kadar genişlemiş kafalarımız yok maalesef. Bizden önceki nesil bilgisayar bilmedikleri halde, tuş nedir bunu bilmedikleri halde çok daha büyük şeylere imzalar attılar. Köylerini terk edebildiler. Şehirler bırakıp başka şehirlere gidebildiler. Biz maalesef gençlerimizi bu ahir zamanda bütün bu büyük imkanlara, Allah-u Teala'nın lütfetmiş olduğu bu nimetlere rağmen büyük işler için yetiştiremiyoruz. En büyük düşünen baba anne çocuğunu tıp fakültesine hazırlıyor. Ondan biraz daha az düşünen mühendislik fakültesini hazırlıyor. Hiçbir işe yaramıyorsa zaten onu Kur'an kursuna veriyorlar, sokakta kalmasın diye. Böyle bir düşünce büyük insan düşüncesi değildir. Bizans'ı fethedecek adam böyle yetişmez. Bizans'ı fethedecek insan beşiği sallanırken sur sallıyor gibi sallayan bir annenin elinde yetişir. Zaten anneler doğurdukları çocukları İsa Aleyhisselam'dan daha değerli görüyorlar. Emziği kutsal, bezi kutsal, kundağı kutsal, her şeyi kutsal. Onun üzerinde yığılıyorlar. Onun yüzünden namazı kaçırıyor. Onun yüzünden eşiyle ilişkilerini zedeliyor. Böyle bir anlayışta büyük insan sıkıntısı çekiyoruz kardeşler. Bu bizi gitgide nereye götürdü biliyor musunuz? Şimdi 30 yaşında bir genç bir yere müdür olacak olsa ona uygun görülmüyor. 30 yaşında bir genç herhangi bir şekilde bir şirketin başına bile uygun görülmüyor. Her şey yaşlılardan bekleniyor. Ne kadar yaşlı olursa bir insan o kadar daha başarılı olabileceği düşünülüyor. Bu hayatın ilkelerine de aykırı. Müslüman olarak bizim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'den gördüğümüz ashab-ı kiramın üzerinde tatbik edilmiş uygulamaya da aykırı. Kardeşler, ashab-ı kiram yaşlı başlı insanlar olarak o işleri becermediler. Kur'an-ı Kerim kıyamete kadar bütün müminlerin gözünde ibret olmak için anlattığı ve bir sureye ad olan ashab-ı kef'teki delikanlıları delikanlı olarak tanıtıyor. İnnehum fityetun amenu bi rabbihim. Bir grup delikanlıydılar, onlar bu işi becerdiler diyor. Onlar bir grup genç, 5 kişi 6 kişi kralın karşısına dikilip yerlerin göklerin Rabbi olan Allah'a iman ettik biz dedikleri zaman imanlarını gizleyen bir tabur ihtiyar vardı orada. İhtiyarların becerebileceği bir iş değildi bu. Genç insanlar kalkıp Allah'ın adını haykırdılar. Allah da onları kıyamete kadar bütün müminlerin örneği olacak şekilde büyük bir mucize ile tarihe kaydetti. Genç işi bunlar. Kardeşler, ashab-ı kiram gençken çok iş becerdiler. Yaşlıyken bir iş beceremediler. Bize din getiren
Ashabın

alimleri hiçbiri 30 yaşından yukarı değildi arkadaşlar. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hadisi şeriflerini bize aktardıkları zaman. Ayşe annemiz 2200 hadisi şerifi bize taşıdığında 18 yaşındaydı. Enes İbni Malik 21 yaşındaydı. Kur'an-ı Kerim'i bugünlere kadar getirmesine vesile olan koca koca sahabiler büyük ihtiyar yaşlı başlı insanlar değildiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Ali bin Ebi Talib radıyallahu anh'a ordu teslim ettiği zaman 23 yaşındaydı Ali. 23 yaşında ordu teslim etti. 25 yaşında Sa'd bin Ebi Vakkas'ı komutan olarak gönderdi. Şimdi 25 yaşında insan evlendiriliyor da evini idare eder mi edemez mi diye kayınpederi tereddüt geçiriyor. Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ı Yemen'e vali olarak gönderdiğinde Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimin helali ve haramı en iyi bilen alimi budur diyordu. 27 yaşındaydı Muaz bin Cebel. 27 yaşında Resulullah'ı temsil etmek üzere Yemen valisi oldu. 27 yaş arkadaşlar. Aşere-i Mübeşşere dediğimiz, Aşere-i Mübeşşere dediğimiz cennetle müjdelenmiş 10 sahabi. Cennetle müjdelenmek ne demek arkadaşlar? Allah'ın ve peygamberinin rızasını hayattayken kazanmış olmak demek. Bu ne büyük bir iltifat, ne büyük bir alaka bu. Şimdi bunlar 10 tanesini de inceleyin. 40 yaşını aşmış olarak Müslüman yok işlerinde. Ebu Bekir Müslüman olduğunda 39 yaşındaydı. Osman İbni Affan Müslüman olduğunda 39 yaşındaydı. Ömer bin Hattab, Abdurrahman İbni Avf 29 yaşında Müslüman oldu. Yani 29 yaşında girdiği yarışta Allah'ın ve peygamberin rızasını kazanıp hayatta cennetle müjdelendi. Ali bin Ebi Talib 10 yaşında Müslüman oldu. 63 yaşında vefat ettiğinde cennetle müjdelenmiş birisiydi. Rakamlar arkadaşlar çok enteresan. Biz 17 yaşında insana ehliyet bile verip araba kullandırtıramıyoruz henüz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Üsame bin Zeyd'e 17 yaşında İslam orduları başkumandanlığı görevini verdi. 17 yaşında İslam orduları başkumandanı oldu. O ordunun içerisinde Ebu Bekir ile Ömer sadece çavuştular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiği gün Üsame bin Zeyd 17 yaşındaydı. İslam orduları başkumandanıydı. Ve karşısında cihada gittiği ordu da dünyanın en büyük ordusu olan Roma ordusuydu. Yeryüzünün en büyük silahlı gücüne karşı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 17 yaşında bir delikanlıyı görevlendirdi. Bunlar menkıbe değil, tarihi gerçekler bunlar. Şimdi biz 17 yaşında çocuğumuzu ancak 4 yıllık bir plana mahkum edebiliyoruz. Yani 17 yaşında bir çocuk hangi fakülteye girebilir, 4 yıl hangi fakültede kalabilir, ancak bunu konuşabiliyoruz. Daraldık, çok daraldık. 17 yaşında bir çocuk ilk defa tıraş olacak. Aman jilet kullanmasın, sağını solunu keser diye tereddüt ediyoruz. Üstelik de o jilet ustura değil, permatik, istese de derisini kesemez onunla. Acaba tıraş olabilir mi diye endişe ediyoruz. Aynı çocuğu markete göndermeye korkuyoruz, kandırırlar onu diye. Ne kadar fark var kardeşler, düşünebiliyor musunuz? Ashab-ı kiramın elinde teknoloji mi vardı? Hesap makinesiyle mi hesaplayacaktılar? Ne, hangi okul mezunuydular? 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dikkatini nasıl çekebilmişler? Biz çocuklarımızı en iyi okullarda okutuyoruz. Ama 18 yaşında, 19 yaşında, 20 yaşında, ya ne enteresandır, 20 yaşında devlet onları askerliğe uygun görüyor, eline silah veriyor, düşman karşısına çıkaracak. Annesi 21 yaşında, 22 yaşında askere giderken çorabını şurada giy, kazağını şöyle giy, telefon et bana, ben sana tarif ederim kazak giymeyi diye askere giden devletin vatanı korumak için uygun bulduğu standarttaki birini annesi kış günü üşütür üşütmez diye endişeyle izliyor. Bu annenin elinde o çocuk büyük insan olur mu? Büyük adam olur mu? Silah kullanabiliyor ama düğmesini iliklemeyi bilmiyor.
Kaza

giymeyi bilmiyor. Pantolonuna kemer takmayı bilmiyor. Çok teknolojik, çok diplomalı insanlar olduk ama hayatı ters kullanan insanlar haline geldik. Ashab-ı kiram ortada kardeşler. Talha bin Ubeydullah, Zübeyir ibn Avvam, Sa'd ibn Ebi Vakkas, aşere-i mübeşşereden insanlar. 17 yaşında Müslüman oldular arkadaşlar. 17 yaşında. Sa'd bin Ebi Vakkas 17 yaşında Müslüman oldu. 27 yaşında geldiğinde ordu başkumandanıydı Resulullah'ın elinde aleyhissalatü vesselam. Özel okul yok, özel dershane yok, hiçbir şey yok. Ama Resulullah aleyhisselamın yanında Cebrail'in ayet getirdiği ayetlerin okunduğu yerde 10 yılda ordu kumandanı oldular. Resulullah'ın emanetini taşımaya muktedir hale geldiler. Bedevi oldukları halde, çölde yaşayan insanlar oldukları halde dünya idare ettiler, şehirler kurdular. Sa'd bin Ebi Vakkas fethettiği yerde Küfe kurdu. Kurdukları şehirler hala ayakta. Kardeşler, mesele demek ki diploma meselesi değil. Mesele iyi okulda okuma meselesi değil. Mesele çok teknolojik alet kullanma meselesi değil. 5 yaşında çocuğa bilgisayar almakla insan yetişmiyor demek ki. Özel öğretmen tutmakla çocuk büyük adam olmuyor demek ki. Lüks şehirlerde, yüksek binalarda oturmak insanı büyük yapmıyor demek ki. İnsanı büyük yapan şey kafasıdır. O kafayı dolduran annedir, babadır. Beşiği sallarken o sallamadaki heyecan, ne için salladığına dair düşünce çocuğa yansıyor. 5 yaşında çocuğu bile emzikten kesemeyen anne onu nasıl cihada gönderir? Nasıl şehadete hazır hale getirir? Çocuk 5 yaşına gelmiş, plastiği hala ağzından alamıyor. Nedir? Acıyor çocuğa. Bu şefkat değil ki. Çocuklar çek yattan, koltuktan düşüp sakatlanıyorlar. Bu hale gelir miydi insanlık bu kadar ya? Evin içinde halının üstüne düşen çocuk sakatlanır mı? Bu çocuk attan düşseydi demek parça parça olacaktı. Bir de attan düştüğünü düşün. Huysuz bir eşeğe binse parçası bulunmayacak demek ki bir daha bunun. 22 yaşında İstanbul'u fetheden insanın nesli bu kadar zayıflar mı ya? 22 yaşında atını denize sürmüş bir insanın neslinden geliyorsun sen. Demek ki kardeşler bir sorun yaşıyoruz. Nedir yaşadığımız sorun? Çocuklarımız ahir zamanda anne babalarının elinde zulüm görüyorlar. Çocuğuna acıdığı için iğne acısı çekmesin diye ona aşı yaptırmayan bir anne babayı düşünün. Çocuğuna iyilik mi yapıyor? Becerip çocuğunu sabah namazına acıdığı için kaldıramayan bir anne baba da aynı hatayı yapıyor. Biz çok iyi okullara vermekle görevimizi yaptığımızı zannediyoruz. Yanlış. Çok iyi okul yerine çok iyi düşüncelerle çocuk yetiştirseydik okul görmeden bile büyük adam olacaktı o. Okullar adam yetiştirmiyor. Sokaklar adam yetiştirmiyor. Apartmanlar insan yetiştirmiyor. Biz neyi kaybettik, neyi bulduk, bunun dengesini kurmalıyız. Kardeşler, işte ahir zamanda bu teknolojinin, maddi imkanların bu kadar rahat olduğu bir zamanda insanların babalarının bile çarık giymeye imkanı olmadığı bir çağdan çocukların ayda bir yeni ayakkabı giyme imkanı bulduğu bir çağa geldik. Çocuklarımızın elindeki teknolojik oyuncaklar bir önceki neslin aile reisinin elindeki bütçeden daha pahalı. Çocukların en basit oyuncakları bir ailenin bir günlük rızkını temin edecek kadar pahalı. Çocuklarımız çok güzel teknolojik oyunlar oynayabiliyorlar. Ama idrarı geldiğini anlayıp tuvalete gidecek kadar akılları yok. Zekaları var, akılları yok. Matematikte deha çocuklar yetişiyor. Bilmem nerenin, şuranın, buranın birincisi oluyorlar. Ama genç bir kızın önünde iki laf edemeyip onun tuzağına düşebiliyor. Zeka var, akıl yok. Muhakeme yok. Yarını düşünmek yok. Ahireti değil. Ahireti değil. Yarını, 10 gün sonrasını, diplomadan sonrasını düşünme imkanı yok. Biz Ashab-ı Kehf gibi 300 yıl bir yerde uyumaya hazır olmayı unuttuk. 17 yaşında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in elinden başkumandanlık görevini almayı da unuttuk.

şöyle huzurlu bir aile yuvasını kurmayı düşünecek kadar pratik akıl istiyoruz. O düzeye geldik. Ciddi bir şekilde batılılaştırdık çocuklarımızı. Çocuğun zihnindeki isimler batılıların aktörleri, futbolcuları, oyuncularının isimleri. Çocuklarımızın hayat hedefleri batılının hayat hedefi. Ağzındaki cümleler batılının cümlesi. Babası hadi Allah'a emanet oğlum diyor. O cevap verirken tamam baba kendine iyi bak diyor. Biri Allah'a salıyor, biri kendine salıyor. Nesiller arasındaki müthiş uçurum farkı bu. Hani gençler yarın ihtiyarlar olacaktı da hani milletler yarınki insanlarını yetiştiriyorlardı? Allah'a salanla annesini babasını kendi başına salan aynı düşünceye mi sahipler? Kardeşler, tekrar vurguluyorum. Mesele modern okul meselesi değil. Meselemiz özel hoca tutma, özel eğitim yaptırma meselesi değil. Bizim meselemiz insan meselesidir. İnsanlıkta en önemli sorun bu projenin mimarları olan ve Allah-u Teala'nın yetkilendirdiği ve anne olarak, baba olarak seçip yarattırdığı insanların düşünce tarzı çok önemli. Özellikle vurguluyorum, çocuklarımızın doktor, mühendis vesaire olmalarına karşı negatif bir şey ifade etmiyorum. Hafız olmaya da bu şekilde karşı çıkıyorum. Hafız olmak da iyi Müslüman olmak anlamına gelmiyor. Çok iyi hafız, iyi Müslüman demek değil. Çocuklarımızın sadece hafız olmaları için medreselere gönderilmeleri bile yanlıştır. Kur'an-ı Kerim ezberleme kitabından çok yaşama kitabıdır. Çocuklarımız Allah'ın kitabını yaşayan, yürüyen Kur'an olurlarsa bu bizim işimize yarar. Ahirette bizi kurtarır. Binlerce hafızın arasında 3 tane 5 tane Kur'an-ı Kerim'i müdafaa eden insan yoksa biz böyle söylemek zorunda kalırız. Anneler babalar ne vermek istedikleri konusunda çevreden ağır muhkem baskılar yapan yaygın kültürden etkilenmeden düşünmek zorundadırlar. Ahir zamandayız. Bizim zamanımızın fitnesi varlıktır. Bizim zamanımızın fitnesi serbestliktir. 20 yaşında bir delikanlının karşısında anneler babalar konuşmaya korkuyorlar. Anne babaya diyor sen söylesene, o diyor sen söylesene. Bir önceki nesil jandarmadan korkup bir iş yapamadılar. Şimdiki nesil de çocuğundan korkup bir şey yapamıyor. Zavallı çocuğun da bir şey dediği yok. Korkuyorlar konuşmaya. Neden korkuyorlar? Çünkü filanca çocuğuna sert davrandı, şöyle oldu diyor. Filanca çok gevşek davrandı, nasıl oldu ona bakmıyorlar ama. Hayır, gençler annelerinin babalarının en büyük imtihanıdırlar. Biz bu imtihanı muhakkak kazanmak zorundayız. Allah-u Teala bizim gayretimizi görmelidir. Ve burada özellikle bu ahir zamanda bizim gençler üzerindeki en büyük zafiyetimiz kısır düşüncemizdir. Bunu vurgulamak istiyorum. Küçük düşünüyoruz çocuklar için. 4 yıllık planlar yapıyoruz çocuklar için. Bu yavrum benim. İnşallah büyüyecek, İstanbul'u da, Türkiye'yi de, dünyayı da ihya edecek. İnsanlık bunun elinde can bulacak, iman bulacak diye tasarlamıyoruz. Çocuğum iyi yetişecek, iyi lise bitirecek, iyi okul bitirecek, iyi iş bulacak, iyi evlilik yapacak. Hep birer paragraflık cümleler. Hep birer paragraflık. Hafız olsun, sonra İmam Hatip'i bitirsin, sonra bir imamlık kadrosu alsın, sonra 5 vakit namaz kıldırır, yaşar işte. Bu kadar, bitti. Bu kadar. Meselemiz bu değil kardeşler. Meselemiz hafızlık meselesi değil. Meselemiz bizim hadis ezberleme meselesi değil. Meselemiz doktor diploması alma, mühendis diploması alma meselesi değil. Bizim meselemiz hayatı kuşatma meselesi. Büyük düşünme meselesidir. Bu ümmetin işe yarayan, iş gören insanlar hep genç yaşlarda iş gördüler. Eğer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz ashab-ı kiramı hep büyüyünce çok iş yapacaksınız diye yetiştirmiş olsaydı bu din bize gelir miydi zannediyorsunuz? En büyük

yedi hadis alimi, en büyük yedi hadis alimi, yani bu dinin hadis bölümünü %50'sini bize ulaştıran yedi büyük hadis alimi, arkadaşlar hiçbiri 31 yaşında değildi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde. 6000 civarında hadis rivayet eden Ebu Hureyre radıyallahu anh, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 27 yaşındaydı arkadaşlar ya. 27 yaşında ümmeti Muhammed'in hadisini sırtlandı. Abdullah İbni Ömer 21 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat ettiğinde 2700 hadis rivayet etti. Kimse çıkıp da daha askerlik yapmadın, torunun yok, sen hadis hocası nasıl oldun demedi ona. Doktoran var mı? Sen nerede bitirdin doktorayı? Komisyona girdin mi soran olmadı. Enes İbni Malik 20 yaşındaydı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin vahiy emanetini sırtlandı. Bugün siz hangi hadis kitabını açsanız 10 hadisten birini Enes İbni Malik olarak göreceksiniz. 20 yaşında okudu o hadisleri arkadaşlar ya. 20 yaşında. 20 yaşında insanı şimdi teravih namazına geçirsen ihtiyarlar soru soruyor. Bu namazı bir daha kılsak mı? Bu genç daha diyor. 20 yaşında genç. 20 yaşında birisinin çocuğu olsa şüphelenirler bundan. 20 yaşında insan baba olur mu diye. Erkekliğimiz bile ihtiyarlığa mahkum hale geldi. Gençken erkek olmak da mümkün değil. Ne kız verirler, ne kucağında çocuk görseler uygun görürler. Kafalar hep ancak 50 yaşından sonra işe yarar insanlık diye tasarlandırılmış. Gençlerin üzerinde hep oyun, oyuncak, eğlence mantığı var. Genç oynar, spor yapar, takla atar, yüzer, koşar, iş yapmaz. İş yapmaz. Çarpılır iş yapsa. Kardeşler, Hazreti Ayşe annemiz ümmeti Muhammed'in emanetini taşıdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin aile hayatıyla ilgili hadislerini, ayetleri, tefsir edişini bize aktardı. 18 yaşındaydı ya. 18 yaşında kızlar şimdi evliliğe de aday bulunmuyor. 18 yaşında Allame-i Cihan olsa kimse onu dinlemiyor. 18 yaşında bir kız mukabele okusa Ramazan'da onu bile ciddi dinlemiyor insanlar, çocuk bu diye. Yanlış. İbn Abbas 27 yaşındaydı. Kur'an'ın en büyük alimi olarak ashab-ı kiram onun elini öptüler. 27 yaşındaydı ya. Ebu Said el-Hudri 20 yaşındaydı. 2000 hadis rivayet etti. 30 yaşından sonra kimsenin alim olduğu yok ashab-ı kiramda. Kardeşler, biz tekrar oturup acaba yanlış mı düşünüyoruz diye sormaya bile vaktimiz yok. Kesinlikle yanlış düşünüyoruz. 25 yaşında bir delikanlı, üniversiteyi bitirmiş, askerden gelmiş, evlenmiş. Şöyle muhabbet esnasında oturuyorsun, ne düşünüyorsun? Daha bir bakalım inşallah, daha işte yeni geldik, şöyle bir köyleri falan akrabayı ziyaret edeceğiz. Askerlik bitmiş, üniversitesi bitmiş, evlenmiş, ne yapacağına dair planı yok hala. Ali bin Ebi Talip 25 yaşında şehir fethedip Resulullah'a anahtarlarını getirdi. Aleyhissalatü vesselam. Arkadaşlar, Zeyd bin Sabit radıyallahu anh 11 yaşında Müslüman oldu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Medine'ye geldi, 11 yaşındaydı. Diz çöktü, Müslüman oldu. O 17 yaşındayken, 17 yaşındayken Efendimiz aleyhisselam bir yerde oturuyordu. Dedi ki bu Yahudiler çok evirik çevirik işler çeviriyorlar. Bunların ne konuştuğunu anlamıyoruz biz. Şu İbranice'yi bir taneniz öğrenip gelseniz de bu adamlar ne konuşuyor, ne çeviriyorlar anlasak bunu. Gitmiş babasına demiş ki ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin mütercim ihtiyacı var, İbranice öğreneceğim demiş. Tabi dil kursu, bilgisayar, CD'ler filan böyle şeyler yok arkadaşlar. Nereden öğrenecek? Gidecek İbranice bilen birisinin önüne diz çökecek, öğrenecek. 3 hafta Resulullah'ın önüne gelmiş, 3 hafta sonra. Ya Resulullah demiş, sen Yahudice bilen birini arıyordun ya, ben öğrendim artık beni kullanabilirsin demiş. 21 günde 17 yaşında dil öğrenmiş arkadaşlar. Bu şaka değil. Hadisten okuyoruz. Himmet meselesi, ciddiyet meselesi. Resulullah'ın mütercime ihtiyacı var. Aleyhissalatü vesselam. Senelerce seni mi bekleyecek peygamber? Sen dil öğreneceksin, o arada Yahudiler Medine'nin altını üstüne getirecek. 2 sene dil kursuna gidilir mi ya? 4 sene sen Mısır'da kalacaksın, döneceksin, hala sözlük kullanacaksın. Kıyamet günü nasıl sen Zeyd bin Sabit'le aynı cennete gireceksin? 2 sene İngiltere'de kalınır mı İngilizce öğrenmek için? Zeyd bin Sabit gibi

Sen de CD'lerini al otur. Sen de çalış İngilizce öğren. Kardeşler, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Kur'an-ı Kerim hala basılı değil. Kiremit parçalarına yazılmış, kiremit işte tahtalara yazılmış, kemiklere yazılmış. Bildiğiniz gibi Kur'an-ı Kerim kağıt olmayan bir zamanda yazıldı. Derilerin üzerine yazılmış. Ashab-ı kiramın büyükleri başta Ebu Bekir radıyallahu anh olmak üzere bunu Kur'an-ı Kerim'i toplayalım bir kitap gibi olsun. Bir araya getirelim diye düşündüler. İşte filan sureyi filan sahabi biliyor. Filanını filanca sahabi biliyor. Hepsini baştan sona bilen 500 kişi de yok ortada. Bunu işte kime devredelim dediklerinde 21 yaşında bir delikanlıya bu görevi verdiler. Ebu Bekir radıyallahu anh Zeyd bin Sabit'e gitti, dedi ki Zeyd, şu Allah'ın kitabını bir araya getirmeyi planladık biz. Buradaki aşağı yukarı 70 binden fazla sahabi oradalar, Medine'deler. 70 bin kişinin içerisinde bunu senden iyi yapacak kimse bulamadık biz. Sen bu komisyonun başkanısın, bu görevi al dedi. 21 yaşında Zeyd bin Sabit arkadaşlar radıyallahu anh Kur'an'ı toplayan komisyonun başkanlığına getirildi. Bana 21 yaşında bir vakıf yönetimine girmiş bir delikanlı gösterebilir misiniz? Vardır. Babası zengindir. Babası vakfa destek olsun diye alınmıştır. O toplantıya gelmese de kimse takmaz onu zaten. Sen Ramazan'da babanı gönder, ne yaparsan yap sonra. 21 yaşında arkadaşlar, bu elif cüzü toplama komisyonu değil, evrak toplama komisyonu değil, Kur'an-ı Kerim'i kıyamete kadar kalacak şekilde dosyalayıp mühürleyecek adamdan söz ediyoruz arkadaşlar. Bir Allah kulu sahabi çıkıp da olan bu çocuğu nereden buldunuz demedi. Herkes pes etti. 21 yaşında. İster 10 yaşında olsun. Zeyd bin Sabit bu. Arkadaşlar, gençlik bir ayıp değil. Üstelik meziyettir ya. Meziyettir. Gençlik meziyettir. Daha zeki, daha pratik, daha cesur, daha heyecanlı. Ama özellikle sen çocuğu 21 yaşındaki delikanlıyı çorabını giyemez kabul edersen ne yapsın sana melekler? Nasıl destek versinler? Gençlerin heyecanı çok lazım. Kur'an-ı Kerim özellikle Ashab-ı Kehf'in delikanlılığını niye gündeme çıkarıyor? Mızrakların, okların önünde sarayda nasıl çıkıp dediler, biz göklerin Rabbine iman ederiz, sizin putlarınızı inkar ederiz. Bu delikanlılık işidir. İhtiyarın yapacağı iş değil bu. Kardeşler, 21 yaşında çocuklarımızı vakıf kurup vakfın başına getirecek mantığa niye sahip olmuyoruz biz? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Suvak diye bir gazveye Hazreti Ali'yi komutan olarak tayin ettiğinde 23 yaşındaydı. 23 yaşında bir delikanlıya 50 yaşında askerlerin de bulunduğu bir orduyu teslim ediyorsun. Daha önce savaşa girdin mi sen? Askeri yetkin belgen var mı? Karate biliyor musun? Judo biliyor musun? Yüzme biliyor musun? Bunlara ne gerek var? Ali'nin kafası her şeyi biliyor. Heyecanı var. Resulullah'ın emaneti diye sancağı almış. Bu karate bilse ne olur? Silah kullanmayı bilmese ne olur? Mesele silah kullanmayı bilme meselesi değil. Heyecan meselesi. Arapça bildin, İbranice bildin. Çok mu önemli bu canım? Sen 21 günde Resulullah'ın ihtiyacı giderilsin diye dil öğrenmeye hazır mısın? Şimdi öğrenci Arabistan'a gidecek olsa 21 günde annesi bavulunu hazırlayamaz onun. Mendilleri hazırlanacak, çamaşırları ütülenecek. Oho, 21 günde onun biletini almak mümkün değil. Yani elbette insan yaşlanınca ihtiyarlık hali, daha olgunluk, daha çok tecrübelerin bulunduğu zamandır. Buna bir itiraz yok. Yani ihtiyarı tahkir etme yok burada. Ama genç yetki alamaz, sorumluluk alamaz düşüncesi batıl. Böyle bir şey yok. Kardeşim, senin vakfın, senin derneğin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusundan daha mı kutsal, daha mı mübarek? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ordusunun başına 17 yaşında geldi Üsame. Ebu Bekir orada komutandı. Alt komutandı ama. Üsame'nin emrinde bir komutancık. Ömer onun emrinde bir komutandı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz vefat etti. Ordu Medine'nin dışında hareket halinde, bugünkü işte Suriye sınırına doğru hareket etmiş gidiyor.
Ebu Bekir halife seçildi.

gitmiş, Üsame'nin ayağına gitmiş, senden bir ricam var demiş. Halife de üstelik onun başkumandanı mesela. Onun da üstünde halife. Ben burada Medine'de yalnız kalıyorum. Ömer'e müsaade eder misin? Geri gelsin. Yani askere izin belgesi istiyor. Dönmüş bakmış, Ömer sen git Medine'ye demiş. Mantık bu. 17 yaşında kardeşler. Sırf bu yüzden ehliyet alma ve işte evlilikte tek başına imza atma gibi konularda fıkıhta yaş 17 kabul ediliyor. İslam fıkhında 17 yaşındaki insan kanuni ehliyetlere haiz kabul ediliyor. Sırf Üsame 17 yaşında ordu komutanı olduğu için. Radıyallahu anh. Biz kardeşler yani gençlere değer verelim derken iyi olur yetiştiririz bunları diye değil ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gençlerin omuzunda bu dini ayağa kaldırdı. Delikanlılar Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme en büyük desteği verdiler. Elbette gençler heyecanlıydılar. Nitekim Uhud'daki hezimetin nedeni gençlerin yüzünden oldu. Delikanlıca işler yapmak istediler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme olmaz ya Resulullah, burada ne bekletiyorsun bizi gibi böyle edebiyatlar yaptılar. Efendimiz de tamam dediğiniz gibi olsun dedi. Hezimetle sonuçlandı. Ama kardeşler Medine'ye döndüklerinde gördün mü delikanlılar? Bu ihtiyarların lafını dinlemediniz, böyle oldu demedi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Ayıplamadı onları. Olsun. Çünkü samimi bir şekilde şunların kafasını ezelim diye düşünüyorlardı. Bu da delikanlıca bir tavırdı. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onları ayıplamadı. Yalnız bu benim sözüm. Delikanlılar, baba internet al. Görüyorsun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir şey dememiş delikanlılara sonra, demek için belge değil. Cihada gitmek istiyorsa belge. İnterneti eve sokmak için, yeni bir bilgisayar almak için. Bak görüyor musun, 17 yaşında benim arabayı alabilirsin. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Hüsame'yi göndermiş. Bu kıstaslar gülünç şeyler tabii. Bunlar gülünç şeyler. Biz ashab-ı kiramın bu müthiş örneklerini onların imanını kıyasladığımız zaman kendimize, bu örnekleri de kendimize kıyaslama hakkımız olur. Ashabın şecaatini, teslimiyetini 21 günde dil öğrenip Resulullah'a gelip hazırım ya Resulullah buyur. Beni kullan deme örneğini almayacaksın sen. İşte İbranice öğrenmek caizmiş, beni İsrail'e gönderdi babana. Sen 5 sene İsrail'de keyif sür, dil öğreniyorsun. Neyi nereye kıyas ettiğimizi bilmezsek şeytanca, iblisçe iş yapmış oluruz. İblisin de zekası çok. Ama ebedi cehennemde kalmaya yaradı o zeka. Başka bir işe yaramadı. Kardeşler, zeka başka şey, akıl başka şey. Bir insan çok zeki olabilir. Ne kadar aklı var onu ölçmemiz lazım. Şimdi kardeşler, şunu bilmemiz gerekiyor. Gençler olarak da bilmemiz gerekiyor. Gençlerin, babalarının, annelerinin, öğretmenlerinin de bilmesi gerekiyor. Bir insan buluğ çağından sonra, yani 15 yaşından sonra 39 yaşının sonuna kadar gençtir. 40 yaşında da gençlik biter. Ondan sonra ileri yaş diye dediğimiz dönem başlar. 60 yaşından sonra da ileri yaş biter, dönüş yaşı başlar. Eğer günün varsa tabii. Demek ki 40 yaşına kadar olan insana genç diyoruz. Kardeşler, bir insan 15 yaşıyla 40 yaşı arasında Allah-u Teala'nın bütün emirlerine muhatap olduğu gibi, bütün yasaklarından sorumlu olduğu gibi, her müminin kullanacağı bütün ehliyetleri kullanmaya da yetkilidir. 17 yaşında, 18 yaşında bir gencin ümmeti Muhammed'e ait sorumlulukları kullanması caizdir. Harem-i şeriflerden birine imam olması caizdir. Ordularımızın başında kumandan olması caizdir. Ondan daha ehliyetlisi varsa, 40 yaşında, 45 yaşındaysa, yaşından dolayı değil, becerisinden dolayı birisi onu geçebilir. Bir beceriyi sollamak başka şey, yaş farkını kullanmak başka şey. Bu arada elbette bizim şeriatımız, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin sünneti bize yaş farkına hürmet etmeyi emreder. O başka bir şey. Elbette yaş farkına hürmet ederiz. Ordu kumandanı oluruz. 30 yaşındayızdır. O 40 yaşındaki bir insana abi der, hürmet ederiz. Kumandanlık vazifemizi de tam yaparız. Emrederiz, yaptırırız işimizi, ondan sonra oturur hürmetimizi yaparız. İkisini karıştırmayız birbirimize. Bu ölçü kullanıldığında kardeşler, 20 yaşında,
25

yaşında bir gencin bugünün Zeyd'i olmasında hiçbir sakınca yok. Ben ahir zaman fitnesinde yaşıyorum. Bu zamanda benim Kur'an-ı Kerim'i toplayan komisyonun başkanı olmam gerekmiyor Zeyd bin Sabit olmak için. Zaten Kur'an toplanmış, böyle bir komisyon yok ortada. Şimdi Kur'an-ı Kerim'e feda edilmiş bir delikanlı olma zamanıdır. Şimdi tıp talebesi olduğu halde Kur'an hafızı olmak için çalışma zamanıdır. Şimdi mühendislik fakültesinde okurken ben Kur'an'ın lisanını öğreneyim, Arapça da öğreneyim deme zamanıdır. Kim bu zamanda üç şeye dikkat ediyorsa ve artı bir meziyet de gösteriyorsa o bu zamanın sahabesidir. O bu zamanın Ali bin Ebi Talib'idir. O bu zamanın Sa'd bin Ebi Vakkas'ıdır. O bu zamanın Hamza'sıdır. O bu zamanın Talha'sıdır. O bu zamanın Ebu Bekir'idir. Bu zamanın Ebu Bekir'i olmak için mağaraya girmek gerekmiyor. Sen en lüks fakültede okuduğun halde gelip de bir hocanın önünde diz çöküyorsan sen işte Sevr mağarasına girdin, orada ikinin ikincisi oldun demektir. Bu zamanın ihtiyacı bu çünkü. Bu zamanda Medine'ye hicret etmek gerekmiyor ki. Sen Sevr mağarasında saklanıp Ebu Bekir olasın. Bu zamanda deveyle yolculuk yapılmıyor. Sen arabanda tek başına gittiğin halde müzik dinlemiyorsan haramdır diye sen Ebu Bekir'sin. Sen devenin üstünde Medine'ye giden muhacir Ebu Bekir'sin. Üç şey çok önemli kardeşler. Bir, Allah'ın hakkına riayet edecek delikanlı. Allah'ı küstürmeyecek. Haramlarından kaçınacak, farzlarını yerine getirecek. Bitti. İki, anne babasına %100 itaat edecek. %100. %98 yetmez. Üç, haramı helalı bilerek yaşayacak. Ne demek haramı helalı bilerek yaşayacak? Önüne konan yiyeceklerin kaynağını bilerek yiyecek. Cebindeki paranın kaynağı %100 berrak olacak. Tereddütlü yaşamayacak. Sen bu zamanın Sa'd bin Ebi Vakkas'ısın. Sen Ebu Bekir'sin. 2000 sene sonra gelsen ne olur? 4000 sene sonra gelsen ne olur? Ebu Bekir'deki mantık var sende. Sen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin dininin ihtiyacı var diye bilgisayar fakültesinde okurken Kur'an'ın dilini de öğrenmiyor musun? Sen hem mühendislik fakültesinde okuyorsun hem de hadis ezberlemiyor musun bu din unutulmasın diye? E sen Enes İbni Malik'sin işte. Enes İbni Malik de budur. Yani Enes İbni Malik bugün olsaydı, İbni Abbas bugün olsaydı tıp okumayacaklar mıydı? Onlar bugün yaşasalardı iş kurmayacaklar mıydı? Şirket kurmayacaklar mıydı? Kuracaklardı. E tamam, ben de kurdum. Onun zamanında yapılacak iş vardı. Benim zamanımda yapılacak iş var. Ama iki zamanında ortak hedefi Allah'ın rızasını kazanmak. Din için yaşamak. Allah'ın dinini, Kur'an'ını yaşatmak için yaşamak. Bunu yapan 2050 yılında da olsa Enes İbni Malik'tir. O Zeyd bin Sabit'tir. O Talha bin Ubeydullah'tır. Eğer ona Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sağlığında cenneti müjdelediyse ben de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şimdi olsa o cennet müjdesini alırdım. Bana derdi ki yavrum, sen yüzlerce kızın senin peşinde dolaştığı bir zamanda sen bunlara tenezzül etmiyorsun, haram diye bakmıyorsun ya, sen cennetliksin derdi bana. Derdi. Genç kızların bile seninle görüşebilir miyim diye mesaj çektiği bir zamanda gelseydi Enes İbni Malik ne yapardı merak ediyorum ben şimdi. Medine'de kendini korumak kolay. Zaten kasara bir kadının çamaşırına baksan gelip Cebrail bu çamaşıra baktı diye haber veriyor seni. O kadar da kolay değil ki suç işlemek Medine'de. Nefes alamıyorsun. İçinden geçenleri gelip Cebrail haber veriyor. Bu adamın derdi başka diyor. Konuşamıyorsun. Eğri büğrü düşünemiyorsun. Gelsin Boğaziçi Üniversitesi'nde İbni Abbas ne yapsın göreyim onu. İmtihan şimdi burada üniversite amfisinde harama tenezzül etmemektir. Diploma ile Allah'ın şeriatı karşı karşıya geldiğinde Allah'ın şeriatını tercih ediyor musun sen? Sen kardeşim Ömer bin Hattab'sın, bitti bu iş. Yaşına bakma, bulunduğun çağa bakma. Benim imtihanım üniversite amfilerinde yürüyor. Benim fitnem masamın üstüne gelmiş, bilgisayar olmuş, internet olmuş. Benim fitnem halamın çocuğu olmuş, dayımın çocuğu olmuş.

benim fitnem camideki imam olmuş. Aman aşırı gitme, üniversite gruplara takılma, sen diplomanı al boş ver. Biz zamanında okuyamadık, imam olduk burada, aman sen kendini yetiştir diyor. Yazık, köyde mahsur kalmış adam. İmam adam, imam adam. Fakülteye giden, hukuk fakültesine girmiş, filan fakülteye girmiş gence, aman kendini yetiştir, bizim gibi sürünme buralarda diyor. Mihrabı sürünme yeri olarak görüyor. Yazıklar olsun. Senin arkanda kılınan namazlara da yazık olmuş zaten. İmam adam, Kur'an'a hizmet edecek yerde ihtiyar adama diyor ki aman bu çocuğu hafızlığa verme, çocuğu çarçur etme diyor. Okut bu çocuğu diyor. Hafız olursa okuyamaz ya, aç kalır ya. Benim fitnem, benim zamanımın şartlarına göre ben bilgisayarla uğraşıp mücahit olacağım. Ben fakülte amfilerinde ayağımı kaydırmayarak mücahit olacağım. Benim imtihanım bu. Enes İbni Malik'in imtihanı başkaydı. Onun annesinin imtihanı başkaydı. Benim anamın imtihanı daha başka. Kardeşler, gençlerin üzerinde küçük düşünerek, kısır düşünerek, dar zamanı düşünerek onlara zulmetmekten Allah'a sığınırız. Aman dikkat edelim. Çocuklarımızı büyük işler için tasarlayalım. Maddi alanda düşünürken de büyük düşünelim. Bu çocuğu İstanbul'da bir iş bulduk mu yeter Allah'ın izniyle. Ne alakası var? Niye İstanbul'da bir iş bulmak yetsin ki? Niye İstanbul'da fabrikası olmasın? Büyük düşün. Ahireti de büyük düşünelim. Cennete şöyle ucundan girsek yeter. Olmaz, yetmez kardeşim. Niye ucundan gireceğim? Firdevs-i alası var. Adın cennetleri var. Ömer bin Hattab'a komşu olmak var. Niye ucundan girip bekleyeceğim ki orada? Büyük düşünmeyenin büyük sonuçlar alması mümkün değil. Büyük düşünürsen zaten küçüğü belki eline gelecek senin. Gençlere anneler babalar zulmetmesinler. Bir tek dersi geçersen hayatın kurtulur diyen öğretmen zalimdir. Bir matematik geçmekle, bir tarih dersinden geçmekle hayat kurtulur muymuş? Çok iyi tarih bilsen ne olacak? Ömrün mü uzayacak? Çok iyi biyoloji bilsen daha mı iyi yaşayacaksın? Evet, onlar değerli. Değeri kadar değerli ama fazla değil. Abartmaya gerek yok. Nihayetinde bakır bu. Yalamakla altın olmuyor ki. Adı bakır bunun. Demir bu. Üflemekle altına dönüşmüyor. Toplamından bunların hayatın bütünü değerli hale gelecek. Gençler annelerinin elinde eziliyorlar. Anneler onları hayata hazırlamıyor. Ütülüyor, temizliyor. Çocukların bezlerini bile ütülüyor anneler. İdrarla kirlenecek bezini bile ütülüyorlar. Ve çok iyi annelik yaptıklarını zannediyorlar. Bunun adı enayilik, annelik değil. Çocuğun idrarının damlayacağı bez ütülü olsa ne olur, ütüsüz olsa ne olur Allah aşkına ya? Güya şimdi çocuğuyla çok ilgileniyor. Yanlış. Şeytan o ütüyle seni yakıyor aslında. Asıl uğraşacağın şeyi uğraştırmıyor sana. Asıl uğraşacağın şeyi uğraştırmıyor. Düşünebiliyor musunuz kardeşler? Bu modern anneler yüzünden elmaya bile ısıramaz çocuklar yetişti. Şöyle güzel bir elmayı ısırıp yiyebilen 10 yaşında bir çocuk gördünüz mü hiç ya? Bu testi Allah için evlerinizde yapın. Isır bu elmaya de yavrum, bak ısırabiliyor mu? Elmaya ısıramayan bir nesil yetiştiriyorsun. Buradan da Filistin'e akıl vermek kolay oluyor ama. Hamaslı mücahitlere akıl vermek kolay. Şuraya git, buraya gel diye. 10 yaşında çocuğa bir elma yedirin bir göreyim Allah aşkına ya. Tatile gidiyor köyüne de oradaki çocuklar elmayı, armudu ısırıyorlar. Uu, yabani bunlar, elmayı nasıl yiyor diyor. Elma yemek bile insanlık dışı bir şey haline geldi. Bu gülünçlük çocukların üzerinde değil, onları yetiştiren annelerin üzerinde. Benim bildiğim 80 yaşında dedeler eskiden elmayı böyle vura vura vura vura dilim yaparlardı da onu öyle yerlerdi. Bir kör paslı çakıları olurdu. Elmayı çıkarıp şöyle güzel doğrarlardı eskiden. Ancak öyle yiyip diş yok, bir şey yok. Şimdi gençler elma yemeyi bilmiyorlar Allah aşkına ya. Ama anne çok önem vermiş, çok yetiş. Her gün dişini fırçalatmış. Fırçalarken başında durmuş. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Çocuklarımızı ezmeyelim. Buna hakkımız yok bizim. Nasıl çocuğumuzu aç bırakarsak Allah bunu bizden sorar. Nasıl çocuğumuzu kışın üşütürsek Allah bunu bizden sorar. Ya görgüsüz bir çocuk yetiştirirsen Allah bunu senden sormaz mı? Elma yemeyi bilmeyen çocuk yetiştirmişsin sen ya. Elma yemeyi bilmiyor. Pirinç pilavından başka bir şey yiyemiyor çocuklar.

0: Ya bir kemikli eti ağzına alıp dişlemeyi bilmiyor çocuk. İlla köfte olacak. İlla kıyma makinesinden geçecek. Çünkü anası da onu kıyma gibi bir makineden geçirmiş zaten. Şuraya oturma, buraya oturma. Düşmek yasak, kalkmak yasak. Yürümek yasak. Merdiven çıkamaz, merdiven inemez. Bisiklete binemez. Bu çocuk değil ki. Robotlaştırmışız biz gençlerimizi. Ondan sonra 21 yaşında İstanbul'un surlarının önünde turist olarak dolaşamaz o çocuk. Zaten surları şöyle bir gezelim yavrum desen, bir pazar günü akşam hastaneye gider çocuk. Yürüyemez ki o kadar. İstanbul'un surlarını şöyle bir yürütsen çocuğa, gitti öbür gün okula gidemez bir daha. O surların önünde sen ya siz beni ya ben sizi alacağım diye haykırabilir misin? Beşiği sallarken nasıl salladığına dikkat et. Nasıl salladı? Ne diye sallıyorsun bu çocuğu? Sen yarın dünyayı sallayacaksın. Hadi yavrum diye sallamak başka. Aman çocuk düşmesin beşikten diye sallamak başka. Çok fark var ikisi arasında. Çocuklarımıza, gençlerimize zulmetmeyelim. Çok nimetli, imkanlı olarak görüyoruz çocukları. Hiç de öyle değil. Ne kadar imkanı var bu çocuğun? 3 senedir dedesini görmemiş hala. Akraba tanımıyor. Komşu tanımıyor. Sıla-i Rahim diye bir şey bilmiyor. Ama Afrika'daki bir hayvanın ilgili filmini seyretmiş ha. Afrika'da hayvan tanır, halasını tanımaz. Böyle harikulade, enteresan, ucube bir nesil geliyor. Ama bunun mesulü anneler babalar. Anneler babalar. Neden? Bir araya geldiklerinde birinci soru nerede, hangi okulda yetişti senin çocuğun? Özel okula gitti ya, o Cebrail'in kanatlarının altında zaten. Bir de özel okul pahalı okulsa, ooo hepten en iyi imkanlara sahip. Pahalı okul, bir sürü para verdi. Değil, böyle değil kardeşler. Elma yemiyor senin çocuğun, dikkat et. Elma yiyemiyor ya. Elma yiyemiyor. Petrol içiyor, normal hoşaf suyu içemiyor. Petrol içiyor ama. Üstünde yeter ki bu asit filan koruyucularla yapılmıştır diye bir resim olsun. Tamam, onu içer. Ama midesine yararlı annesi bir hoşaf yapsın, onu içemez. Öyle basit bir çocuk değil o. Bu çocuklarımızı petrolle büyütüp madeni hale getirdiğimizi gösteriyor. Bunun hesabı verilir kıyamet günü. Bu çocuklarımızı küçük düşürüyoruz ya. Küçük kafalı, büyük düşüremez, büyük muhakeme yapamaz diye düşünüp biz böyle yetiştiriyoruz ya. Bunun hesabı kıyamet günü sorulur. Çocuğun sadece karnını aç bırakmak değil suç. Beynini küçük bırakmak da bir suç. Çünkü çocuklarımızı Allah-u Teala çok daha büyük işler yapacak şekilde yarattı. Çok zor imkanlarda gelen ümmetin büyükleri neler yaptılar? Hasan el-Benna rahmetullahi aleyh, bütün dünyada bugün İslami hareketin ilk temsilcisi 20. asırda, 22 yaşında Müslüman Kardeşler Teşkilatı'nı kurdu arkadaşlar. 22 yaşında. 49 yaşında şehit edildiğinde bütün dünyada sadece 25 senede İslam yeniden ayağa kalkacağına dair mesajlar verilmişti çoktan. Sadece ashab-ı kiram değil başarılı olanlar. Hasan el-Benna da başarılı. Sultan Fatih de başarılı. Zaten 50 yaşından sonra öldü Fatih. İnsan demek ki 21 yaşında İstanbul'u fetheder, 20 sene daha da iş yapar, ölür gider. Kuralı böyle bu işin. Allah bu fitne zamanında mücahit, müttaki, abid, zahit nesiller yetiştirmeyi hepimize müyesser kılsın. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.
1: Araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ın hazırlayıp sunduğu Hayat Rehberi sona erdi. Hayat Rehberi programında araştırmacı yazar Nurettin Yıldız'ı dinlediniz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
3: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
1: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi, hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın. 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Kimileri dudak ucuyla, kimileri ağzıyla, kimileri gözleri, kimileri de yüreğiyle konuşur. Dinlenmeye değer olanlar gözleri ve yürekleriyle konuşanlardır. Siz onları dinleyin.
10: Nihat Halkan'la Dosta Doğru her Perşembe 21'den sonra radyomuzda.

0: Aman ben mi?
1: Ne var?
0: Düş yorar mısın?
1: Be adam, biraz nefesleneyim. Dur ki yorgunum.
0: Duramam.
1: Neden? Fena mı gider beklemekten? Vah vah.
0: Bilir misin ki ne gördüm?
1: Hayırdır inşallah.
0: Yemek yiyip yatıverdim. Tam yarıydı gece. Bir öyle hayvana bindim ki seçemedim iyice.
1: Peki o bindiğin at mıydı? Anlasak neydi?
0: Bilemedim. Yalnız dört ayaklı bir şey.

0: hiç mi desem?
1: Biraz yürüdük. Geçtiğin nasıl yerdi? Nasıl mı yerdi? Unuttum. Görür müsün derdi.
0: Yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem, yokuş mu desem, iniş mi desem, uzun mu desem, geniş mi desem, çorak mı desem, çayır mı desem, sulak mı desem, hayır mı desem.

0: Karşıma baktım, dikildi.
1: Kim?
0: Bir adam.
1: Tanıştınız mı?
0: O bilmem tanır mı? Ben tanımam.
2: Babam mı desem, kızım mı desem, hasım mı desem, ısım mı desem, çıfıt mı desem, yavur mu desem, şudur.

0: Sen buluyorsun belanı Allah'tan. Bu elde bir, yalnız pek seçilmiyor. Ne zaman?
1: Bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın.

mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem, bugün mü desem, yarın mı desem, uzak mı desem, yakın mı desem, yazın mı desem, güzün mü desem, güzün mü desem, yazın mı desem.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Ede.
1: Nihat Halkan'la Dosta Doğru başlıyor. Program yönetmeni Halil Bekki. Değerli dinleyicilerimiz, dinleyeceğiniz program bir tekrar yayınıdır.

Bu akşam o kadar durgun ki sular, gömül benim gibi keder ediyor. İçimde maziden kalma duygular, ağla, yeri gelmez günler ediyor. Ey gönül, gidenlerden ümidini kes, kaçan bir hayale benziyor herkes. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı, mahşer ediyor. Enginden engine koşarken rüzgar, bende bir yolculuk heyecanı var. Yattığım kayaya çarpan dalgalar, çıkıver, bir sonsuz sefer ediyor. Üstad Necip Fazıl şiiriydi, yattığım kaya, paylaştık sizinle. Sanki kulağıma gayipten bir ses, buluşmalar kaldı mahşer ediyor. Uçak şu, o kadar çok şeyimiz yarım kaldı ki aslında. Hı? O kadar çok şeyi mahşere erteledik ki. Kavuşmaları. Hayat bu. Her istediğimiz olmayacak. Birçok şeyimiz yarım kalacak. Hayat böyle bitecek. Şuna inanın lütfen. Hani o kabirde yatanların belki de hepsinde, hemen hepsinde o kadar çok planlar, programlar vardı ki, o kadar çok projeler vardı. Yapılması gereken o kadar çok işler vardı ki. Ama hiçbiri tamamlanmadan gitti. Hayat bu. Hani diyor ya, bilemem kimdir sadık. Ha? Ölüm kadar. Ölüm kadar kim sadıktır? Geldiği zaman işim var mı? Öyle bir şansımız yok. Birçok şeyimiz yarım kalacak ama yaşanması gerekenleri yaşamak lazım. Ve en çok da en sevdiklerimize vakit ayırmak lazım. Dönüp baktığım zaman keşke dememek için çok fazla vakit ayırmak lazım sevdiklerimize. İşten belki vakit bulamıyoruz ama uykumuzdan fedakarlık edeceğiz, ha?

rehvimde gölgeni. Gelme. Artık neye yarar? Gelme. Artık neye yarar? İşte bunu söyletmemek lazım. İş işten geçmeden, çok geç olmadan vakit ha? Dilmesi yerlere gitmek lazım. Herkese merhabalar diliyorum, saygımla, yüreğimle. Günümüz nasıldı bilmiyorum. Belki stresliydi, sıkıntılıydı. Belki de alabildiğine güzeldi. Ama gecemizin güzel geçmesi en büyük duamız olsun, temennimiz olsun. Ömrümüzün güzel geçmesi için. Bizim ömrümüz ne kadar güzel geçerse geçsin. Eğer sevdiklerimiz mutsuzsa biz çok mutlu olamayız. Onları mutlu edersek onların mutluluğu bizi mutlu edecektir. O yüzden onların mutlu olması için çaba sarf edelim, biz de mutlu oluruz. Tüm güzellikler, tüm mutluluklar hep yüreğimizde olsun inşallah. Herkese merhabalar diliyorum. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Mutlu geceler, güzel geceler diliyorum herkese.

Yolculuk. Her zaman düşündüm onu. İçimde bu azgın davet ne demek? Oraya neredeyse güneşin sonu, uçmak, kayıp gitmek, kaçıp dönmemek. Altından kaydırdı bir yer lideri. Herkes yatağında, ben ayaktayım. Bir gece rüyada gördüğüm yeri, gözlerim yumulu aramaktayım. Beni çağırmakta yabancı dostlar. Bu dostlar ne güzel, dilsiz ve atsız. Eski evde şimdi bir başka ev var. Avlusu karanlık, sulara tatsız. Her akşam aynı yer, aynı saatte. Güneşten neşrema düşen bir çubuk. Yangın varmış gibi yukarı katta, arkamdan gel diyor sessiz ve çabuk. Başım artık onu taşımak ne zor. Başım günden güne kayıtsız bana. Dalında bir yaprak gibi dönüyor. Acı rüzgarların çektiği yana. Başım artık onu taşımak ne zor. Başım günden güne kayıtsız bana. Dalından bir yaprak gibi dönüyor. Acı rüzgarların çektiği yana.

Sevdiğim, bilmem farkında mısın? Söylenmemiş en mübarek, en aziz, duygularla çepeçevre çaresiz, sana bağlantımın farkında mısın? Demeden yakınarak, bulutlarla savrulup, ırmaklarla akarak, sana anne diyen dilleri kıskanarak, kapına geldiğimin farkında mısın? Bütün kadınları düşündüm tek tek, sensin benim için en güzel örnek. Seni dinleyerek, seni görerek, nasıl bağlandığımın farkında mısın? Seni göremedim diye bu sefer içimde bin türlü duyguların isyanı var. Turnaların gökyüzünü sevdiği kadar seni sevdiğimin farkında mısın? Hı? Yavuz Bülent Bakiler şiiriydi, farkında mısın? Az önce programın başında anne ile alakalı bir hadisti. Son anı yakaladım ama hadisi değil mi? Aklıma direkt anne şiiri geldi. Anne hakkı ödenmez diyorlar ya hakikaten. Annenin duasını almadan, annenin rızasını almadan cennete girmek çok kolay değil diye okumuştum. Hı? Anneyi üzmemek lazım. Annenin hayır duasını almak lazım. Annenin duasını almak lazım. Hayatım bu kısmında o güzel şeyden bir yudum almak isterim. Güzel derken hani yes olsun değil değil. Hakikaten güzel. Ellerine sağlık sevgiler. Yarım olsun, eksik olsun. Efendim gülüm. Anne şiiri okuyayım. Anne şiiri okuyayım. Niye, hangi şiiri okuyayım? Annenin hangi şiirini okuyayım? Hangi anne şiirini okuyayım? Anne şiiri denildiğinde böyle hemen akla sol yanım gelirdi değil mi? Ak saçlı başını alıp eline, kara hülyalara dal anneciğim. O titrek kalbini bahtın yerine, bir ince tüy gibi sal anneciğim. Sanma, sanma bir gün geçer bu karanlıklar. Gecenin ardında yine gece var. Çocuklar hıçkırır, anneler ağlar. Yaşlı gözlerinle kal anneciğim. Gözlerinde aksi bir derin için, kanadın yayılmış çırpınmak için, bu kış yolculuk var diyorsa için, beni de, hı? Beni de beraber al anneciğim. Beni de beraber al anneciğim.

Bunun şiirini okuyacaktım ama bulamadım. Hani sen çok güzel dedin ya, senin için okuyacaktım bunu ama bulacağım birazdan. Okuyacağım senin için, söz olsun. Hey bir zaman bakıp bakıp seyrine doyamadığım, şimdi gurbette bırakıp sesini duyamadığım. Evde kapanıp kaldın mı? Seyrana çıkıp güldün mü? Başkalarının oldun mu? Benimsin diyemediğim. Akıtıp gözüm yaşını, hatırlarım gülüşünü, kıvırcık saçlı başını, göğsüne koyamadığım. Dik yamaçların selisin, sen benden daha delisin. Şimdi kimlerin kulusun, başını eğemediğin. Nasıl vurgunum bilirdin, niçin benden yüz çevirdin? Kimlerin yüreğine girdin, bakmaya kıyamadığım. Sabahattin Ali şiiriydi. Çok güzel bir şarkı. Dur bakayım, bunu okurken aklıma geldi. Ahmet Şafak'ın Neyleyim. Bende hiç tükenmez bir hayat vardı. Kırlara yayılan ilkbahar gibi. Kalbim her dakika hızla çarpardı. Göğsümün içinde ateş var gibi. Bazı nur içinde, bazı sisteydim. Bazı beni seven bir göğüsteydim. Kah el üstündeydim, kah hapisteydim. Her yere sokulan bir rüzgar gibi. Aşkım iki günlük iptilalardı. Hayatım tükenmez maceralardı. İçimde binlerce istekler vardı. Bir şair yahut hükümdar gibi. Hissedince sana vurulduğumu, anladım ne kadar yorulduğumu, sakinleştiğimi, durulduğumu. Denize dökülen bir pınar gibi. Şimdi şiir bence senin yüzündür. Şimdi benim tahtım senin dizindir. Sevgilim, ömrüm, saadet ikimizindir. Göklerden gelen bir yadigar gibi. Sözün şiirlerin mükemmelidir. Senden başkasını seven delidir. Yüzün çiçeklerin en güzelidir. Gözlerin bilinmez bir diyar gibi. Başını göğsüme sakla sevdiğim. Güzel saçlarında dolaşsın elim. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Oynaşan yaramaz çocuklar gibi. Bir gün ağlayalım, bir gün gülelim. Oynaşan yaramaz çocuklar gibi.

0: Nihat Halkan'la Dosta Doğru kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin günlük duaları camiye doğru giderken.

0: Allah'ım, kalbimi, lisanımı, kulağımı ve gözlerimi nurlandır. Arkamı, yani mazimi, önümü, yani geleceğimi, üzerimi, yani nimetlerimi, altımı, yani musibetlerimi nurlandır ve bana her halde nurlar ihsan eyle.
1: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.

0: kovulmuş şeytandan, yüceler yücesi olan Allah'a, onun kerim veçhine ve ezeli olan hükümranlığına sığınırım. Allah'a sonsuz hamdler, onun Resulü Muhammed'e ve Ehl-i Beytine salat ve selamlar olsun. Yüce Rabbim, günahlarımı affet ve bana rahmetinin kapılarını aç. Senin adınla gireceğim yere girdir beni.
1: 91.8 Gönül Frekansınız. Radyo Hedef.

Günahım vebalimdin. Kızındın kimi zaman, kız kardeşim ya da sevgilimdin. Hiçbir şeyim değildin, belki de her şeyimdin. Çirkinimdin, güzelimdin. Sevgide iki gözüm, dostlukta iki gözüm. Dostlukta sağ elimdin, dilim dilimdin. Yüreğime serilmiş nakışlı bir kilimdin. Deli olurdum. Deli olurdum bir gün görmesem. Hasretimdin, hayalimdin. Bir başkaydı kavuşmalarımız. O zamanlar çılgındım, delindim. Şimdi bakıyorum da geldiğimiz yere. Soruyorum, sahi sen kimdin?

Ümit Yaşar Oğuzcan şiiriydi. Sen kimdin? Yıkılış. Çok zaman önce Aynanın bir şarkısı vardı. Severek ayrılanlar diye. Çok aklım almazdı. Yani insan nasıl severek ayrılır, sevdiğinden ayrılır mı gibi. Evet, insan sevdiğinden ayrılır mı? Evet, sevdiğinden ayrılır insan. Yani sevgi yetmiyor hakikaten. Bir şeylerin devam etmesi için, yürümesi için tek başına sevgi yetmiyor. Yanında ne olması gerekiyor? Belki merhamet, belki saygı, belki özveri, belki gayret, bilmiyorum. Belki hepsi. Ama sevgi tek başına yetmiyor o yolda yürümeye. Evet, insan sevdiğinden ayrılırmış. Çok zaman önce bunu da çok yadırgamıştım. Okuduğum bir kitapta diyordu ki, çok seviyorlardı birbirlerini. Evleneceklerdi, evlenmiyorlar. Sonra yıllar sonra arkadaşlar görüyor. Diyor ki, siz işte filanca ile evlendiniz mi? Hayır diyor. Ama çok seviyordunuz, evlenecektiniz. Evet, çok seviyorduk birbirimizi. Neden evlenmediniz? Birbirimizi kırmaktan korktuğumuz için evlenmedik diyor. İnsan sevdiğini kırar mı? Evet, insan sevdiğini kırar. Üzer mi? Maalesef. En çok da sevdiği üzüyor insanı. Hayat böyle işte. Dedim ya, tek başına yetmiyor sevgi. Yanında birçok şeyin olması lazım. Fedakarlığın, işte ne bileyim ben, saygının, özverinin, merhametin. Belki de en çok merhamete. Efendim? Bir bardak çayın. Evet, bir bardak çayın. Teşekkür ediyorum. Öyle işte. Çayı severim. Çayı çok severim. Vallahi kim mücadele ettiyse Allah razı olsun. İmkansız olan şeyler vardır bilirsin. Hı? Yaşanmamak gibi, ölmemek gibi ve seni sevmemek gibi güzel gözlüm. Mümkün değil ki. Çıkarıp atamam şimdiden. Neyleyim, yer etmişsin bir kere. Ne zaman elime bir kağıt alsam siner güzelliğin kelimelere. Yumsam gözlerimi seni seyrederim. Devamlı bir musiki kulaklarımda sesin. Mevsimler seninle başlar, seninle biter. Yıl 12 ay benimlesin. Ne zaman bir gemi görsem limanda, alıp başımı seninle gitmek isterim. Umurumda değil bu oyunlar, bu düzenler. Anlasana, seni arıyor ellerim. İmkansız düşünmemek gecelerce seni ve sevmemek ömür boyunca bir gün değil. Başka çaremiz yok. Beni unut demiştin. Mümkün değil güzel gözlüm. Mümkün değil. Ve sevmemek ömür boyunca bir gün değil. Başka çaremiz yok. Beni unut demiştin. Mümkün değil güzel gözlüm. Evet. Mümkün değil. Öyle diyorum Yaşar Oğuzcan. Bir ayak sesi duymayayım. Hı? Kapıya koşuyorum, gelen sen misin diye. Bir siyah saç görmeyeyim. Yüreğim burkuluyor. Ağlamaklı oluyorum. Her şey bana seni hatırlatıyor. Gökyüzüne baksam gözlerinin binlercesini görürüm. Bir rüzgar değse yüzüme, ellerini düşünmeden edemem. Yaktığım bütün cigaraların dumanları sana benzer. Tadı senden gelir yediğim yemişlerin, içtiğim cigaraların. Ve içimdeki bu dayanılmaz sıkıntı, bu emsalsiz yüzün seni beklediğim içindir. Resmine bakamaz oldum. Uykulardan korkuyorum artık. Utanıyorum odamdaki bütün eşyalardan. Şu sedir hala gelip oturmanı bekliyor. Şu ayna karşısında güzelliğini seyretmeni. Ve şu saat geldiğin anda durabilir sevincinden. Zaman çıldırabilir. Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Bir çocuk doğmayı bekler. Bir ağır hasta ölmeyi. Bitkiler yağmur ve güneşi bekler. Yalnız bir kadın sevilmeyi. Ve düşün ki bir adam içinde bütün bekleyenlerin

0: arzusu ve ümidi seni bekler. Asılmayı bekleyen bir idam mahkumu gibi. Sen gelinceye kadar pencerem kapalı duracak. Rüzgar gelmesin diye. Rüzgar gelmesin diye artık perdeleri açmayacağım. Artık perdeleri açmayacağım. Gün ışığı girmesin diye. Sonra kahrolacağım bu karanlıkta, bu derin yalnızlıkta. Ve günlerce ve gecelerde haykıracağım. Neredesin diye. Hı? Neredesin? Bir gün bu kapıdan sen gireceksin, biliyorum. Er geç bu bekleyişin bir sonu gelecek. Yıllarca sonra, öldüğüm gün bile gelsen, bütün bu bekleyişimi ve öldüğümü unutup çocuklar gibi sevineceğim. Kalkıp sarılacağım ellerine, uzun uzun ağlayacağım. Neredesin ha? Neredesin? Çünkü benim dünyamda ölümsüzlük seni sevmek demektir. Seni sevmek demektir.
1: Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan

böyle hep sevgiliye şey vardı, özlem vardı. Hani onsuz olamayacağı gibi bir ifadeler kullanıyorduk. Pat diye bu şarkı böyle ters köşe yaptı bize. Çok sevdiğim şarkı aslında. Doğru söz, inanılmaz da güzel sözleri var. Çok da doğru. Vallahi çok hoşuma gitti yani, güzel oldu. Teşekkür ediyorum. Sırtımda bunca yük varken halden anlamayan yarın eyleyim. Hı? Ben aşkımın hasretiyle yanarken yanmayan yarın eyleyim. Gidiyorsa gitsin neyleyim. Bitiyorsa bitsin neyleyim. Aşktan anlamayan yarın eyleyim. Neyleyim beni ateşe atanı, neyleyim sözünü unutanı, kırana dökeni, yüreğim sökeni, gül sandım dikeni neyleyim. Neyleyim beni ateşe atanı, neyleyim sözünü unutanı, kırana dökeni, ciğerim sökeni, gül sandım dikeni neyleyim. Çok güzel sözleri ya, vallahi. Evet, gidiyorsa gitsin. Neyleyim diyor. Doğru da söylüyor. Zaten dur demek yersiz ve anlamsız. Kaç dakikamız kaldı bize? 7 dakika. O zaman yani çok bir şeyimiz yok. Çok vaktimiz kalmamış artık ha. Ne olsun, güzel bir türkü dinleyelim ha. Ama kimden olsun mesela? Yorgunum çalı, bak uzun zamandan beri dinlemiyoruz. Sarıkaya, ne Sarıkaya? Kuvvetli muhtemel ben yanlış söylemişimdir sana. Hayat vardı yani. Mümin Sarıkaya. Vallahi sesim o kadar yorgun geliyor ki. Değil mi? Hazır mı? Ama bir şiirimiz var, bunu paylaşalım. İsteğimiz var, bunu okuyalım. Hazır. Ben de hazırım, şiir de hazır. Vakit geldi, artık gitmeliyiz ha. Hadi bakalım, öyle olsun. Var mı beni içinizde tanıyan? Ha, bu son şiirimiz. Vedamızı da yapalım o halde. Anlatmalık diyelim. Hayat işte vallahi. Her şeyle bizim, her şeyle güzel. Bu vatan bizim. Bu güzel vatanda güzel yaşamak lazım. Güzel dostluklar kurmak lazım. Güzel insanlarla güzel yaşamak lazım. Güzel insanla nasıl olacağız? Biz güzele talip olursak Allah Azze ve Celle yardım edecek güzeli bulmamıza. Güzel olursak güzeli buluruz inşallah. İyi insan olmak ve insanlarla beraber olmak, hı? En büyük gayretimiz olsun. Haftaya görüşmek temennisiyle hoşçakalın. Mutlu geceler diliyorum. Güzel geceler. Allah'a ısmarladık. Fonumuzu değiştirebilir miyiz? Şöyle bir düşündüm de bu fon sanki buna gitmeyecek. Bu çok güzel bir fon. Biliyorum bunu, ben çok seviyorum. Canın sağ olsun senin. Hiç sıkıntı yok, hiç problem yok. Hepsi güzel. Var mı beni içinizde tanıyan? Yaşanmadan çözülmeyen sır benim. Kalmasa da şöhretimi duymayan. Kimliğimi tarif etmek zor benim. Bülbül benim lisanımla ötüştü. Bir gül için can evinden tutuştu. Yüreğine toroslardan çığ düştü. Yangınımı söndürmedi kar benim. Niceler sultandı, kraldı, şahtı. Benimle değişti tarihi bahtı. Yerle bir eledim tacile tahtı. Akıl almaz hünerlerim var benim. Kamil iken cahil ettim halimi. Vahşi iken yahşi ettim zalimi. Yavuz iken zebun ettim Selim'i. Her oyunu bozan yersiz zor benim. Yeryüzünde ben ürettim veremi. Lokman iken bulamadı çaremi. Aslı için kül eyledim keremi. İbrahim'in atıldığı kor benim. Sebep bazı Leyla, bazı Şirin'di. Hatırım için yüce dağlar delindi. Bilek gücüm Ferhat ile bilindi. Kuvvet benim, kudret benim, fer benim. İlahimle Mevlana'yı döndürdüm. Yunus'umla öfkeleri dindirdim. Günahımla çok ocaklar söndürdüm. Mevla'danım,

Hayır benim. Şer benim. Benim için yaratıldı Muhammed. Benim için yağdırıldı o rahmet. Evliyanın sözündeki muhabbet. Enbiyanın yüzündeki nur benim. Kimsesizim. Hısmım da yok. Hasmım da. Görünmezim. Cismim de yok. Resmim de. Dil üzmezim. Tek hece var ismimde. Barınağım. Gönül denen yer benim. Barınağım. Gönül denen yer benim. Benim adım. Say, senden ne?

Değerli dinleyicilerimiz, dinlediğiniz program bir tekrar yayınıydı. Nihat Halkan'la Dosta Doğru sona erdi.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
2: Şimdi reklamlar.
3: Star mücevherat, altın, elmas, pırlanta çeşitleriyle alıştığınız kalitesi ve sıra dışı çizgisiyle Çukurambar Ambrosya Çarşısı'nda sizlerle. Bir yıldız gibi ışıldamak istiyorsanız sizleri bekliyoruz. Star mücevherat, ışıltının starı.
4: Türkiye'nin ve dünyanın gündemi burada. Kültür sanattan teknolojiye, spordan siyasete kadar gündemi kaçırmak istemiyorsanız objektif haberlerimizle buradayız. Buradahaber.com.
5: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
0: Radyo Hedef'i internetten de takip edebilirsiniz.
6: www.radyohedef.com.
0: Tıklayın.
7: Radyo Hedef.
8: Allah'ı, Resulünü ve onların gönül dostlarını anlatan bir program. İnsan, sevinci, hüznü, sevgiyi, muhabbeti yaşatan bir program. İnsan, sırrın, zühtün, aşkın menbaından. İnsan, hikmetin, devletin, saadetin pınarından. İnsan, murat, mürüvvet, namuşan. İnsan, toprak, et, kemik ve can. İnsan.
5: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı hafta içi her akşam 22'den itibaren Hedef Radyo'da sizlerle.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
5: İnsan. Programı hazırlayan ve sunan Kürşat Eren Bilge. Teknik yapım Halil Bekgil.

programımızda hiddet, öfke, onun yanında da muhabbetullah. Fakat bugün tasavvuf bir zemin üzerinde inşallah konuyu işleyeceğiz. Gafsi Geylani, Abdülkadir Geylani Hazretlerinin bir eserinden inşallah geçişler olacak. Onun için de tabanda bugün tasavvuf ağırlığı var inşallah. Bunları paylaşalım diyoruz. Fazla vaktinizi almak istemiyorum, zaten yeteri kadar geciktirdim sizleri. Hemen programa adapte olmaya çalışalım. Görelim Mevlam neyler, neylerse güzel eyler.

Öfke, gazap, izzet ve celal sahibi olan Allah için olduğu takdirde dostlar iyidir. Allah'tan başkası için olduğu takdirde ise öfke, hiddet zararlıdır. Çünkü mümin ancak İzzet ve celal sahibi Allah için ve onun dini

Kendine yardım için hiddetlenebilir. Gavs-ı Geylani Hazretleri böyle buyuruyor. Kendi nefsi için ve kendine yardım için diyor bir mümin asla hiddetlenmez. Kızmaz ve sinirlenmez. Olması gereken odur noktasında. O izzet ve celal sahibi Allah'ın koymuş olduğu hükümlerden bir hüküm diyor çiğnendiği zaman öfkelenir ve hiddetlenebilir. Hem de avı elinden alınan yırtıcı bir kaplan gibi de hiddetlenebilir diyor o ölçünün içerisinde. Hiç şüphe yok ki İzzet ve Celal sahibi Allah da sırf diyor kendi gazabı için gazaplanır ve sırf kendi rızası için de diyor razı olur. Allahu Teala'nın takdiri ilahisidir. Gerçeklerde insan kendi şahsı için hiddetlendiği halde Allah için hiddet göstermesi bu durumunda mümkün olduğu kadar İslamiyet'in çizgiler doğrultusunda olması gerekir. Eğer diyor Allah için hiddet gösterisinde kendi nefsin için sinirlendiğin zaman diyor o arada onun içerisinde Allah için sinirlenmiş görüntüsünü verme. Çünkü diyor bu sefer münafıklardan olursun. Sadece diyor nefsin için sinirlenmişsin. Ben Allah için çok sinirlendim dediğin zaman diyor münafık olursun diyor. O inceliği çok daha iyi yakalaman gerekir diyor Gavs-ı Geylani Hazretleri. Hiç şüphe yok ki diyor İzzet ve Celal sahibi Allah için olan her şey tamamlanır. Bakidir, sabittir, ziyadeleşir. Ondan başkası için olanların her şeyi diyor değişebilir. Sabit değildir, zail olur diyor. Bir iş yaptığım zaman nefsini, hevai duygu ve arzularını ve şeytanını diyor aradan çıkar. Allah için yaptığın bir işse. İşlediğin işi sırf İzzet ve Celal sahibi Allah için, Celle Celaluhu için ve onun emirlerine itaat etmiş olmak için yap diyor. Çünkü her şeyin arkasında Allahu Teala'nın rızası saklıdır dostlar. İzzet ve Celal sahibi olan Allahu Teala tarafından olduğu tespit edilmiş bir emir bulunmadıkça hiçbir fiiliyeti yapma. Çünkü diyor her şeyi Müslüman zaten her zaman güzel şeyler yapmak, güzel ameller ve güzel fiillerde bulunmak zorunda olduğu için her şeyi güzel olan her şeyi Allah için yapmalı ve onun için de bunun hazı ve mutluluğunu duymalıdır. Ama nefsimiz o kadar farklı ki dostlar. Allah için yaptığımız şeyleri bir günün içerisine sıraladığın zaman belki arasak da içerisinde belki günün içerisinde belki birkaç tane bulabiliyoruz. Ama nefsimiz noktasında olan şeylerde dünya fiiliyatı içerisinde hepimiz yırtıcı birer kaplanız. Hepimiz. Gününde işin içerisinde geliyorsun, iş ortamında çalışıyorsun. Biraz önce canım ciğerim dediğin arkadaşın, kardeşin, dostun aynı masayı paylaştığınız, aynı yemeği yediğiniz, aynı sohbeti akşama kadar her gün beraber oldunuz. Daha doğrusu evinde çoluğunla çocuğunla bile karşılıklı o kadar konuşma fırsatı bulamadığın kişiler, bulamadığın halde iş arkadaşlarıyla insanlar en büyük günün en büyük vaktini geçiriyorlar. Ailesinden daha yakın oluyor bir noktada insana. Ve bazen çalıştığın ortam içerisinde arkadaşlarınla istişare yaparken çok mutlusun, güzelsin, bir şeyleri paylaşıyorsun. Ama 5 dakika sonra çalıştığın arkadaşın farklı bir kelime kullanarak, farklı bir tavır kullanarak veya hatta emri baki noktasında sizi doğrultucu bir şekilde şunu yap, yapmalısın, şu şöyle olacaktı. Niye böyle dediğin anda bir anda hiddet, bir anda öfke, bir anda sevdiğin, bir an önce canım ciğerim dediğin arkadaşını sanki arkasından beddua edip Allah'ım bunun şerrinden beni koru diyecek ve arkasından gıybet edecek derecede sıkıntıların içerisine giriyoruz. Öfke, hiddet artık her tarafımızı saldı. Dışarıya çıktığımız zaman biraz önce bakıyorsun çok samimi bir arkadaşınla berabersin. Sonradan bir bakıyorsun ki arkasından etmediğin dua şey yok, beddua yok. İnsan kendi ailesinin içerisinde de böyle yapıyor. Bağırıyor, çağırıyor. Akşam eve belki huzurlu geliyorsun. Her şey yollu yolunda. Bir mutluluk var. Ailenin içerisinde olabilme, çocuğunu özledin, aileni özledin, kızını özledin. Eve geliyorsun, evin içerisinde bir bakıyorsun ki o anki atmosferin içerisinde hanımın tansiyonu yüksek. Yani stres tansiyonu noktasında. Veyahut da efendim bu böyle olmadı da evin içerisindeki çocuklardan bir tanesinin bir hatasını gelir gelmez şak diyanın ortasına yapıştırdı. Senin oğlun bugün böyle yaptı veya senin çocuğun böyle yaptı. Hadi bismillah şimdi oturdun yine sinirlenmeye başlıyorsun. Yine için içine yemiyor. Niye oğlum bunu yapmadın daha belki de daha ileriye gidiyorsun. Bunu böyle yapman gerekmiyor muydu? Belki de çocuğu dövecek derecede veya daha sıkıntılı. Aile atmosferi çok farklı ve evin içerisine geldin tam bir stres, yumuşaklık bir tavır gösterisi içerisindeyken evin içerisindeki hanım ola ki sana farklı bir şekilde çıkış yaptı. Bugün anan sana bana bunları dedi.
Veyahut da ben bugün buraya gittim, niye bana sormadan gittin, şöyle yapman gerekmez miydi, böyle yapman gerekmez miydi?

sinirlerimiz, streslerimizle mümkün olduğu kadar fazla kendimize hakim olamıyoruz dostlar. Allah Resulü, kainatın efendisi, iki cihanın sultanının örnek ahlakı ve sabrını hayatımızda geçirmekte hala yeterli değiliz. Sebep, çok hırçınız ve hakikaten de saldırganız. En ufacık bir şeyde. Bazen görüyorum dolmuş duraklarındaki minibüsçi kardeşlerimizde de bazı olaylar oluyor. Durağın içerisindeyken aynı muhabbetle canım ciğerim bir sohbetler, bir arkadaşlar yapıyorlar. Canlarım, güzel bir diyaloglar var aralarında. Ama o dolmuşun üzerine bindikten sonra taksinin üzerine veya dolmuşun üzerine çıkıp da direksiyonda bir iş almaya başladıkları zaman sen benim önüme nasıl geçersin, benim müşterimi nasıl alırsın diye öyle saldırgan bazen bazı tavırlar gösteren bazı kardeşlerimiz var ki bakıyorsun biraz önce belki o arkadaşına sohbet ettin, canım ciğerim dedin, nasılsın dedin, belki iki gün önce görüştün, belki bir gün önce görüştün, belki bir saat önce görüştün, ama bir müşteri için bir anda belki silecek derecede şiddetlenenler gördüm. Öyle şiddetlenenler gördüm ki hatta çarpmak üzere bile üzerine vur gittiğini ve bizzat da vurduğunu da gördüm. Bizzat o dolmuşun içinde de ben vardım. Böyle bir olayın içerisinde de karşılaştım yani. E nerede kaldı bu dostluğumuz? Nerede kaldı arkadaş? Belki bu bir teşbihte bir hata olmasın. Bir tane örnekti. Ama güncel hayatın içerisinde bu birçok örnekler yumağının içerisinde yaşıyoruz. Ailemizin içerisinde var, işlerimiz var. Annelerimizle, babalarımızla, en çok sevdiğimiz kardeşlerimizle, arkadaşlarımızla. Daima şiddet, sıkıntı. Nefsimin istedikleri şeyleri yaparsan senden iyisi yok. Ama benim nefsimin istemediği şeyi o anda sen yaparsan elimden geldiği kadar belki bazen de insanların gözü öyle bir kararıyor ki bu fanatiklik noktasında da böyle. Hepimiz Müslümanız. La ilahe illallah Muhammed Resulullah demişiz. Ve ondan sonra da birçok şeyi paylaşıyoruz. Böyle bazen görüyorsunuz televizyonda seyrettiğiniz filmlerin içerisinde. Filmleri koy bir kenara da bu maç şeyleri falan bazen çıkıyor. Böyle bakıyorsun fanatik insanlar, fanatik kardeşlerimiz. Ve öyle bir boyuta getirmişler ki bir futbol topunun ortada sağ taraf koşturuyor, sol taraf koşturuyor. İnsanlar onu seyrediyorlar. Belki o anda hali ruhaniyetleri noktasında mutmain oluyorlar. Ama futbolcuların yaptıkları hatalar yüzünden veyahut da olayın, maçın stresi yüzünden bir bakıyorsunuz ki yüzlerce insan birbirlerine giriyor. Ve ölümüne bıçaklarla, sallamalarla geliyorlar maçın içerisine, maç seyretmeye geliyorlar. Ama desen ki kardeşim bunu Allah için git de dünyanın her tarafında Müslümanlar kan ağlıyor. Bütün Müslümanlara zulüm var dünyada. Al elini de Allah için git desem mümkün değil, gitmez. O an için onun yerine bile çıkartmaz yerine. Ama orada bir maç var. Orada yine kardeşin var. Müslüman bir kardeşin var. Gavur değil, senin gözünde, malında, mülkünde, namusunda da gözü yok. Sana ithafen bir şeyi de yok. Sadece senin gibi o da aynı şekilde bir boş havanın içerisinde, plastiğin içerisinde şişirilmiş topun peşinde o da. Yani malayanilik noktasında diyorum. Ve ondan sonra da bir bakıyorsun o kardeşlerimiz ölümüne birbirlerine giriyorlar. Bıçaklar çekiliyor, sallamalar çekiliyor, taşlar, sopalar. Niçin? Bir hiç uğruna. Sanki bu zamana kadar memlekette yıllarca böyle bu tip şeyler olduğu halde o kardeşlerimiz yıllardır da belki bunun fanatikliğini taşıdıkları halde kime ne zamana kadar ne oldu ki? Ne kavgalar geçti, ne sıkıntılar geçti burada. Bu stüdyolardan bunlar mümkün olduğu kadar aktarılmaya, cüz'i miktarda gayret gösterilse de yani bir şeyler anlatmaya getiriyorum. İslami noktada Allah için düşünüldüğü zaman hiçbir hareket yok. Ama nefsani noktada olduğu zaman herkes birbirini yiyor bitiriyor dostlar. En azından diyoruz ki şu içinde bulunduğumuz ortamda kalben buğz edilecek birçok şey varken fiiliyata dökemediğimiz noktada boş şeylerin peşinde anormal derecede hiddet gösteriyoruz. Nefsimizin istemediği şeyi yaptığın anda bittin sen. Belki bir saat önce seninle beraber olayım. Bir saat önce seninle beraber çok güzel dostum olsun. Belki sana hayır dualarında bulunan bir insan olayım. O anki benim nefsani noktamda, madden veya maneten benim bir ihtiyacımı istediğim halde senden gidermez isen veya bana farklı bir tavır gösterirsen, işte senin işin bitti. 40 yere satarım ben seni. Gıybetini yaparım, dedikodunu yaparım. Peki Allah-u Teala böyle mi emrediyor? Mümin kardeşlik böyle mi olmalı? İslam'ın istediği ölçü bu mu olmalı? Şöyle söyleyeyim dostlar. Allah-u Teala'nın rızası güdülmeyen hiçbir işte rahmet yoktur. Günlük hayatınız içerisinde veya bu fanatiklik noktasında takip ettiğiniz şeylere bakın. Onun içerisinde Allah-u Teala'nın rahmeti var ise o zaman o işte bereket vardır. Eğer düşündün işte benim şu anda uygulamam.

Kullandığım şu uyguladığım, şu içinde bulunduğum iştigal içerisinde Rabbimin rızası olabilir mi, olamaz mı? Olursa koş peşinden. Ama Rabbinin rızası olmayacak bir şey ise fazla şansını zorlama. Çünkü gün gelecek, insanlar birçok şeylerin hesabı verilmeye başlandığında, veremeyeceği şeylerin hesapları karşılarına çıktığında, o zaman Allahu Teala'ya ya Rabbi, ben bu iştigalin içerisindeyken, böyle şeyler yapmaya gayret gösterirken, ya Rabbi beni bundan uzaklaştırmadın diye bir şey söylemek, insan öyle bir telkin içine geçirebilir mi? Hayır. Böyle bir şey söyleyebilmen için vaktini Allah'la geçirmen gerekir. Allah'la beraber geçirdiğin zaman da nefsani noktada, eğer nefis malayani şeylere yöneldiği andan itibaren, Allahu Teala o nefsi direktmen yine Allahu Teala'nın zikrine döndürür. Çünkü kendisinden başka şeyle kendisine ulaşmış olan kulunun kendisinden başka şeylerle uğraşmasını Allah-u Teala istemez. Sevgili sevdiğini daima yanında ister. İşte bu tasavvufi tavanda da bu şekildedir dostlar. Allah-u Teala akıbetimizi hayır eylesin inşallah. Gavs-ı Geylani Hazretleri şöyle buyuruyor dostlar. Kendi bahsinde de, insanlar bahsinde de, dünya bahsinde de züht sahibi ol diyor. Takva sahibi ol. Eğer böyle yaparsan Allah seni insanlar yönünden rahata kavuşturur. İzzet ve Celal sahibi Hak Celle Celaluhu ile ünsiyete ve onun yakınlığına rahata diyor rağbet et. Zaten onun ünsiyetinden başka ünsiyet yoktur. Onunla olan rahattan başka rahat yoktur. Hakiki rahat ancak onunla olan rahatlıktır. Tabii ki bütün bunlar nefsinin diyor hevai arzularını ve duygularını diyor ve bedeninin ve kederlerinden ve sıkıntılarından temizlendikten sonra mümkün olabilir. Huzuru arıyorsun, güzelliği alıyorsun ve Allahu Teala'ya ulaşmayı arıyorsun. Ama kalbine bakıyorsun, aradığın şeylerin arkasında Allahu Teala'yı bulamıyorsun. Çünkü neden? Kalbinde insan Allahu Teala'yı oturttuğu andan itibaren, zikrullahını, muhabbetini ve sevgisini oturttuğu andan itibaren yaptıkları işten zevk alır. Her şeyin arkasında bir Allah'ın rızası olduğu düşüncesine iner. Ama bakıyorum ki hayatıma bakıyorum, yaşamama bakıyorum, çevremdeki insanlarla olan diyaloğuma bakıyorum, yediğime içtiğime bakıyorum ve onlarla olan istikaleme bakıyorum. Bunun içerisinde ben Allahu Teala'nın ismini kaç defa zikredebiliyorum? Hayatımda ne kadar Allahu Teala'nın yeri var? Adını ne kadar zamanda anılabiliyorum? Namaz kılabiliyor muyum, kılamıyor muyum? Kıldığım zaman Allahu Teala ile beraber miyim? Kılmadığım zaman Allahu Teala'dan uzak olduğum bilincinde vardığım andan itibaren de o zaman benim işlerimde ben rahatlık arayamam ki dostlar. Nefsi ve arzularımın ve bedenimin ve kederlerimin temizlenebilmesi için mümkün olduğu kadar diyor ki Gavs-ı Geylani Hazretleri, Allahu Teala'nın zikrini, muhabbetini, sevgisini kalbine koymadığın sürece Allahu Teala'yı bulamazsın. Hani bir dünya zatlarından bir tanesi, dünya sohbetlerinden bir tanesinde bir mübarek Allah için şöyle buyuruyor. Birçok programda bunu geçiyorduk. Allah'la beraber ol. Allah'la beraber olamadınsa Allah'la beraber olanlarla beraber ol ki Allah'ı bulasın. İşte burada bu güzellik yaklaşıyor dostlar. Allah dostları ve tasavvuf ehliyle beraber ol diyor. Yani Allah yolunda giden insanlarla beraber ol. Bu tasavvuf kolunda da olabilir. Başka bir hizmet kolunda da olabilir. Yani bu ehil üzerine beraber ol. Sohbet noktasında beraber ol. Onların sohbetlerinde bulun diyor. Böylece Allah'ın onlara olan yardımı sayesinde sen de güçlenirsin. Sen de onların gözü gibi ile görürsün diyor. Allah da tıpkı onlarla övündüğü gibi, yani dostlarıyla övündüğü gibi seninle de övünür. Allah diğer kullar arasında seninle iftihar eder. Çünkü malumunuz dostlar, insanlar manevi noktada tamamen Allahu Teala'ya adapte olduktan sonra, hali ruhaniyetini tamamen onlara yöneldiği andan itibaren o muhabbetin içinde yudum yudum enzimlenip o dergahın içerisinde, o alemin içerisine yelkenlerini açtığı andan itibaren, yelkenlerini açan bir geminin bir rüzgar beklediği gibi o dergah alemin içerisine girersin, gemini o denizin üzerine koyarlar ve yelkenine üflerler. Ve sen gidersin. Kendi idrakinde değil. Anlatabildim mi dostlar? Üflerler. Yol açarlar sana. Ama bazen anaforlar olur rüzgarın arkasında. Bazen fırtınalar olur. Bazen de beklersin. Bir direğinin üzerindeki yelken brandasından üzerine, hani yağmur şey olmayınca, rüzgar olmayınca nasıl hareket olmaz? Öyle ıssız bir şekilde beklersin. Burada
tasavvuf literatüründe diyor ki:

Şeyhim Himmet diyor ki evladım hizmet. Bu literatürün arkasında çok şeyler var. Gerçekten içinde bulunduğunuz ortamda, hangi kol ve hangi durumda olursanız olun, Allahu Teala'ya ulaşmakta hangi sohbet grubunun içerisinde, Allah'ı arayan bir grubun içerisinde olursanız olun, muhabbetullah ve hizmet lazımdır. Dininizi öğrenmekle mükellefsiniz. Çünkü bu işin arkasında o kadar büyük bir ciddiyet var ki, sebep ne? İlahi ente maksudi ve rızake matlubi. Yani ya Rabbi, bütün maksadım rızam sana kavuşmaktır. Zaten ana merhale budur dostlar. Temel budur ve bunun üzerine oturtulur hepsi. Allahu Teala'yı arıyor isen, bu basit bir mesele değildir. Hani gönül dostlarının dediği gibi, eğer Allahu Teala'yı seviyorum ya Rabbi, sana aşığım, seni çok seviyorum dediğin andan itibaren diyor, bu sevginin bedeli bir candır. O da onun yolunda verilmesi gereken bir candır. İşte tasavvuf da bu şekildedir. Teslim olduğun andan itibaren hayatına geçirecek derecede en ileri boyutuna gitmeye gayret göstermelisin. Ama bir noktaya kadar gelir orada kalırsın. Ve bu merhaleye geçen gönül dostları, Allah dostları artık nazarlarıyla ve himmet bereketleriyle orayı da sana aşırtırlar. Onlar için zor değildir. Çünkü onları Allah sevmiştir. Allah sevdiği için de birçok lütuflar ihsan etmiştir. Çünkü ayet-i kerimede de hani böyle buyuruyor ya dostlar, hatırlarsanız. Kulum nafilelerle bana öyle yaklaşır ki onun gören gözü, işiten kulağı, tutan eli ben olurum diye. İşte Allah dostları bu şekildedir. Ehli olan insanlar. Kalbini Allah'tan başka şeylerden insanoğlu temizlemekle mükelleftir. Zira diyor ki Gavs-ı Geylani Hazretleri, zira sen onunla Allah'tan başka şeyleri görüyorsun. Önce biraz eşyayı, yani Allah'tan başka şeyleri görürsün. Sonra da bunun yardımıyla diyor mahlukattan Allah'ın fiillerini görürsün. Nasıl ki diyor üzerinde pislikler bulunduğu halde hükümdarın huzuruna girmen doğru olmazsa, aynen bunun gibi diyor Gavs-ı Geylani Hazretleri, içinde yani batının pis olduğu halde diyor, hükümdarların hükümdarı, izzet ve celal sahibi Hakk'ın huzuruna girmen doğru olmaz. Sen içi her türlü pis tortularla dolu bir küpsün diyor. Bu durumda neye yararsın ki? Önce git içindekileri değiştir. Temizlen. Kötü hasletlerini iyiliğiyle değiştir. İyileri ile değiştir. İşte ancak ondan sonradır ki hükümdarların huzuruna girmen mümkün olur. Burası aslında çok net. Bir gönül dostu şu şekilde diyordu. Bir kişi evine bir misafir davet edeceği zaman nasıl ki evini temizler, siler, süpürür ve ondan sonra da pırıl pırıl yaptıktan sonra misafirini evine davet eder. İşte diyor ki kalpler Allahu Teala'nın evidir. Kalbini sil, temizle. Tövbe istiğfar ile, Allahu Teala'nın zikrullahı ile ve o kalbini pırıl pırıl temizlediğin zaman, yani beyt ev hükmünde, ondan sonra da diyor misafiri kalbine davet et, çağır, sahibini çağır ve ondan sonra da ev sahibin olan Allahu Teala o kalbin içerisine gelir. Ve temiz olan yere gelir Allahu Teala. Temiz olan yerde olur. Zikredilen yerde olur. Allahu Teala anılan yerde olur. Yani sevgi ve muhabbet noktasında diyorum. Yoksa Rabbim her anda işiten ve görendir. Yanlış söylemekten Allahu Teala'ya sığınırım. İşte diyor, kalp Allahu Teala'nın zikriyle, muhabbetiyle dolu olduğu andan itibaren diyor, anılmaya başladığı andan itibaren Allahu Teala'nın manevi koruması altına girersin. Gavs-ı Geylani Hazretleri de öyle değil miydi dostlar? Allah için yollara çıkmıştı. Öyle bir muhabbetin içerisindeydi. Ve diyor çiçeklere uzanıyordu. Karnı açtı. Günlerce bir şey yememişti. Elini diyor yere uzattığında diyor, çiçeğe baktı, kokladığında diyor o çiçek bir meyve oluyordu. Açtı. Ama aradığım sen değilsin diyordu diyor. Yine bırakıyordu onu. Başka bir yere uzanıyordu, başka bir yere gidiyordu. Yine bakıyordu ki diyor yine o güzel bir meyve oluyordu. Bir muz oluyordu, bir süt oluyordu diyor. Estağfurullah. Üzüm oluyordu. Yine eline bakıyordu, aradığım sen değilsin. Yani öyle bir muhabbet geldiği zaman, Allahu Teala aşkını o kalbe koyduğu zaman öyle bir tasarruf altına alınırsın ki diyor. Allahu Ekber. Büyüklerin işlerine akıl sır ermez dostlar. Manevi derecelerin yükselmesinde tasavvuf ehli çok ileri boyutlara gitmişler ve Allahu Teala'nın sevgili dostları birçokları bu muazzam görevi yerine yapmışlar ve himmet ve bereketleriyle de birçok talebeler yetiştirmişler ve şu anda talebelerin talebeleri ve onların da talebelerin talebeleri günümüzde

Bize aynı hizmeti dünyanın her tarafında yapan insanlar var. Amaç Allah'ın rızasını kazanabilmek. Sebep tek şey Hakk'a ulaşabilmek. Ve yetiştirilmek üzere de herkes belirli bir çevrede hizmet yapmaya gayret gösteriliyor. Ha, bunu anlayan insanlar var, anlamayan insanlar var. Bazı anlamayan insanlar bunlara köstek olmaya çalışıyorlar. Şunlardır, böyledir, şuculardır, buculardır diye. Geçin artık oraları. Şucularla bucuların peşinde değiliz. Allah-u Teala'nın yolundayız. Onun yolunu öğrenmeye çalışıyoruz. Bazı kardeşlerimiz var. Hizmet noktasında birçok kardeşlerimizi toparlıyorlar. Kitaplar okuyorlar onlara. Ve bu kitapların noktasında da insanlara Allah-u Teala'yı anlatıyorlar. Bazı kardeşlerimiz var. Sohbet yapıyorlar. Sohbetlerin içerisinde Hakk'ı anlatıyorlar yine. Ondan sonra cehri yapan, zikir olan yapan kardeşlerimiz var. Kalbinden yapan, nakşi yapan kardeşlerimiz var. Ve birçok hizmet eden insanlar var günümüzde. Hepsinin amaçları sadece Hakk'ın rızasını kazanabilmek. Doğruları olanları. Eğer niyetleri kötüyse Allah-u Teala onların o kötü yönlerini bir an önce gün yüzüne çıkarsın da bazı masum insanlar da onların o yüzlerini görüp kendilerini çeki düzen versinler. Genel bir mahiyette konuşuyorum. Ve her şey bir insanla her şey tek yerde bağlanıyor Allah-u Teala'da. Gavs-ı Geylani Hazretleri şöyle buyuruyor dostlar. İnsan Allah-u Teala'dan gayrısını kalbine koyduğu zaman masiviyatı tamamen yok oluyor. Diyor ki senin kalbin günahlarla dopdoludur. Hep insanları korkutuyor, hep insanlardan korkuyor ve her şeyi onlardan umuyorsun. Hakikaten de öyleyiz. İnsanlardan, yakınlarımızdan, işverenlerimizden veyahut da maddiyat noktasında onların eline baktığımız insanlardan korktuğumuz kadar acaba Allah-u Teala'dan korkabiliyor muyuz? O hayır yapma dediği zaman iş bitmiştir. Şak diye kurallarına uyuyorsun. Şu şöyle yapılacak bitti. Bu böyle yapılacak bitti. Bazı işleri yaparken aman böyle yaparsam çok kızar. Şöyle yapmam gerekir. Şunu şuraya koymam gerekir. Şunu zamanında vermem gerekir. Almam gerekir. Bunu böyle yapmam gerekiyor diye. Bazen onun korkusundan o daha gelmeden işini en iyi şekilde yapmaya gayret edersin. Ama onun da sahibi olan Allah-u Teala, alemlerin sahibi olan, yaratıcısı olan Allah-u Teala yap dediği şeyleri yapmamak daha kolayımıza geliyor da dünyanın içerisinde takip olup da onun esiri olduğumuz ve onunla beraber belki dünya yaşamımızı kazanmaya vesile olan insanların bir bakışından dahi korkuyoruz. Acaba bana ne der diye. Ama onun da gayrısında Allah ne diyor? Oraları düşünmüyoruz bile dostlar. O diyor ki şuraya şunu koymayacaksın. Onu koyarsan sana kızarım, yapmayacaksın bir daha dediği zaman onu oraya kesinlikle koyamıyoruz. Ama Allah-u Teala diyor ki o belki dünyalık bir iştir. Belki birkaç saatlik bir mutluluk sana gelecektir. Veyahut da o yapmaman gereken iş senin patronunun emri dahilinde olduğu için o fiili yapmadığı zaman patronunu sevindireceksin. Ama onun da arkasında olan Allah-u Teala diyor ki namazını kılacaksın. En büyük emri veriyor sana, en büyük emirlerinden bir tanesi. Yoksa diyor cehennemimde yakarım seni. O korkunun yanında belki de aklımıza bile gelmiyor. Çünkü tahayyül bile etmekten uzak kalıyoruz. Allah-u Teala orada belki cenneti, sonsuzluğu verecek o namazın arkasında. Aklımıza bile gelmiyor. Diyor ki işte faiz yemeyeceksin, zina yapmayacaksın, haram olan şeylerle iştigal etmeyeceksin dediği zaman Allah-u Teala'nın bu emirlerini günde belki kaç sefer gözümüzün önünden geçtiği halde bu belki bize bir korku unsuru oluşturmuyor. Ama o adam dediği zaman kardeş buraya gitmeyeceksin, bunu buraya koymayacaksın, ben bu işi böyle istiyorum dediği zaman onun korkusu hayatımıza geçiyor. Niçin? Ben söyleyeyim. Kalpte Allah-u Teala yok da onun için. Çünkü Allah'la beraber olabilmek dediğinde işte bu davanın kalbe geçirilmesi demektir. Tasavvuf ehli de bu şekilde, yani İslam hizmeti üzerine giden insanlar da bunun gayretini veriyorlar. Devamlı Allah-u Teala'yı hatırlatabilmek için, devamlı Allah'la beraber olabilmek için belirli bir şeyin içerisine sokuyorlar seni. Muhabbet noktasında. Ve ondan sonra da elbette ki Allah-u Teala'yı hatırlıyorsun gördüğün her şeyde. Rızasına daha çok emniyet. Dünyanın içerisinde de çalışacaksın ama evliyanın hikayesi gibi dostlar. Hani malumunuz bir gün anlatmıştık. Yine anlatalım günün içerisinde geçerli olur diye. İki kardeş var. Bu iki kardeşten bir tanesi köyde yaşıyor. Kendini böyle rahat bir şekilde uzlete çekmiş. Ve kendi tasarrufunca İslamiyet yaşamaya gayret gösteriyor. Böyle uzlette köyün içerisinde böyle sakin bir yere geçmiş. Bir mağara gibi bir yerin içerisine. Ve orada tamamen uzlete çekilmiş. Devamlı vurmuş kalbine zikrullahı. Elhamdülillah. Ve ondan sonra da bu maneviyatın içerisinde erimeye çalışıyor. Bir tane daha kardeşi var. O da şehrin içerisinde. Ve o da
kendi anladığı kadar İslamiyet'i yaşamaya çalışıyor.

kuyumculuk yaparmış. Bu köydeki kardeşi yola çıkmış bir gün. Gideyim de şu kardeşimi ziyaret edeyim diye. Çünkü şehrin içerisinde, birçok sıkıntının içerisinde ona birazcık sohbet yapıp kalbini yumuşatayım diye. Ve geliyor. Bu arada diyor ki, bu benim diyor kardeşim, bu köydeki pınardaki suyu çok severdi. Soğuktu. Keramet arz ederekten mendilinin içerisine açıyor ve pınardan bir su koyuyor ve mendilini bağlıyor. Ve tabii ki su akmıyor. Ve ondan sonra da kalkıyor, geliyor kardeşini ziyarete. Kardeşi bir kuyumcu dükkanında çalışıyor. Kardeşim merhaba diyor. Selamun aleyküm, aleyküm selam. Tabii ki hoş beş bir muhabbet yapıldıktan sonra diyor ki, sana sevdiğin ırmaktan su getirdim kardeşim. Buz gibidir. İçersin diyor. Ve onu dükkanının üzerinde diyor bir çivi çakılı olan duvardaki olan yere diyor onu asıyor. Buz gibi suyu bir mendilin içerisindeki. Ve ondan sonra da kardeşiyle biraz sohbet ettikten sonra kardeşi tabii durumu anlıyor. Bir keramet izah ediliyor, ortada gösteriliyor diye. Ve ondan sonra da kardeşi diyor ki, abi benim 15 dakika bir yere gitmem gerekecek. Fakat biraz sonra bir bayan gelecek. Ben ona bir halhal yapmıştım, parasını verdi. Sen sadece bu halhalı gelince ona vereceksin diyor. Başka bir şey yoktur, ben hemen geleceğim inşallah diyor. Ve köyden gelen kardeşine, bu keramet gösteren kardeşini dükkana bırakıyor ve 15 dakikalığına bir yere gidiyor. O arada o müşteri geliyor. Halhal siparişi veren müşteri. Fakat karşısında çok farklı bir insan görüyor. Kuyumcu olan zat değil, daha başka birisi var böyle. Durumu daha da farklı. Yani işte efendim uzun bir üzerinde cübbesi var. İşte sakallı, o anki işte maneviyatta sünnetullah yerine getirmek isteyen, Habib Resul Efendimiz'in sünnetini yapmaya çalışan bir kardeşimiz. Böyle görünce kadın onunla biraz oynamak istiyor. Diyor ki, bu halhalı diyor yalnız diyor ayağıma olup olmayacağını bilemiyorum. Siz diyor bunu bana takar mısınız? Çok da müstehcen giyinimli bir bayan. Oturuyor koltuğa ve de diyor ki halhalı takın. Ve niyeti gönül eğlendirmek. Ve ondan sonra ayağını uzatıyor halhalı takmak için. Tabii ki şeran uygun görüntüler ortaya çıkmıyor. Çünkü çok sıkıntılı ve çirkin bir şekilde giyinmiş. Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şekilde giyindiği için. O anda tabii ki takıyor ama o zat halhalı kadının ayağına. Allah, maneviyatının hepsini de tabii ki oraya bırakıyor. Gözünü koruyamıyor çünkü o an için. Çünkü o anda nefsiyle değil şehvetiyle birçok şey görüyor. Ve ondan sonra o kadın da edepsizlik yaparak, edep yerlerini açarak halhalı taktırdığında onun bütün maneviyatını bir an için alıyor. O anda şar diye bir ses duyuluyor. Kadın bir an için yırtıyor, bakıyor ki yukarıya astığı su bir anda mendilin içerisinden boşalmış. Ve ondan sonra kadın birkaç dakika gönlünü eğlendirdikten sonra halhalını alıp gidiyor. Tabii ki o kardeş, o derviş saçını başını yolmaya başlıyor. Eyvah diyor. Ah, ben ne yaptım? O arada kardeşi geliyor. Abi diyor, bunun sebebi nedir? Hayırdır, niçin kendini bu kadar üzersin? Kardeşim diyor, senin işin zor. Ben burada yaşayamam. Benim bütün maneviyatım gitti. Kirlendim burada. 5 dakika içerisinde bu hale geldim, böyle böyle oldu diyor. Sen burada yaşaman çok zor diyor ve diyor ki hakikaten senin durumun zor. Çok tövbe istiğfar et diyor kardeşim. Sen de gel dağlara benimle beraber yaşa. Kardeşi çok mülayim, çok inançlı, temiz bir insan. İşte beklenilen sözü söylüyor. Abi, gerçek maharet halkın içinde Allah'la beraber olmakta. İşte diyor, ben onu yakaladım. Çünkü böyle bir zamanın içerisinde bu sıkıntıların ve nefsinin diyor insanın birçok oynadığı, ibresinin oynadığı yerlerde Allahu Teala'yı kalbinde tutabilen bir insan, eski dönemlerde yaşayan birçok diyor ariflerden daha hızlı bir vaziyette, daha hızlı bir şekilde büyük bir makama geliyor. Maharet böyle zamanda Allah'la beraber olabilmekte. Rabbim inşallah böyle bir zamanda o kardeşin dediği gibi Allah'la beraber olabilenlerden eylesin bizleri. Gavs-ı Geylani Hazretleri, Abdülkadir Geylani Hazretleri, Allah-u Teala onun hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Konuya yine şöyle devam ediyor. Senin nazarında fanilerin hala mevcudiyeti bulunduğu ve sen de onlara değer verir durumda olduğun müddetçe
sakın diyor Allah'tan gayrisine el uzatma. Hatta yöneldiğin insanlar o eli öpülecek olsalar dahi diyor, eli öpülecek, hatta o eli öpecek durumda olsalar dahi diyor, sende Allah'a yakınlığı tesiriyle bir dehşet ve bir hayret meydana gelmedikçe, yani bir dehşet ve bir hayret duyacak derecede Allah'a yakın olmadıkça konuşmaya hakkın yok. Nefsani noktada buraya çok dikkat etmek gerekir. Ehemmiyet verilen insanların Allah-u Teala ile olan diyalogları noktasında ve Allah'tan gayrısına yönelmeme noktasında. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, artık sen hiçbir şekilde onlarla beraber değil, Allah'la beraber olmakla mükellefsin diyor. Çünkü maksut olan Allah'tır. Allah'la beraber olduğun sürece hakkı bulabilirsin. Hakkı bulduğun sürece de kalbinde mutmainliği mutlu bir şekilde yakalayabilirsin. Tövbe sıhhatli olduğu takdirde iman da sıhhatli olur dostlar. Buna hiçbir zaman unutmamalı. Allah-u Teala tövbeyi son nefese kadar açık bırakıyor altını. Son nefese kadar. Burada en ehemmiyetli ziyadesiyle tövbe sıhhatli olduğu takdirde iman da sıhhatli olur ve ziyadeleşir. Ehli sünnet nazarında iman ziyadeleşirse de, fakat Allah'ın rızası gözetilmediği andan itibaren birçok noksanlıklar ortaya çıkar. Taat ve ibadetlerde ziyadeleşme noktasında Allah-u Teala'nın rahmetinden uzaklaşırsa insan masiviyatı tamamen yok eder kendinde. Havvas'ta olan insanlar daha farklıdır. Bu biraz önceki anlattığım olaylar avam hakkındadır. Ama Havvas'a, yani Allah dostlarına ve gönül erlerine, tasavvuf ehline gelince onların imanı kalplerinde fanilerin çıkmasıyla ziyadeleşir. Oraya fanilerin girmesiyle de noksanlaşır. Onun için tasavvuf ehli ve Allah dostları kalplerine Allah'tan başka şeyin sevgisini hiçbir şekilde sokmazlar. O sultanlar, yüzlerimiz onların ayakları altında. Kendi nefsime söylüyorum. Onların imanı kendilerinin Allah ile sükunet bulmasıyla artar. Onun gayri şeylerle sükunet bulması halinde sıkıntılar daha farklı bir şekilde gelir onlarda. Onlar Allah-u Teala'yı ancak Rablerine tevekkül ettikleri andan itibaren o mutmainliği yakalarlar ve onunla emin olurlar. Onunla kuvvet bulurlar. Ancak ona dayanırlar. Ona güvenirler. Ancak ve sadece ondan korkarlar. Yine ancak ona döndürüleceklerdir. Yalnız onu tevhid ederler. Yalnız ve sadece ona güvenirler. Ona bir başkasını asla ortak koşmazlar. Bu hususta denemeye tabi tutulurlar. Onların tevhidi kalplerindedir. İnsanları idare edişleri de zahiri itibarladır dostlar. Kendilerine karşı herhangi bir cahillik yapıldığı zaman onlar buna mukabil cahillik yapmazlar. Cahilce davranmaz gönül dostları. İzzet ve Celal sahibi Allah Celle Celaluhu onlar hakkında şöyle diyor: kendilerine cahiller cahilce davrandıkları zaman onlar Allah selamet versin deyip geçerler. Cahillerle cahillik etmezler. Furkan suresi 63. ayet-i kerime. Günümüzde bir mevzu daha var dostlar. İçinde bulunduğumuz ortamda İslami hizmetlerin akış yapıldığı bir durumda İslamiyete eğilimi olan, hakkı ve rızayı gözetip onun yolunda hizmet veren insanlar bir sohbetten bir sohbete koşuyorlar. Kendi içinde bulundukları, teslim oldukları ve dinini öğrenmelerine vesile olacak olan grubun içerisinde, tasavvuf noktasında veya diğer dershaneler noktasında herkes bir hizmetin peşinde. Fakat burada insanlar böyle bir ortamlara girildiğinde işin mahiyeti anlatılmadığı takdirde bazı duyumlarla ve söylenen sohbetlerde çok farklı noktalara geliyorlar. Örnek veriyorum. Birisi geliyor diyor ki işte ben tarikata girdim. Şimdi bu kelime çok daha farklı. Yani Allah'a yaklaştıran yol anlamında. Örnek veriyorum. Bu şu veya bu değil. Sadece bir örnek olarak noktasında veriyorum. Allah hayırlı uğurlu etsin. Allah mübarek etsin.
Fakat işte ders verdiler. Dersi yapacağım, yapmaya gayret göstereceğim ama şöyle şöyle yapıyorlar, böyle böyle yapıyorlar. Ne yapıyorlar? Allah-u Teala'nın haram kıldığı bir şey mi acaba? Normal İslam hükümünün, İslam şeriatının dışında olan bir şey mi yapılıyor acaba? Allah'ın emirleri? Hayır. Bilmiyorum da yani işte çok bağıra bağıra işte hu çekiyorlar, şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Allah muhafaza. Yani dili ne kadar teskin, tesirsiz, daha kılınç şeklinde kullanıyor. Kelimeleri bulmakta zorlanıyorum, özür dilerim çünkü aşırı bir yorgunluğum var. Diyor ki çok farklı bir şekilde kullanıyor. Niçin diye sorduğum zaman diyor ki bağıra bağıra şöyle diyorlar, böyle diyorlar. Allah dediği için mi onları yargılıyorsun? İşte bu bana rahat gelmiyor. Ama bu bir yol ise, bu Allah-u Teala'yı zikir ise sanası banası yok ki. Eğer o andaki hali ruhaniyetin orayı kaldırmıyorsa oraya söz söyleme. O sözü söyleyeceğin yerine dilini ısır. Kanatana kadar ısır. Yine o sözü söyleme ve çık git oradan. Çünkü bir ehemmiyetli bir meseledir. Tasavvuf öyle bir meseledir ki dostlar. Kimi kardeşlerimiz kalpten hafi olarak yaparlar. Kimi kardeşlerimiz cehri olarak Allah-u Teala'yı zikrederler. Sebep Allah-u Teala'yı zikretmektir. Sebep Allah-u Teala'ya ulaştıran bir yolu bulmaktır. Sebep kalbi devamlı Allah'la meşgul edebilmektir. Ama bazı insanlarımız var. Belki bakıyorsun kardeşimiz namaz kılıyor, Allah kabul etsin. Belki tasavvufun içinde değil, Allah işine gücünü rast getirsin. Ama niçin dile tasavvufa uzanıyor dilin? İşte şöyle yapıyorlar, böyle yapıyorlar. Yani başındaki adam şöyle. Bazen de gönül dostlarına da laf atıyorlar ama gerçekten o insan gönül dostudur veya değildir bilemem. Doğruyu Allah-u Teala bilir inşallah. Fakat birçok gönül dostu sıfatıyla ortaya çıkan insanlar var. Bazıları halkı muazzam derecede sömüren insanlar var. Çok saf, temiz, teslim olmuş onlara insanlar var. Ve bunların içerisinde hakkı arayıp bulmakta zorlanan insanlar var. Allah-u Teala'ya dua edelim de Rabbim inşallah o iyileri onların karşılarına çıkarsınlar. Fakat günümüzde bir hatanın en büyük hatalardan bir tanesi de birkaç kişinin hatası bir kapıya kesilemez. Çünkü herkes beşerdir. Onun üstünde o kapının başındaki insan da beşerdir. Öğrenip gözünle görmediğin sürece hiçbir şekilde dil uzatamazsın. Bizzat konuşup şahitlik noktasına getirilip ondan sonra dilini uzatabilirsin. Uzattığın şey de eğer senin nefsinin doğrultusundaysa o dilini de yine ısır. Kanayıncaya kadar ısır. Yine o sözü söyleme. Çünkü bazen o kadar üzülüyorum ki bu konulara duyunca. İşte falan kişiler var, toplanıyorlar, şöyle şöyle yapıyorlar, böyle böyle işte hay diyorlar, huy diyorlar, zikir çekiyorlar ve bu beni korkutuyor. Ve böyle şeyler yapılır mı? Böyle şey de olur mu? Rahatsız oluyorum. Burada şuna dikkat etmek gerekir. Bu grupların içerisinde böyle bir hizmet eden kardeşlerimiz tabii ki cehrinin sesini çok yükselttikleri zaman çevresinde belki rahat hasta olanlar veya benzeri ortamda olan insanlar olabilir veya başkalarının ibrelerini oynatabilecek derecede bir ortamda bulunuyorlar ise orada birazcık cehri indirmeleri gerekir. O sohbeti yöneten kardeşlerimiz ki çünkü başka bir tarafları rahatsız etmeme noktasında. Bir de bununla beraber de eğer kardeşlerimiz böyle böyle işte sohbetlerimizde onlarla karşılaşıyoruz. Şöyle diyorlar, böyle yapıyorlar, şöyle zikrediyorlar, böyle bağırıyorlar. Bu böyle şey olur mu? Böyle bir şey demek hakikaten bile bile giyotinin altına boynunu uzatmak demektir. Çünkü orada Allah-u Teala zikrediliyor ve Allah anılıyor. Böyle bir meselede Allah denildiği için ve Allah-u Teala zikredildiği için böyle şey olur mu demek... Daha ben İslam'a yeni girdim, yeni yaşıyorum ama bugün bir alim gibi, bir müştehit gibi her konuya cevap verebilirim anlamına geliyor. Ve bu hataya da hepimiz düşüyoruz. Bugün birazcık namaz kılan insanlar, yani ilk başta kendi nefsimi söylüyorum yani. Mikrofonların arkasından iki şey konuşmaya başladığın zaman alim kesiliyorsun, hoca kesiliyorsun ve birçok şeylere sorana gel cevabını vereyim. Sorana gel cevabını vereyim, olur mu olur, olmaz mı olmaz, şöyledir böyledir diye birçok konunun içerisine giriyoruz. Birazcık da namaz kılıyoruz, biraz da yeni yeni kitap okumaya başladık. Ondan sonra kendimizi nefis öyle bir şekilde pompalıyor ki arka taraftan alim hissediyorsun. Birazcık kitaplar okumaya başladın, birkaç ilmihal karıştırdın, birazcık bilgi yapılmaya başladın, edinmeye başladın. Ondan sonra şak şak şak fetva kesiyorsun. Belki bakıyorsun ki daha Fatiha'yı okumaktan acizsin. Belki bakıyorsun ki hala namazı yanlış kılıyorsun. Belki birçok şeyden acizsin. Resulullah'ın hayatını daha tanımıyorsun. Ve birçok Allah dostlarının hayatlarını tanımıyorsun. İslam adına konuşur hale geliyorsun. Böyle insanlar çok dostlar.
Anı secdeye geliyor, namaz kılıyor. Fakat Allahu Teala zikrediliyor diye adam köpürüyor orada. Böyle şey mi olur diye. Dostum sen daha kimsin ki? Tükürdüğün tükürük daha kurumamış ki yolun üzerinde. Sen İslam adına konuşuyorsun. Ve bu hatanın içine düşüyoruz. Bugün yoldan çeviren bir adama desen ki bir yer bir camiden çıktı veya bir yerde gördün. Kardeşim şöyle şöyle bir mevzu var nedir desen o adam kendi kafasından şak diye İslam fetvası verir. O hale gelmişler. Ağzı olan konuşuyor dostlar. Ve onun içinde kendi nefsinden ilk önce kendimi koyuyorum onun ortasına da. Ve ondan sonra da İslam adına konuşulduğu için de kafamızdan bol bol kesiyoruz. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hadisi kutsisinde öyle buyurmuyor muydu? Dil kafeste olan bir aslan gibidir diye. Çıkardığın andan itibaren sahibini parçalar diyor. Dikkat etmek gerekir dostlar. Olur olmaz konuşmamak gerekir. Herkes birçok şekilde hizmet vermeye çalışıyor. Dinimizi ayakta tutabilmek için buna mecburuz. Öğrendiklerimizi paylaşmakla mecburuz. Günümüze kadar İslamiyet nasıl geldi? Büyük bir zamandan sonra, belirli bir zamandan sonra birçok imtihanların geçtiği dönemlerde insanlar İslamiyet'i tamamen söndürmek istiyorlardı biliyorsunuz. Ve ondan sonra Allahu Teala'nın lütfuyla yine böyle bu şekilde bu tasavvuf konunda veya sohbet konunda veya Risale-i Nurlar konunda her konuda yani hizmet dahilinde birçok insan yine bunun sancaktarlığını yüklendi. Ve bu gruplar halindeki insanlar günümüze kadar yine taşıdılar. Şu gün şu şekilde Allahu Teala'nın lütfuyla inşallah rahat rahat kitaplarımızı okuyabiliyor ve onların birçok eserlerine ulaşabiliyorsak Allahu Teala'nın en başta lütfu Resulullah Efendimizin hatırınadır bu elbette. Onun arkasından da bu gönül dostlarının bu eserlerle İslamiyet'i günümüze kadar taşımalarına vesile olduğu içindir. Hepsi hizmet etmişler davalarında. Hepsi sadece la ilahe illallah Muhammed Resulullah düşüncesiyle getirmişler bugünümüze bu eserleri, bu sohbet yerleri, bu kapılar. Ama olabilir ki gönlünde senin tasavvuf olmayabilir. O zaman tasavvufa dil uzatma. Olabilir ki senin gönlünde işte Risale-i Nur yoktur. O zaman Risale-i Nur'a dil uzatma. Sadece ve sadece mabutlaştırma şeklinde çok dikkat edilmesi gereken şey en çok zikredilecek olan Allahu Teala'dır. Ondan sonra günümüze kadar bu hizmeti yapan kardeşlerimizin hizmetlerinde çok dikkat edip hizmet ettiği kapının içerisinde hizmet edilenin yapılması gereken maksudun Allah olduğunu onlara anlatabilmektir. Bulunduğun sohbette de ismi geçecek olan en büyük zat Allahu Teala ise en çok Allahu Teala'yı zikretmekle mükellefsin ve daima da onun ismini anmakla mükellefsin. Bu hizmet kolları, birçok hizmet kolları Allahu Teala'ya hizmet ediyor ise, rızası hakkı kazanmak ise ve insanlara birçok vesilelerle namaza başlatmalarında, efendim işte onlarla beraber sohbetlerinde ve onlarla beraber de belirli bir mesajları vererek insanları yetiştirmeye hizmet gösteriliyor ise, onlara dil uzatan hakikaten manevi noktada giyotinin altına başını koymuş demektir. Çok dikkat edelim dostlar. Zaten avuçları imanın şu anda avuçların içerisinde ateşten bir kor parça denilen dönemdeyiz Allah-u Alem. Doğruyu Rabbim bilir. Böyle bir zor zamandayız. Hakikaten böyle bir zamanda birbirimize destek olmak gerekir. Köstek değil. Zaten dünyanın birçok meşgalesi etrafımızı sardı. Bütün sıkıntılar hepimizi üst üste bindi. Müslüman günümüzde kan ağlıyor. İslam günümüzde çok büyük bir sıkıntı içerisinde. Ama bu bir imtihandır tabii. Kainatın Efendisi zamanında da birçok sıkıntının içerisindeydi. Mahşere kadar da nasıl gidecek Allah-u Teala bilir. Ama bari ben giderken Allahu Teala'ya kucağımda bir teşbihte hata olmasın bir gül götürebileyim. Diyeyim ki ya Rabbi şu mücadeleyi verdim. Şu sohbetlere gittim. Şu sohbetlerde şöyle şeylerle paylaştım. Ya Rabbi şu falan yerde şu zikrini çektim. Şöyle sana yöneldim ya Rabbi. Ben bunu götürebileyim Allahu Teala. Ya Rabbi şu dünyada bari senin için bir nebze dahi şunu yapabildim diyebilecek bir şekilde bir vesileyle huzura gideyim. Çünkü sadece ve sadece İslamiyet günümüzde bir caminin içerisinde kılınan namaz da bitmiyor. Kılınan namaz çok büyüktür derecesi. Haşa dili oraya uzatmakla Allah'a sınırım. Getirmek istediğim mevzuya çok dikkat edin dostlar. Sadece beş vakit namazı o da bir caminin içerisinde kılıp çıkmakla bitmiyor. Kuru olmaktan Allahu Teala'ya sığınırız. Hayata geçirmediğimiz sürece yalancıyız dostlar öğrendiklerimizi. Şöyle diyorlar böyle yapıyorlar. Allah'a sığınırım. Ama burada bir şey var. O anki hali ruhaniyetin seni etkiliyor ise o kapıyla ilgili hiçbir şekilde yorum yapma. Öyle bağırarak veya şöyledir böyledir diye, ibadet yapıyorlar diye. Sadece ve sadece öyle bir şey duyduğun andan itibaren orada eğer hali ruhaniyetin senin hoş değil ise
Selamun aleyküm, benim birazcık maruzatım var de ve evine git. Yorum yapma. Dikkat edelim dostlar. Kendimiz daha çok hatalar istiyoruz ki hatası olan insanları nasıl düzeltelim? Allah-u Teala inşallah önce bizleri sonra da bizlerden yardım isteyenleri düzeltmek nasibi müyesser eylesin. Gavs-ı Geylani Hazretleri diyor ki, sen cahillerin cahilce davranışları, tabiatlarının, nefislerinin ve hevai duygu ve arzularının yersiz ve manasız heyecanları ve feveranları karşısında sükut etmeli ve mülayim ve yumuşak davranmalısın. Fakat cahiller kendilerini bilmezler. İzzet ve Celal sahibi Hakk'a karşı açıktan açığa bir masiyet, günah işledikleri zaman sükut gördüğünde buna sadece ve sadece diyor sabretmelisin ve tebliğ etmelisin. İyiliği emredip kötülüğü men etmeye gücün yetiyorsa diyor bunu yap. Çünkü emre bil maruf nehy anil münker bu Müslümana farz olan bir şeydir. İsa aleyhisselam dağ meyvelerinden yerdi diyor. Birikintilerden su içerdi. Mağaralarda ve harabelerde barınırdı. Yaşadığı ortamların içerisinde çok sıkıntı çekti mübarek. Bu Allah-u Teala'nın güzel peygamberi. Uyumak üzere yattığı zaman da diyor bu sultan başını diyor ya bir taşa koyardı Adem aleyhisselam, yüzümüz onun ayaklarının altında, ya da diyor kollarını yastık yapardı bu Allah'ın güzel peygamberi. Burada esas olan Allah'tan başka hiçbir şeyi gönül bağlamamaktır. İçinde bulunduğum ortamda, bulunduğunuz ortamda ne kadar büyük malın mülkün içinde de olsanız, sıkıntının içerisinde de olsanız, ne kadar zor şartlarda da yaşarsanız yaşayınız, kalp Allah-u Teala ile beraber olduğu sürece mutmaindir. Ve hiçbir şeye Allah'tan başkasına da güvenmemektir. İşte halis müminler de zaten böyle yaparlar. Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmez ve dayanmazlar. İzzet ve Celal sahibi Rabbine bu inanç ve bu şuur içinde kavuşmaya azmederler dostlar. Eğer onun dünyada bir kısım kısmetleri bulunuyorsa bu muhakkak zaten ona gelecektir kendisine. O nimetlere olan onun sadece zahiri hemhal olur. Onları nefsi ile alır fakat kalbi Allah'tan başka hiçbir şeye güvenmemek ve dayanmamak inancı ve azmi içinde olarak hep izzet ve celal sahibi olan Allah'la beraber olmakla mükelleftir. Dünyada kısmetini alırken asla değişmez. Zira bir kere züht kalbe yerleşti mi artık dünyalıkların bol bol gelmesi ve kısmet kısmetlerine nail olması okulu değiştirmez. Biliyorsunuz dönemin içerisinde alemlerin efendisinin zamanında da çok zengin insanlar vardı. Maddi noktada ticaret kervanları Hazreti Ebu Bekir Sıddık ne büyük zenginlik sahibi bir insandı. Allah için harcadı. Hazreti Ömer ve onunla beraber de günümüzde İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri çok büyük bir tüccardı. Zengindi ama hiçbir zaman kalbini ibresiyle oynatmıyordu. Malumunuz bu gönül dostları o kadar büyük insanlar ki Allah onlardan razı olsun. Bir gün İmam-ı Azam Hazretleri oturuyor. O anda koşarak bir haber getiriyorlar. Efendim diyorlar, biraz önce kervanlarınız, mal getiren kervanlarınızdan bir tanesine eşkıyalar saldırmış ve diyor kervanınızı kaçırmışlar. Sultan İmam-ı Azam Ebu Hanife Hazretleri şöyle başını önüne eğiyor, biraz duruyor, elhamdülillah diyor. Adam şaşırıyor. Allah Allah. Çıkıyor gidiyor. Aradan takriben birkaç saat zaman aşımı olarak değerlendiriliyor. Bir süre sonra tekrar geliyor. Hem de koşarak heyecanlı. Efendim özür dilerim, size yanlış haber getirdik. Biraz önce diyor yanlış bir kişinin kervanından haber getirmişler. Sizin kervanınız aynı şekilde yine aynı sağlıklı bir şekilde buraya diyor Basra'ya kadar geliyor. Sultan başını önüne eğiyor. Elhamdülillah diyor. Adam yine şaşırıyor. Efendim diyor. Biraz önce arz ettim, kaçırıldı diye elhamdülillah dediniz. Sonra yine söyledim, yine elhamdülillah dediniz diyor. Diyor mal bulununca da. Peki diyor bunun hikmeti nedir? O sultan şöyle açıklıyor dostlar. Birincisinde diyor malım kaçırıldığı zaman bana söylediğinde diyor sadece kalbime baktım. Üzüldü mü diye. Üzüldüğünü görmedim diyor. Onun için Allah-u Teala şükür noktasında
elhamdülillah dedim diyor. Sonra diyor sen tekrar geldin ve tekrar sordun diyor. Malın bulundu diye söyle.

0: dedin diyor.
1: O zaman yine diyor başımı eğdim ve kalbime baktım. Sevindi mi diye. Sevinmedi diyor yani. Hiç değişiklik olmadı. Onun için yine elhamdülillah dedim diyor. Olayın oluş şekline, malın geldiği veya gittiğine değil, kalpte herhangi bir şekilde oynama var mı? İşte gönül dostları böyle dostlar. İmam-ı Ebu Hanife Hazretleri çok büyük bir sultandı. Onun içinde her devrin içinde böyle sultanlar olduğu için de işte ehemmiyet buradan veriliyor. Allahu Teala'dan gayrisi mala yaniler kalbin içerisini fethettiği zaman orada Allahu Teala'nın bulunmasına yer kalmıyor ki dostlar. Onları çıkardığın zaman Allahu Teala'yı o kalbe yerleştirirsen üzerine ne koyarsan koy hazmeder. Çünkü temelde Allahu Teala vardır. Elhamdülillah ya Rabbi. Eğer mümin dünyayı, ehli dünyayı, dünyevi hevesatı, zevkleri ve hevesleri sevmiş olsa, olsaydı diyor, yani burada müminin olması gereken vasfını bu şekilde değerlendiriyor. Bunlara karşı bir an bile sabredemez, gecesinde gündüzünde onlarla meşgul olurdu, dünyalıklarla. Yine mümin bunları sevmiş bulunsaydı Allah'a kulluk edemezdi. Zahir olamaz. İzzet ve celal sahibi Allah'ı zikredemez ve ona itaatte bulunamazdı. Fakat Allah bir lütuf olarak ona nefsinin kusurlarını gösterdi. O da tövbeleri bunlara tövbe etti. Geçmiş günlerinde Allah'a karşı işlemiş olduğu bu kusurlardan ötürü nedamet duydu. Yine Allah ona Kitab-ı Kur'an'ı, sünneti yani hadisleri, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yaşayışı ve ahlakını ve şeyhleri, mürşitleri vasıtayla veyahut da işte sohbetlerde insanlara hizmet eden büyük zatları, üstadları onlara bu dünyada gösterdi ve takip etmesi gereken yollarda bu vesilelerle kainatın efendisini kendilerine örnek alan insanların peşinde gidilmesi gerektiğini gösterdi. Hep çünkü bunlar birer ölçüdür dostlar. Dünyalar, o zatlar derler ki dünya fanidir. Ömrünün sonu pek azdır. Nimetleri elden gidicidir. Güzelliği değişicidir. Ahlakı pek kötüdür dünyanın. Elli boğazındadır diyor. Senin boğazındadır. Sözleri dünyanın sözleri zehirlidir. Çok imtihana tabi tutucudur. Çabuk ve çok boşayıcıdır. Kendisine bir daha dönüş yoktur. Ne aslı vardır ne de vefası. Onda kalmak su üzerine bina yapmak gibidir diyor gönül dostları. İşte bu sebeplendir ki dostlar, mümin onu kalbine ne bir karargah olarak kabul eder ne de bir ev. Sonra sadece bir terakki olarak değerlendirir ve kadri yücelir. Allah sevgisinde ve ona bağlılıkta sebat ve istikrar kazanır bu şekilde. İnsan hayatına geçirdiği ve yaşadığı sürece sözleri ve anlatışları da idrak eder dostlar. İnsanların kalplerine girer. Gavs-ı Geylani Hazretleri'nin bir gün şöyle bir sohbette geçiyor. Sultan bir gün bir sohbetin içerisinde yine bir vaazına gidecek inşallah. Bir vaaz yapacak bir caminin içerisinde. Gavs-ı Geylani Hazretleri büyük bir sultan, devrin sultanlarından. Sultanı Allahu Ekber bulunduğu anın içerisinde. Sohbete gidip camide vaaz verecek ama bir tane hoca geliyor. Diyor ki o zamanın alim bilginin bir zatlarından bir tanesi de. Diyor ki efendim müsaade ederseniz bugün birazcık sizin caminizde vaaz vereceğiniz camide biraz da ben sohbet etmek istiyorum. Müsaade var mıdır? Tevazu ehli onlar. Tabii ki diyor buyurun. Ve hoca efendi çıkıyor minbere vaazı vermeye başlar. Ve ondan sonra cuma vaazı vermeye başlıyor ayetlerle, hadislerle, halır halır gidiyor hoca efendi. İlmi konuları açıyor, muazzam bilgiler de veriyor. Bir bakıyor ki millet camide horluya horluya uyuyor neredeyse. Birinin gözü aşağıda, birinin gözü yukarıda, biri eli bir yerlere takılmış, biri gözü bir yerlere takılmış. Kiminin gözü kapanıyor, kapanıyor gidiyor. Hani bazen cuma hutbesinde hoca efendi cumaya çıktığı zaman namaz kılınırken cemaatin içerisinde bazen kardeşlerimiz böyle uyur uyur gider geliriz ya, aynen öyle. Kapanır kapanır gider. Sanki uyumak için tam o anı denk getiririz yani. Nefis malayani şeylerle ulaştığı zaman hemen orada gaflet çöker ve uyku getirir. Onu tam uyuyacak yermiş gibi. Zaten haftada bir defa camiye gidiyoruz. Orada da böyle gözümüz böyle sağa sola manzara seyrederiz ya da uyuruz orada. Kendi nefsime söylüyorum. Böyle bir olaymış gibi. Ondan sonra da orada millet harıl harıl uyumaya başlıyor. Sağa bakıyorlar. Sağa. Hiçbir kimsede bir ibrede bir şey yok. Hepsi harıl harıl gidiyor. Hoca efendi tabi tacip duyuyor bu aydan. Hepsi neredeyse uyuyacak diye. Ve ondan sonra da konuyu kapatıyor iniyor. Gavs-ı Geylani Hazretleri de diyor ki isterseniz inşallah biraz da biz sohbet edelim. Kısa bir sohbette ben vereyim diyor. Çok kısa bir şekilde. Ve Gavs-ı Hazretleri, Gavs-ı Azam çıkıyor yukarıya. Şöyle halka bir nazar.

0: veriyor.
1: Benim bir kedim vardı diyor. Hey, o anda herkesin gözleri birden açılıyor. Bir uyanışma başlıyor etrafın içerisinde. Diyor ki, o kedim bir gün çok acıkmıştı. Bir tası diyor getirdim ve tası yere koydum. O anda millette birazcık da hareketlenmeler başlıyor. Farkında olmadan böyle millet biraz yerini kıpırdamaya başlıyor. Sonra diyor, o canı süt istemişti, acıkmıştı ve ona diyor süt vermek için diyor tasın içerisine diyor sütü dökmeye başladım. Şıkır şıkır diye anlatıyor orada. O anda millet Allah Allah bir cehri zikrin içerisine giriyor. Bir muhabbetin içerisine giriyor. Ortalık öyle bir hale geliyor ki böyle yavaş yavaş böyle zikrin gürültüsü duyulmaya başlıyor. Sonra diyor onu diyor getirdim diyor kedimin önüne koydum. O anda bağırıyorlar. Hay! Oradan bağırıyorlar. Bir cezbe, bir muhabbet başlıyor. Ondan sonracıma ve onun arkasından da sonunda diyor sütü kedim içti, karnı doydu diyor. O anda millet, dostlar bir zevke geliyor ki hay hay, oradan bağırıyor. Allahu ekber diyor. Allahu tekber. Öyle bir tekbirler başlıyor ki cami inim inim inliyor. O hoca efendinin ağzı açık kalmış böyle. Ve ondan sonra da diyorlar ki Allah Allah, böyle bir şey nasıl olur? Millet cezbeden titriyor böyle, yerlerde kendinden geçmiş. Diyorlar ki böyle bir şey olamaz. Sonra hoca efendi Gavs-ı Geylani Hazretleri iniyor. Pehlivan gibi elhamdülillah. Ve onun karşısına geçtiği zaman da hoca efendi diyor ki efendi bu nasıl olur? Böyle bir şey olur mu? Ben diyor burada diyor ne kadar hadislerle, ayetlerle birçok şeyi anlattım. Ama diyor hepsi horul horul uyudu. Sen kedine süt vermeyi anlattın diyor. Bunlar diyor tavana sıçrayacaktı neredeyse cehriden, cezbeden diyor. Bunun hikmeti nedir dedikleri zaman Gavs-ı Geylani Hazretleri işte orada noktayı koyuyor dostlar. İlim ehli ilmi okuduğu zaman hayatına geçirmekle mükelleftir diyor. Sadece geçirmezsen söyler geçersin, millet horul horul uyur. Ama diyor bizler onların kalplerine hitap ediyoruz. Bizler diyor nazar onların kalplerine veriyoruz ve hayatımıza geçirdiğimiz şeyi anlatıyoruz diyor. Onun için diyor işte onun lezzetine varıyorlar, farkına varıyorlar. İşte mesele burada dostlar. Eğer hayatına geçirir isen anlattığın her yerde, sohbet ettiğin her yerde etkisi altına alırsın. Ama hayatına geçirmezsen ayetlerle hadislerle ne kadar verirsen ver horul horul uyutursun. İşte Gavs-ı Geylani Hazretleri burada örneği bu şekilde veriyor. Dikkat etmek lazım. Allah için bir şeyler için yola döküldüğün zaman hayatına zerre miktarı da olsa yine geçir ki sözün tesirli olsun. İnşallah Allahu Teala bu söylediklerimi ilk önce bana nasip eder. Bu fani dünyanın içerisinde ne kadar sıkıntıyla gidersek girelim yine kurtuluş Allahu Teala iledir dostlar. Rabbim inşallah sevdiklerinin hatırına bizleri affı mağfiret eylesin. Hayatımıza geçirmekle mükellef olduğumuz şeyleri inşallah geçirmeyi nasibi müesser eylesin. Ve bu samimiyetin içerisinde imanı koruyanlardan, imanımızı koruyanlardan olalım inşallah. Bir gün şöyle bir anlatılıyor. Bu imani nokta olduğu için bu örneği yakalamak istiyorum dostlar. Diyor ki kardeşin bir tanesi, zatın bir tanesi, biz Resulullah'ı görmedik. Sahabe ise gördü. Öyleyse diyor, bizim görmeden getirdiğimiz imanımız, görerek getirenin imanından makbul olması, daha da makbul olması lazım gelmez mi diyor. Onlar gördüler, iman ettiler. Ama diyor biz görmedik. Bu konu şu şekilde aktarılıyor. Bizim imanımızla sahabenin imanı arasında kuvvet ve zayıflık açısından dağlar kadar fark vardır. Onların imanı şu şekildeydi. Bu uğurda biz neleri terk edebiliyoruz imani noktasında, onlar neleri feda edebiliyorlardı. Bunun bir kıyaslamasını yapalım diyor. Konuda anlatılan Abdullah bin Caş, ilk Müslümanlardan. Sahabenin henüz sayısı 40'a bile çıkmamışken Habeşistan'a göçmüş. Sonra geri dönüp de Mekke'de bir değişiklik olmadığını anlayınca bu defada Medine'ye hicret etmişti Abdullah bin Caş. Buradayken gelen haberler Ebu Cehil'in evini işgal ettiğini bildirmiş. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Abdullah'a demişti ki senin Mekke'de işgal edilen evine mukabil Rabbimin cennette evler vermesine razı mısın deyince razıyım ya Resulallah diyerek teslimiyetini daha da kesinleştirmişti. Bütün savaşlara, Bedir'e, Uhud'a katılmış, en nihayetinde Uhud'da şehit olmuştu Abdullah bin Caş. Bu Uhud'daki son gününü arkadaşı Sa'd bin Ebu Vakkas anlatıyor dostlar. Buraya dikkat edelim. Şöyle anlatıyor. Bir ara Abdullah'la karşılaştım. Bir köşeye çekildik. Bana dedi ki, dua et, ben amin diyeyim. Ben dua edeyim, sen de amin de. Ben de olur dedim, ellerimi açıp yalvardım. Ya Rabbi, bana karşı gelen kafirler, öyle kafirlere öylesine bir vurayım ki, vuruşayım ki, en sonunda onu yenip ganimetini alayım, zafer bulayım. Abdullah bu duama amin dedikten sonra sıra ona geldi. O şöyle dua etti. Ya Rabbi, kafirlerin en kuvvetlisi bana düşsün. Onunla kıran kırana vuruşayım. Senin dinin uğrunda başım, gözüm kırılıp, burnum, kulağım kesilecekse varsın kesilsin. Ben de senin huzuruna kulaksız, burunsuz varayım. Bana sorasın, Abdullah, burnun kulağın ne oldu diye. Ben de cevap vereyim ki, ya Rab, senin dinini müdafaa ederken kesildi. Onun için burunsuz, kulaksız geldim huzuruna diyeyim. Sa'd bin Ebu Vakkas diyor ki, ben de bu duaya amin dedim. O gün akşama kadar canımız pahasına çarpıştık. Ortalık sakinleştikten sonra yaralı ve şehitleri aramaya başladık. Bir de baktım ki Abdullah şehitlerin arasında tanınmaz bir halde. Burnu, kulağı kesilmiş. Parçalarda düşman tarafından bir ağacın dalına asılmış. Resul Aleyhisselam Abdullah'la Hamza radıyallahu anh'ı yan yana bir kabre koyduktan sonra ellerini açıp şöyle dua etti. Allah'ım, bunları cennetinde misafir eyle. İşte böyle dostlar. Evet, görerek iman edenlerin feragat ve fedakarlıkları işte bu şekilde. Habeşistan'a hicret ediyorlardı. Sonra dönünce dini hayatlarını istedikleri gibi yaşayamazlarsa bu defa da Medine'ye göç ediyorlardı. Gerekince savaşlara katılıyorlardı. Hatta bu savaşlarda Allah için ölmeyi göz önüne almışlardı. Ve Resulullah için hayatlarını feda etmeye ganimet biliyorlardı. Hani kendimle payidar ediyorum ya dostlar. Bunda o kadar samimiydiler ki Rablarının huzuruna kulaksız, burunsuz çıkmayı bile gönülden arzu ediyorlardı. Ve Allah rızası uğruna canlarını feda edebilmeyi gösteriyorlardı. Şimdi ben işte samimiyeti getiriyorum ya. Ya bizler neyimizi feda edebiliyoruz ki dostlar? Nelerimizi feda edebiliyoruz? Bizler feda ettiğimiz tek şey, feda edebildiğimiz tek şey sadece ve sadece nefsimizin yapmamızı engellemeye çalıştığı belki ufak tefek hayırlar. Feda etmeye çalıştığımız tek şey, nefsimiz noktasında kavuşmak istediğimiz şeylere varabilmek için cüz'i de olsa ufak tefek yapıyor görünmek. Feda edebildiğimiz tek şey bu dostlar. Feda edebildiğimiz tek şey yediklerimiz, içtiklerimiz. Onları da gerçi götürüp affedersiniz defi hacete veriyorsun. Sende gene hiçbir şey kalmıyor. Üzerine yine giyiyorsun. O da gün geliyor, eriyor, çürüyor, gidiyor elbiselerin. Sende sana ait kalan hiçbir şey kalmıyor. Beden bile, bu ruhun üzerine giydirilmiş bir ceset bile gün geliyor, o da eriyip yok oluyor, gidiyor. Peki sende kalan ne? Sende kalan tek şey bu fani, bu beden elbisesi üzerindeyken yaptığın ameller. Onun içinde
0: samimiyette Allah-u Teala inşallah

Masada değerli kardeşim Şahin Avcı ile beraber sizlere dilimizin döndüğünce, kalbimizin yettiğince birazcık mesajlar vermeye çalıştık. Önce kendi nefsimize, sonra da almak isteyenlere diye değerlendirmek istiyorum. İnşallah Rabbimizin verirse haftaya yine aynı saatte sizlerle beraber olabilmek ümidiyle her programı kapatırken Allahu Teala'ya aşık olmuş ve Allahu Teala'yı seven bir gönül dostu olan Seyyid Muhammed Kadri Hazin Hazretlerinin Alemlerin Efendisi'ne yazdığı kasidenin son bölümleriyle bugün de günümüzü noktalıyoruz dostlar. Hiçbir yeri incitmek istemedim ve incitmek de istemiyorum. Hiçbir şekilde şu veya bu şekilde Allahu Teala'nın yolunda olan insanları rencide etmekten Allahu Teala'ya sığınırım. Sadece dikkat edilmesi gereken şey, hiçbir şekilde eğer bir hizmet kolunda gitmiyor iseniz, gitmeyen insanların, böyle bir hizmeti yapmaya çalışan insanlara köstek değil, destek olmaları için ve onların da ve kendilerinin de hidayete varabilmeleri için dua etmelerini Allah rızası için istiyorum. Rabbim Alemlerin Efendisi'nin hatırına sizleri ve beni bağışlasın inşallah.

0: Kürşat Eren Bilge'nin hazırlayıp sunduğu İnsan programı sona erdi.
1: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
2: Boykotlu ürünleri alma, zulme ortak olma.
3: Şimdi reklamlar.
4: Markanızı zirveye taşıyoruz. Radyo ve televizyon reklamları, dijital pazarlama, sosyal medya yönetimi. Hepsi için uzman ekibimiz yanınızda. Altın Yapım, hedeflerinize uygun yenilikçi ve etkileyici çözümlerle markanıza değer katıyor. Hayal ettiğiniz başarıya birlikte ulaşalım. Bizi arayın 0312 343 37 36.
5: Şimdi ellerinizi açın ve bakın. Artık haberiniz burada, parmaklarınızın ucunda. Şaşırmayın, buradahaber.com'la dünya avucunuzda. Haberiniz olsun. buradahaber.com.
6: Markanızın doğru hedef kitlesine ulaşabilmesi bizim için de önemli. Hedef Radyo'da yayınlanmasını istediğiniz reklamlarınız için bize ulaşın. Telefon 0312 384 43 75.
7: Gönül frekansınız 91.8 Hedef Radyo'ya artık WhatsApp hattından ulaşabilir. Mesaj ve isteklerinizi iletebilirsiniz. Numaramızı hemen rehberinize kaydedin. Bize yazmayı unutmayın. 0531 843 56 33 0531 843 56 33 Hedef Radyo. Size özel, sizinle güzel.
8: Radyo Hedef.
9: Allah Resulü bir hadisi şeriflerinde cennet bahçelerine uğradığınızda oralardan istifade ediniz buyurdu. Orada bulunan sahabeler, ey Allah'ın Resulü, cennet bahçeleri nerelerdir diye sordular. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın adının anıldığı mescitler ve ilim meclisleridir buyurdu.
10: Radyonuz Hedef sizleri Buhari sohbetlerine davet ediyor.
11: Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutluay'ın hazırlayıp sunduğu Buhari Şerif sohbetleri her akşam saat 23'te 91.8 Hedef Radyo'da.
12: Gönül frekansınız. Radyo Hedef.
13: Buhari-i Şerif Sohbetleri.

Cenab-ı Hakk'a sonsuz hamdü senalar olsun ki yine bir Buhari-i Şerif halkasında birlikteyiz. Bugün Kitab-ül İ'tisam, Sahih-i Buhari'nin son bölümlerinden biri, Kur'an ve sünnete sarılma, Kitab-ül İ'tisam bil kitap ve sünne bölümünün 19. konusuna gelmiş bulunuyoruz. Burada şöyle bir başlık zikrediyor müellifimiz İmam Buhari. Bâbu ve kezâlike cealnâkum ummeten vasatan. Biz işte bu şekilde siz Muhammed ümmetini ölçülü, dengeli, mutedil, ılımlı, orta yolu tutan bir ümmet kıl. Evet, bu ümmetin en önemli özelliği ümmeti vasat, orta yolu tutan, aşırılıklardan uzak, ifrattan ve tefritten, aşırılıktan ve ihmalden uzak, orta çizgiyi, nerede? Her konuda orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Ümmeti Muhammed bu şekilde Kur'an-ı Kerim'de Bakara suresi 143. ayet-i kerimesinde bu şekilde ifade ediliyor. وَمَا اَمَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ سَلَّمْ بِلُزُومِ الْجَمَاءِ Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin İslam cemaatine bağlı kalmayı emretmesi. Peki İslam cemaati nedir? وَهُمْ اَهْلُ الْعِلْمِ İslam cemaati de ilim ehlidir. İlim erbabıdır. Takva sahibi, ihlaslı, samimi ilim adamlarıdır. Konumuz ümmeti Muhammed'in ölçülü, dengeli, orta yolu tutan ümmet olması ve bu ümmetten olan bizlerin İslam cemaatine yani seçkin ilim erbabının yoluna uymamız hakkındaki hadisi şerifler. Kalel müellif el-imam Muhammed ibn-i İsmail el-Bukhariyyü rahimahullah ve rahimene ma'ah. Kitabımızın müellifi İmam Bukhari Hazretleri anlatıyor. 7349 nolu hadisimiz. Haddethena İshak ibn Mansur. Kale haddethena Ebu Üsame. Kale haddethena el-Ameş. Kale haddethena Ebu Salih. An Ebi Sa'idin el-Hudriyyi radiyallahu anhu kal. Hayatında hiç hadis-i şerif meclisinde bulunmamış. Hiç hadis-i şerif halkasında yer almamış. Ve böyle kaynak eserlerden hadis-i şerif okumamış birisine göre çok garip. Şu isimler neye anlatıldı ki? İshak Ebu Üsame'den, Ebu Üsame Ameş'ten, o Ebu Salih'ten, o da Ebu Said el-Hudri'den naklediyor. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamberimiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki. Niçin? Çünkü İmam-ı Buhari Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den çok sonra, 200 sene sonra dünyaya gelmiş. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'i görmemiş. Dolayısıyla bu hadisi şerifi naklederken üstadından, o üstadından, o üstadından ve nihayet sahabe-i kiramdan ve nihayet Aleyhissalatü vesselam Efendimiz'in isnadıyla naklediyor. Hani bir haber naklederken bir muhabirin bu haberi nakletmesi gibi. Bir basın yayın organları ajanslardan, ajanslar muhabirlerden alıyor. Muhabirler de olayın tanıklarından bu olayı ya görüntülüyor, ya sesli, ya görüntülü veya yazılı bir şekilde naklediyorlar. Bugün haberleşme ve iletişim noktasında erişilen bu seviyeyi hadis alimleri 1000 sene önce, 1200 sene önce yaşadılar. Çünkü bu hadis-i şerifler güvenilir bir şekilde tespit edilmeli ve güvenilir bir şekilde nakledilmeliydi. Evet, Ebu Said el-Hudri, Ashab-ı Suffe'den, Peygamber Efendimiz'den özel ders alanlardan biri. Kale kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki,
yüce'u bi Nuhin yevmel kıyame. Kıyamet gününde Nuh aleyhisselam getirilir. Fe yukalu lehu, ona şöyle denilir. Hel bellagte, sen tebliğde bulundun mu? Tebliğ görevini bir peygamber olarak yerine getirdin. Fe yekul nam ya Rabbi, evet ya Rabbi der. Ben tebliğde bulundum. Fe tüsel ümmetuhu, ümmetine sorulur. Hel bellagakum, Nuh aleyhisselam size İslam'ı, dini, imanı duyurdu mu? Tebliğ etti mi? Feyekulûne mâ ce'enâ min nedir. Hayır. Bize hiçbir uyarıcı gelmedi. Nuh kavmi 950 sene tebliğde bulundu. Kur'an'ın ifadesiyle. Kur'an-ı Kerim'de matematiksel ifadeler çok az. Ama Nuh'un gece, gündüz, tatlı, sert 950 sene. Ve nihayet elini açtı. Ya Rabbi, sen şu yeryüzünde tek bir kafir bırakma dedi. Hanımı iman etmedi, çocuklarından biri iman etmedi. Çok tatlı, çok güzel, ikna edici metotlarla anlatıyordu. Tatlı sert, gece gündüz ama Nuh Aleyhisselam'a sadece 80 küsür kişi iman etti. Yani gemisine sadece 80 kişi bindi. Kurak bir mevsimde gemi inşa ediyor. İnsanlar su nerede ki diyorlardı. Bu gemi nerede? Deniz nerede? Su mümkün mü? Ama sağanak yağmurlar yağmaya başladı. Buna rağmen oğlu kabul etmedi. Yağmurları gösterdi Nuh Aleyhisselam. Şu yağmurların şiddetine bak. Daha çıkarım dedi. Kurtulurum. Ya Rabbi bu benim oğlum dedi. Hayır dedi Cenab-ı Hak. Hayır diye buyurdu. O senin oğlun değil. İnnehu amelun gayru salih. O salih olmayan bir amel işleyen kimsedir. Evet, o maalesef senin gerçekten sana bağlı bir evlat, sana layık bir evlat değil. Mâ ce'enâ min nedir? Bize uyarıcı gelmedi dedi Nuh kavmi. Fe yekûlu men şuhuduk. Cenab-ı Hak da soracak. Veya melekleri. Peki ey Nuh, şahitlerin kim? Fe yekûlu Muhammedun ve ümmetuhu. Muhammed ve ümmeti. Kur'an-ı Kerim'de Nuh Aleyhisselam'ın mücadelesi anlatılıyor.

feyüce'u bikum feteşhedûn. Ey ümmetim, siz getirileceksiniz ve siz, evet, Nuh Aleyhisselam görevini yerine getirmiştir. Ülül azim peygamberlerden biridir. Biz şahidiz. Evet. Sümme kara Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü sonra şu ayeti okudu. Ve kezalike cealnakum ummeten vasaten. İşte biz sizi böyle ölçülü, dengeli, mutedil, ılımlı, orta yolu tutan bir ümmet kıldık. Kale adlen. Çünkü şahidin en önemli vasfı güvenilir oluş. Biz sizi güvenilir bir ümmet kıldık. Nuh Aleyhisselam bize güveniyor. Muhammed ve ümmeti bana şahit. Litekunu şuhede alennas. İnsanlık huzurunda kıyamet gününde şahitler olacaksınız. Peki diyecekler ki Nuh kavmi, peki sizin doğru söylediğinizi nereden bilelim? Bizim doğru söylediğimizi kabul etmediniz. Siz nereden doğru söylüyorsunuz? Ve yekûnen rasûlü aleykum şehîdâ. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Muhammed Mustafa ümmetine şahit olacak. Evet, ben şahidim, benim ümmetim doğru söylüyor. Huve sâdikul mastûk. O doğru sözlüydü. O doğru sözlülüğü tasdik edilen kişidir sallallahu aleyhi ve sellem. Mekke müşrikleri, düşmanlar onu tasdik ettiler. Muhammedül Emin dediler. Karakterli, güvenilir, emanet sahibi dediler. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz için. El hakku ma şehide bihil a'da. Gerçek şudur ki gerçek düşmanların bile kabul ettiği şeydir. Sizin düşmanınız sizin hakkınızda bir takım ifadelerde bulunuyorsa işte o gerçektir. Yani düşmanınızın itiraf ettiği, ikrar ettiği, kabul ettiği şey gerçek, gerçekten doğru olan husus odur. Ve an Cafer ibn Avni'nin haddeten el-Ameş an Ebi Salih'in an Ebi Sa'id'in Kudriyi anin Nebiyyi sallallahu aleyhi ve selleme bihâdâ. İmam Buhari sahih rivayetleri naklettiği halde zaman zaman rivayet, ek rivayetleri, takviye edici rivayetleri, destekleyici rivayetleri, yani buna mütabi diyoruz. Mütabi rivayetleri naklediyor. Burada Ebu Üsami'yi takviye etmek üzere Cafer bin Avn'ın aynı hadisi naklettiği rivayet ediliyor. Evet. Peki burada Aleyhissalatü Vesselam Efendimizin cemaati emretmekle ilgili hususta hadisi şerifi müellifimiz zikretmedi. Sadece başlığı koydu. وَوَرَدَ الْاَمْرُ بِلِزُومِ الْجَمَاةِ فِي عِدَّةِ اَحَاد۪يهِ Cemaatle beraber olma, İslam cemaatine bağlı olma konusunda pek çok hadisi şerifler vardır. مِنْهَا مَا اَخْرَجَهُ التِّرْمِذ۪يُّ مُصَحِّحًا Tirmizi'nin sahihtir diye naklettiği şu hadis-i şerif. مِنْ حَد۪يثِ الْحَارِثِ اِبْنِ الْحَارِثِ الْاَشْعَر۪يِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَذَكَرَ حَد۪يثًا طَو۪يلًا وَف۪يهِ وَاَنَا اَمُرُكُمْ بِخَمْسِ Evet, ben size, Peygamberimiz buyuruyor ki, beş şeyi emrediyorum. اَمَارَنِ اللّٰهُ بِهِنَّ Allah'ın bana emrettiği şu beş şeyi size emrediyorum. Birincisi, اَسَّمْعُ وَالطَّعَ Allah ve Resulünün emrini dinleyip kabul edeceksiniz, bu bir. وَالْجِهَادُ Allah yolunda cihad edeceksiniz. Var gücünüzle mücadele edeceksiniz. Vel hicratu, bulunduğunuz bölgede, mahallede, kasabada İslam'ı yaşayamıyorsanız İslam'ı daha iyi yaşayabileceğiniz bir bölgeye intikal edeceksiniz. Vel cemaatu, İslam cemaatine sımsıkı bağlı kalacaksınız. Fe inne men farakal cemaate kayde şibrin fakat hala ribkatel İslami min onukuy. Kim İslam cemaatinden bir karış ayrılırsa boynundaki İslam halkasını çıkarmış olur. Ben böyle düşünmüyorum. Ne gibi? Müslümanların düşündüğü gibi düşünmüyorum. Ben farklı düşünüyorum. Efendim, tarih boyunca Kur'an-ı Kerim'in emrine uyan Müslüman hanımlar tesettüre büründü. Hayır, ben kabul etmiyorum kardeşim. Benim mantığım 21. asırda bunu kabul etmiyor derse, bütün Müslümanlara toptan ters, aykırı bir düşünce ortaya koyarsa

Bundan İslam halkasını çıkarmış olur. Evet. Ve fi hutbeti Umar, Umar el meşhureti elleti hatabeha bil Cabiye, Cabiye'de Şam diyarında Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın okuduğu çok meşhur bir hutbe var. Bu hutbede Hazreti Ömer şöyle diyordu. Aleykum bil cema. İslam cemaatine sımsıkı sarılın. İslam cemaatinden kopmayın. Ve iyyakum vel furkate, ayrılıktan, tefrikadan, bölücülükten, bölmekten sakının. Fe inne şeytane ma'al vahid ve huve minel ithneyni eb'ad. Şeytan bir kişiyle beraberdir. İki kişi olduğunuzda biraz uzaklaşır. Daha fazla olduğunuzda daha fazla uzaklaşır. Çünkü cemaatin, İslam cemaatinin olduğu yerde şeytani fikirler daha uzak olacaktır. Evet, yine şöyle bir ifade var. وَمَنْ اَرَادَ بُحْبُوحَةَ الْجَنَّةِ فَلْيَلْزَمِ الْجَمَاةِ Kim cennetin ortasını, Firdevs cennetini, cennet bahçelerini, cennet nimetlerini arzu ediyorsa İslam cemaatinden ayrılmasın. Evet, Pakistanlı İslam şairinin güzel bir benzetmesi var. Çeşitli seminerlerde, derslerde, konferanslarda bu benzetmeyi zaman zaman nakletmişizdir. Müslüman bir ağaçtaki yaprak gibi olacaktır. Yaprak ağaçta kaldığı müddetçe yemyeşil kalmaya devam eder. Koptuğu zaman yere düşer, bir müddet yeşilliği devam eder, sonra sararır, sonra kurur, çöpçü tarafından süpürülür, gider. Siz siz olun, ağaçtaki yaprak gibi olun. Kökten gıda almaya devam edin. Muhammed İkbal diyor. Siz siz olun, ağaçtaki yaprak gibi olun. Kökten gıda almaya devam edin. Kökten koparsanız bir müddet yeşilliğiniz devam eder. Sonra sararıp solar, çer çöp olursunuz. Kök Kur'an'dır, kök sünnettir, kök İslam cemaatidir. Kur'an'dan, sünnetten, İslam cemaatinden kopan insanlar var. Dün müftüdür, bugün emeklidir ve o çizgiye tamamen ters görüşler ortaya koymuş olabilir. Veya dün öğretmendir, din dersi öğretmeni. Ben bugün böyle düşünmüyorum. Dün çok hayırlı programlarda program yapan kişidir ama ben bu görüşlerimden vazgeçtim, değiştim diyen insanlar, değiştim diyen akademisyenler, değiştim diyen siyaset erbabı, değiştim diyen eğitimciler olabilir. Bu değişim hayra doğru olursa, tekamül anlamında, gelişim anlamında olursa takdir edilir. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلَ ayetinde ifade edildiği gibi hakikatten cayma, sözden cayma anlamında değişim olursa büyük bir kayıptır. وَمَا بَدَّلُوا تَبْد۪يلَ O yiğit insanlar asla caymadılar. Sözlerini değiştirmediler, sözlerinden vazgeçmediler. Evet, İslam cemaati noktasında Muhammed İkbal'in misali çok ama çok güzel. Ağaçtaki yaprak gibi kökten gıda almaya devam edeceğiz. Evet, 20. baba geçiyoruz. Babu, babun diye okuyabiliriz. İki şekilde okunduğunu ifade etmiştik. اِذَا اجْتَهَدَ الْعَامِلُ اَوِ الْحَاكِمُ فَاَخْطَعَ خِلَافَ الرَّسُولِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ غَيْرِ عِلْمٍ فَحُكْمُهُ مَرْدُودٌ Bir yönetici, bir hakim, bir kadı veya bir alim içtihat ederse ve bilmeden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin çizgisine, sünnetine, şeriatine aykırı bir şekilde hüküm verecek olursa fe hukmuhu merdud, onun hükmü reddedilir. Yani bir doktor güveniyorsunuz ama bütün tıp kurallarına aykırı bir karar verirse ve siz de bundan mutmain değilseniz, ehline sorup hayır bu kesinlikle mümkün değil denirse bu hüküm reddedilir. Li kavlin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, bunun delili Peygamber Efendimizin şu kavlidir. Bu gibi cümleler li kavlihi, li delaleti kavlihi demektir. Peygamberimizin şu sözü buna delildir. Zira Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam şöyle buyurmuştur. Men amile amelen

lesa aleyhi emruna ve huve raddun. Kim bizim işimizin üzerinde olmadığı bir iş yaparsa, bir amel işlerse, dinimiz, inancımız, sünnetimiz, şeriatimiz, düşüncemiz noktasında aykırı bir iş yaparsa bu reddedilir. Bu ya bid'attir, dinin özüne, ruhuna aykırıdır ya da hurafedir. Hurafe hem dine hem akla aykırı, asılsız, batıl inançlardır. Evet, Müslüman bid'at ve hurafelere karşıdır. Evet, 7350 ve 51 numara veriyoruz. Çünkü iki ayrı sahabi rivayet ediyor. Haddetena İsmailu an ehihi an Süleyman ibni Bilalin an Abdülmecid ibni Süheyl ibni Abdurrahman ibni Avfin ennehu semi'a Sa'id ibnel Musayyibi yuhaddisu en Eba Sa'idin el-Hudriyi ve Eba Hureyre radıyallahu anhuma. İki sahabi, iki Suffeli sahabi, iki genç insan, iki genç Müslüman, Peygamber Efendimizin iki talebesi Ebu Sa'id ve Ebu Hudri. Ebu Sa'id ve Ebu Hureyre anlatıyorlar. Haddethahu enne Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem ba'ase eha beni adiyyin el ensariye ve istamelehu ala Khayber. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz Ensardan Adi oğullarının kardeşi olan Sevat bin Gaziye isimli sahabiyi Hayber'de haraç görevlisi, vergi, haraç isimli vergiyi toplamak üzere görevlendirdi. Evet. Fe kadime bi temri cenibin, bu Sevat isimli sahabi Hayber'den cenip adı verilen en iyi cins hurma ile döndü geldi. Hayber hurmaları meşhur. Zekat olarak hurma veriliyor ama en iyi cins. Fekale lehu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü ona şöyle buyurdu. E kullu temri Hayber hakeza? Bütün Hayber'in hurması böyle mi? Bu kadar kaliteli mi? Kale la vallahi ya Resulullah. İnna leneşteri sa'a bis-sa'ayni minel cem'i. Hayır vallahi hepsi böyle değildir. Ya Resulallah, biz bu iyi hurmadan bir sağ hurma verip iki sağ adi hurma karşılığında bir sağ hurmayı alıyoruz. İki ölçek adi hurma veriliyor. Onun yerine bir ölçek en iyi cins hurma alınıyor. Fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem la tef'alu. Böyle yapmayın buyurdu. Velakin mislen bi mislin. Misli misliyle. Yani bir ölçek hurmayı yine bir ölçek hurma karşılığında satın alın. اَوْ بِعُوا هَذَا وَاشْتَرُوا بِثَمَنِهِ مِنْ هَذَا وَكَذَٰلِكَ الْمِيزَانِ. Bu adi hurmayı satın, onun parasıyla iyi hurma alın. Tartılan her şey böyledir buyurdu. Yani tartısına karşılık tartılır, hiçbir fazlalık olmaksızın satılıp alınır. Mekke'deyiz. Mekke'de bilezik bozdurdum. Bunun yerine küpe alacağım dedi. Nerede okuyorsun dedi kuyumcu. Dedim ki davet ve İslam dini esasları fakültesinde, külliyetü dave ve usulü dinde doktora yapıyorum. Size dedi hiç faizi öğretmediler. Altın altınla satılmaz. Buğday buğdayla, hurma hurmayla satılmaz. Önce bu bileziği bozduracaksın, sonra onun parasıyla istediğini alacaksın. Çünkü altın işleniyor, dolayısıyla aradaki fark faiz oluyor. Yani iki ölçek adi hurma verip bir ölçek iyi cins hurma almak caiz değil. Evet, burada ne oldu? Zekat memuru bir karar veriyor. İçtihadını kullanıyor. Aleyhissalatü vesselam Efendimiz hayır diyor. Çünkü Peygamberimizin sünnetine aykırı, çizgisine aykırı. Çünkü Peygamberimizin yoluna aykırı olan Allah'ın emrine aykırı oluyor. Evet, özellikle ticarette dikkat etmemiz gerekiyor. Şu cümleyle noktalayalım. Hazreti Ömer radıyallahu anh buyuruyor ki, Alâ men yutâ

أجر في سوقنا هذه التفكه في دين الله. Bizim bu Medine çarşısında ticaret yapmak isteyen önce ticaretle ilgili İslam hukukunun kurallarını iyi öğrenmelidir. Ve illa vaka'a fir riba şa'em eba, aksi takdirde istese de istemese de faize düşecektir. Evet, ticaretle meşgul olanlar faiz konusunu, rüşvet konusunu, kara borsa konusunu, ticaretle meşgul olanlar alışverişte hoşgörü konusunu ve benzeri konuları iyi bilmelidirler. Evet, gerçek tacir, sadık tacir, sadık, samimi, dürüst tüccar peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle beraber olacaktır. Peygamberimizin mesleği, peygamberlik öncesi sonrası ticaretti. O ticarette de önderdi, örnekti, modeldi sallallahu aleyhi ve sellem. Dürüst ticaret erbabının Allah malına, ömrüne, evladına bereket ihsan eylesin. Allah'a emanet olun değerli kardeşlerim.

Buhari-i Şerif Sohbetleri. Yardımcı Doçent Doktor Halil İbrahim Kutlay.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
1: Ganisin sen. Ganisin ki kulunu başkasına muhtaç eylemezsin. Yalnız sana kulluk eder. Yalnız senden isterim. Sana muhtaçlığımı, en büyük zenginliğim bilirim. Beni sebeplere dilenci eyleme. Beni başkalarına el açanlardan bilme.
0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

0: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedef'i dinliyorsunuz.
1: Ya Veli. Veli olmasan sen beni yokluktan kim himaye eder? Yalnızlığımda bana kim yarenlik eder? Çaresizliğimde kim elimden tutar? Kim düştüğüm yerden kaldırır? Kim sözlerimin ucundan tutup beni bilir, beni kabul eder?
0: Radyo Hedef FM 91.8.
2: Ellerimizi sana açıyoruz Allah'ım. Keyfi idareler altında inleyen milyonlarca garibin senden isteği neyse onun için. Ey Rabbimiz! Arefe akşamı toplanan pazarların ardından atılmış eski ayakkabılar içerisinde bayramda çocuğuna giydirecek bir pabuç arayan anne babanın samimiyeti neyse onunla. Ey Rabbimiz! Filistin'de gözleri önünde 3 aylık bebeğinin taşlara çarpılarak katledildiğine şahit olan ananın sana çözülen lisanıyla. Ey Rabbimiz! Dünyanın herhangi bir köşesinde biri 2 büklüm olmuş 90'lık dedenin sarığı, bir düşman elinin hıncıyla başından çekilip ayaklar altına alınırken ne hissettiyse o hislerle. Ey Rabbimiz! Peygamber ümmeti olduğunu söylemeye utanacak hale gelmiş şu topluluğumuzu yeniden kendine döndür. Kabahatlerimiz yüzünden kalplerimize yerleştirdiğin ve henüz söküp al. Ey Rabbimiz! Bizi yeniden sana teslim olan, insanları kavuşturduğun şeref ve izzete kavuştur. Amin.

0: 91.8 Gönül frekansınız. Radyo Hedef. Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
1: Nebe Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir.

0: Onlar neyi soruşturuyorlar? Hakkında ihtilafa düştükleri o büyük kıyamet haberini mi? Hayır, onlar yakında bilecekler. Yine hayır, elbette yakında bilecekler.
1: أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ مِهَادًا وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا
0: Biz yeryüzünü bir beşik, dağları da birer kazık yapmadık mı?
1: وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا
0: Biz sizi çift çift yarattık. Uykunuzu bir dinlenme yaptık.
1: وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ لِبَاسًا وَجَعَلْنَا النَّهَارَ مَعَاشًا
0: Geceyi karanlığıyla sizi örten bir elbise yaptık. Gündüzü ise geçiminiz için çalışma zamanı kıldık.
1: وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا وَجَعَلْنَا سِرَاجًا وَهَّاجًا
0: Üstünüze 7 sağlam gök bina ettik. Oraya pırıl pırıl parlayan ve ısıtan bir kandil astık.
1: وَاَنْزَلْنَا مِنَ الْمُعْصِرَاتِ مَاءً ثَجَّاجًا لِنُخْرِجَ بِهِ حَبًّا وَنَبَاتًا وَجَنَّاتٍ أَلْفَافًا
0: Biz yerden taneler, bitkiler ve dalları birbirine girmiş gür ağaçlı bahçeler çıkaralım diye sıkışmış bulutlardan şarıl şarıl yağan bir su indirdik.
1: İnne yevmel fasli kâne mîkâta yevme yunfahu fissûri fete'tûne efvâca
0: Şüphesiz ki İyi ile kötünün ayırt edileceği hüküm günü belirlenmiş bir vakittir. O gün sura üflenir, siz de bölük bölük mahşere gelirsiniz.
1: وَفُتِحَتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ أَبْوَابًا وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا
0: O zaman gök açılacak ve birçok kapılar oluşacak. Dağlarsa yürütülüp serap olacak.
1: İnne cehenneme kânet mirsâde littâgîne me'âbe lâbithîne fîhâ ehkâbe lâ yezûkûne fîhâ berden ve lâ şerâbe
0: Şüphesiz ki cehennem bir gözetleme yeridir. Azgınlar için bir varış yeridir. Onlar orada sonsuz devirler boyunca kalacaklardır. Onlar orada ne bir serinlik tadacaklar ne de bir içecek.
1: İlla hamimen ve gassâkâ

0: Ancak yaptıklarına uygun bir ceza olarak kaynar su ve irin içeceklerdir. Çünkü onlar hesaba çekileceklerini hiç ummuyorlardı.
1: وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كِذَّابًا وَكُلَّ شَيْءٍ اَحْصَيْنَاهُ كِتَابًا

0: Bizim ayetlerimizi de alabildiklerine yalan saymışlardı. Biz de her şeyi yazarak saymıştık. Onlara, şimdi tadın azabı, size azaptan başka bir şey arttırmayacağız denir.
1: اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا حَدَائِقَ وَاَعْنَابًا وَكَوَاعِبَ اَتْرَابًا وَكَأْسًا دِهَاقًا
0: Gerçekten takva sahipleri için de büyük bir kurtuluş, nice bahçeler, üzüm bağları, göğüsleri tomurcuklanmış aynı yaşta genç kızlar ve dop dolu içecek kadehleri vardır.
1: لَا يَسْمَعُونَ ف۪يهَا لَغْوًا وَلَا كِذَّابًا
0: Onlar orada boş bir söz ve yalan işitmezler.
1: جَزَاءً مِّنْ رَبِّكَ عَطَاءً حِسَابًا
0: Bunlar senin Rabbinden bir mükafat ve yeterli bir bağıştır.
1: رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَ الرَّحْمَنِ لَا يَمْلِكُونَ مِنْهُ خِطَابًا
0: Göklerin, yerin ve ikisi arasındakilerin Rabbi, Rahman olan Allah'tır ki kulları onun karşısında hiç söz söyleyemezler.

0: men edine lehu'r-rahmanu ve kâle savâbâ.
1: O gün Cebrail ve melekler sıra sıra dururlar. Rahman olan Allah'ın kendisine izin verdiği kimselerden başkaları konuşamazlar. Allah'ın izin verdiği kimse de ancak doğruyu söyler.

Gerçekten biz sizi yakın bir azaba karşı uyardık. Kişi o gün kendi elleriyle yapıp gönderdiklerine bakar ve kafir, keşke ben toprak olsaydım der. Nazi'at Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 46 ayettir. Nazi'at, söküp çıkaran anlamına gelir. Sure, ruhları söküp çıkaran meleklere yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: النازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا.
1: Kâfirlerin canlarını boğarcasına şiddetle söküp çıkaran, müminlerin canlarını ise şefkatle dokunup yavaşça alan meleklere, yüzercesine süzülerek inip de yarış edercesine Allah'ın emirlerini çabucak yerine getiren meleklere ve işleri düzenleyip yöneten meleklere andolsun ki kıyamet mutlaka kopacaktır.
0: يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةِ تَتْبَعُهَا الرَّادِفَةِ
1: O gün yeri şiddetli bir sarsıntı sarsacak, onun peşinden gelecek olan ikinci sarsıntı da onu izleyecektir.
0: قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَاجِفَةٌ اَبَصَارُهَا خَاشِعَةٌ
1: O gün kalpler korkudan titreyecek, o kalp sahiplerinin gözleri de telaş ve zilletle eğilecektir.
0: يَقُولُونَ اَاِنَّا لَمَرْدُودُونَ فِي الْحَافِرَةِ اَاِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرَةِ قَالُوا تِلْكَ اِذَنْ كَرَّةٌ خَاسِرَةٌ
1: İnkar edenler, biz çürüyüp dağılmış kemikler haline geldiğimiz zaman mı tekrar eski halimize döndürüleceğiz diyorlar. Öyleyse bu zararlı bir dönüştür diyorlar.
0: فَاِنَّمَا هِيَ زَجَرَةٌ وَاحِدَةٌ فَاِذَا هُمْ بِالسَّاهِرَةٌ
1: Oysa bu sadece bir tek haykırışla olacaktır. O zaman bir de bakarsın ki onlar dirilmiş olarak yerin yüzündedirler.
0: هَلْ أَتَاكَ حَد۪يثُ مُوسَى اِذْ نَادَاهُ رَبُّهُ بِالْوَادِ الْمُقَدَّسِ طُوَى اِذْهَبْ اِلَى فِرْعَوْنَ اِنَّهُ طَغَى فَقُلْ هَلْ لَكَ اِلَى اَنْ تَزَكَّى وَأَهْدِيَكَ اِلَى رَبِّكَ فَتَخْشَى
1: Ey Muhammed! Musa'nın haberi sana geldi mi? Hani Rabbi ona kutsal vadi Tuva'da şöyle seslenmişti. Sen Firavun'a git. Çünkü o azdı. Ona de ki, senin kötülükten temizlenmeye niyetin var mı? Sana Rabbine giden yolu göstereyim ki ondan korkasın.
0: فَأَرَاهُ الْآيَةَ الْكُبَرَى فَكَذَّبَ وَعَصَى ثُمَّ أَدَبَرَ يَسْعَى فَحَشَرَ فَنَادَى فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَى فَأَخَذَهُ اللّٰهُ نَكَالَ الْآخِرَةِ وَالْاُولَى
1: Musa ona en büyük mucizeyi gösterdi. Ama o yalanladı ve isyan etti. Sonra fesat çıkarmak üzere arkasını döndü. Derhal adamlarını topladı ve bağırdı. Ben sizin en büyük Rabbinizim, dedi. Allah da onu dünya ve ahiret azabıyla yakaladı.
0: İnne fî zâlike le'ibreten limen yahşâ.
1: Şüphesiz ki bunda Allah'tan korkanlar için bir ibret vardır.
0: أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّمَاءِ بَنَاهَا رَفَعَ سَمْكَهَا فَسَوَّاهَا وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا
1: Ey inkar edenler! Sizi yaratmak mı daha zor, yoksa göğü yaratmak mı? İşte onu Allah bina etti. Onun üst tarafını yükseltti ve ona eksiksiz bir düzen verdi. Onun gecesini kararttı, gündüzünü aydınlığa çıkardı.
0: وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَٰلِكَ دَحَاهَا اَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا
1: Bundan sonra da yeryüzünü düzgün bir hale getirdi. Ondan da suyunu ve otlağını çıkardı.
0: وَالْجِبَالَ اَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ
1: Sizin ve hayvanlarınızın geçimi için dağları sapasağlam yerleştirdi.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى
1: En büyük felaket olan kıyamet geldiği zaman, o gün insan yaptıklarını hatırlar. Cehennem de gören kimseler için apaçık ortaya çıkarılır.
0: فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى
1: Kim azgınlık edip dünya hayatını tercih ederse, şüphesiz ki onun varacağı yer cehennemdir.
0: وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَاءِ

0: ربها.
1: Sen ancak kıyametten korkan kimseleri uyarabilirsin. Onlar kıyameti gördükleri gün, sanki dünyada sadece bir akşam veya kuşluk vakti kadar kaldıklarını sanacaklardır. Abese Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 42 ayettir. Abese, yüzünü ekşitti, surat astı demektir. Sure, Abese kelimesiyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Abese ve tevelle en câehul e'mâ.
1: Peygamber kendisine âmâ geldi diye yüzünü ekşitip çevirdi.
0: وَمَا يُدَر۪يكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى اَوْ يَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرَى.
1: Ey Muhammed! Ne bilirsin, belki o kötülükten temizlenecekti veya öğüt alacaktı da o öğüt kendisine fayda sağlayacaktı.
0: اَمَّا مَنْ اِسْتَغْنَى فَاَنْتَ لَهُ تَصَدَّى وَمَا عَلَيْكَ أَلَّا يَزَّكَّى.
1: Ama sen öğüde ihtiyaç duymayan kimseye yönelip onunla ilgileniyorsun. Oysa onun kötülükten temizlenmemesinden sana ne?
0: وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعَى وَهُوَ يَخْشَى فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهَّا.
1: Sen Allah'tan korkup İslam'ı öğrenmek için koşarak sana gelen kimseye aldırmayıp başkalarıyla oyalanıyorsun.
0: كَلَّا اِنَّهَا تَذْكِرَهُ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرَهُ.
1: Hayır, böyle yapma. Çünkü bu ayetler birer öğüttür. Dileyen ondan öğüt alır.
0: Fî suhufin mukarrame, merfu'atin mutahhara, bi'eydi sefera, kiramin berara.
1: O, çok kıymetli ve itaatkâr kâtip meleklerin elleriyle yazılıp, yüce makamlara kaldırılmış olan çok şerefli ve tertemiz sahifelerdedir.
0: قُتِلَ الْاِنْسَانُ مَا اَكْفَرَهُ مِنْ اَيِّ شَيْءٍ خَلَقَهُ مِنْ نُطَفَةٍ خَلَقَهُ فَقَدَّرَهُ.
1: Kahrolası insan ne kadar da nankördür. Allah onu hangi şeyden yarattı? Onu bir damla sudan yarattı da ölçülü bir şekil verdi.
0: ثُمَّ السَّب۪يلَ يَسَّرَهُ ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقَبَرَهُ ثُمَّ اِذَا شَاءَ اَنْشَرَهُ.
1: Sonra ona tutacağı yolu kolaylaştırdı. Sonra onu öldürüp kabre koydu. Sonra da dilediği zaman onu tekrar diriltir.
0: كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا.
1: Hayır, insan Allah'ın kendisine emrettiği şeyi yerine getirmedi. İnsan yiyeceğine bir baksın. Gerçekten suyu biz bol bol yağdırdık.
0: ثُمَّ شَقَقَنَا الْأَرْضَ شَقَّا فَاَنْبَتْنَا ف۪يهَا حَبَّا وَعِنَا

0: وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم.
1: Sonra yeri güzelce yardık da orada sizin ve hayvanlarınızın geçimi için taneli ekinler, üzümler, yoncalar, zeytinler, hurmalar, sık ağaçlı bahçeler, meyveler ve otlaklar bitirdik.
0: فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ.
1: Kulakları sağır edecek kıyamet gürültüsü geldiği zaman, o günde kişi kardeşinden, anasından, babasından, karısından ve çocuklarından kaçar. O gün onlardan herkesin kendisine yetecek bir işi vardır.
0: وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ مُسْتَبَشِرَةٌ.
1: O gün pırıl pırıl parlayan, gülen, sevinen yüzler vardır.
0: وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ عَلَيْهَا غَبَرَةٌ تَرْهَقُهَا قَتَرَةٌ.
1: Yine o gün üzerleri tozlanmış, karanlık ve siyahlık bürümüş yüzler de vardır.
0: اُولَٰئِكَ هُمُ الْكَفَرَةُ الْفَجَرَةُ.
1: İşte onlar inkar edip günaha dalan kimselerdir. Tekvir Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 29 ayettir. Tekvir, dürmek, sarmak, bir araya toplamak manalarına gelir. İlk ayette kıyamet günü güneşin dürülüp söndürüleceği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İzeşşemsu kuvirat.
1: Güneş dürülüp söndürüldüğü zaman.
0: Ve izen nucumun kederat.
1: Yıldızlar kararıp düştüğü zaman.
0: وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ.
1: Dağlar yerinden koparılıp yürütüldüğü zaman.
0: وَاِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ.
1: Doğurması yaklaşmış gebe develer, sahibinin şaşkınlığından dolayı başıboş bırakıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ.
1: Vahşi hayvanlar bir araya toplandığı zaman.
0: وَاِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ.
1: Denizler birbirine dolup kaynaştırıldığı zaman.
0: وَاِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ.
1: Ruhlar bedenle birleştirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ. بِاَيِّ ذَنْبٍ قُتِلَتْ.
1: Diri diri gömülen kız çocuğuna hangi günahı yüzünden öldürüldüğü sorulduğu zaman.
0: وَاِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ.
1: Amel defterleri açılıp yayıldığı zaman.
0: وَاِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ.
1: Gökyüzü sıyrılıp açıldığı zaman.
0: وَاِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ.
1: Cehennem kâfirler için alevlendirildiği zaman.
0: وَاِذَا الْجَنَّةُ اُزْلِفَتْ.
1: Cennet müminlere yaklaştırıldığı zaman.
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا اَحْضَرَتْ.
1: Herkes önceden ne hazırladığını görüp bilecektir.
0: فَلَا اُقَسِمُ بِالْخُنَّسِ الْجَوَارِ الْكُنَّسِ وَالْلَيْلِ اِذَا عَسْعَسِ وَالصُّبْحِ اِذَا تَنَفَّسِ İnnehu le kavlu rasulin kerim.
1: Gece görünüp gündüz gizlenen yıldızlara, akıp giderek gözden kaybolan gezegenlere, kararmaya başlayan geceye ve ağarmaya başlayan sabaha yemin ederim ki, Kur'an çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözdür.
0: Zî kuvvetin inde zil arşi mekîn.
1: O elçi çok güçlüdür. Arşın sahibi olan Allah'ın nezdinde yüksek bir itibara sahiptir.
0: Muta'in femme emin.
1: Orada melekler tarafından kendisine itaat edilen güvenilir bir elçidir.
0: Ve mâ sahibukum bimecnûn.
1: Sizin arkadaşınız Muhammed asla bir deli değildir.
0: وَلَقَدَ رَآهُ بِالْاُفُقِ الْمُب۪ينَ
1: Andolsun ki o, Cebrail'i apaçık ufukta görmüştür.
0: وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَن۪ينَ
1: O, gayba ait haberleri söylemede asla cimri değildir.
0: وَمَا هُوَ بِقَوْلِ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ فَاَيْنَ تَذْهَبُونَ
1: Kur'an'da Allah'ın huzurundan kovulan bir şeytan sözü değildir. O halde siz nereye gidiyorsunuz?
0: اِنْ هُوَ اِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ اَنْ يَسْتَقِيمَ
1: Kur'an ancak bütün alemler için, hele içinizden doğru yola girmek isteyenler için bir öğüttür.

Ama alemlerin Rabbi olan Allah istemedikçe siz isteyemezsiniz. İnfitar Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. İnfitar, yarılmak anlamına gelir. Sure, kıyamet günü göğün yarılacağını ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: فطرت
1: Gök yarıldığı zaman
0: وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انْتَثَرَتْ
1: Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman
0: وَإِذَا الْبِحَارُ فُجِّرَتْ
1: Denizler kaynaştırılıp fışkırtıldığı zaman
0: وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ
1: Ve kabirler alt üst edilip içindekiler çıkarıldığı zaman
0: عَلِمَتْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ وَأَخَّرَتْ
1: İnsan önceden neyi yapıp gönderdiğini ve neyi yapmayıp geri bıraktığını anlayacaktır.
0: يَا اَيُّهَا الْاِنْسَانُ مَا غَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ
1: Ey insan! Lütuf ve ihsanı bol olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?
0: اَلَّذ۪ي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ فِي اَيِّ صُورَةٍ مَّا شَاءَ رَكَّبَكَ
1: Seni yaratan, organlarını düzene koyan, sana ölçülü bir şekil veren ve seni dilediği en güzel biçimde meydana getiren O'dur.
0: كَلَّا بَلْ تُكَذِّبُونَ بِالدِّينَ
1: Hayır, siz hesap ve ceza gününü yalanlıyorsunuz.

0: Onlar sizin ne yaptığınızı bilirler.
1: İnnel ebrâre lefî ne'îm.
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: Ve innel fuccâre lefî cehîm.
0: Kötüler de mutlaka yakıcı bir ateş içindedirler.
1: Yaslevnehâ yevmeddîn.
0: Onlar hesap ve ceza günü oraya gireceklerdir.
1: وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ
0: Onlar hiçbir zaman ateşten uzak kalacak değillerdir.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ
0: Hesap ve ceza gününün ne olduğunu sen bilir misin?
1: ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينَ
0: Evet, onu sana bildiren nedir? Nedir acaba hesap ve ceza günü?

O gün kimse kimseye hiçbir yardımda bulunamayacaktır. O gün emir ve hüküm yalnız Allah'a aittir. Mutaffifin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 36 ayettir. Mutaffifin, ölçüyü ve tartıyı eksik tutup hile yapanlar anlamına gelir. Sure, ölçüde hile yapanların kötülüğünü ifade ederek başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ölçüde ve tartıda hile yapanların vay haline.
1: اَلَّذ۪ينَ اِذَا اَكْتَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ
0: Onlar, insanlardan bir şey ölçüp aldıkları zaman, ölçüyü tam yaparlar.
1: وَاِذَا كَالُوهُمْ اَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ
0: Kendileri onlara vermek için ölçtükleri veya tarttıkları zaman da, ölçüyü ve tartıyı eksik tutarlar.

0: Yoksa onlar kendilerinin öldükten sonra büyük bir gün için tekrar diriltileceklerini bilmiyorlar mı?
1: يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ
0: O gün insanlar alemlerin Rabbi olan Allah'ın huzurunda duracaklardır.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَف۪ي سِجِّينَ
0: Hayır, hile yapmayın. Doğrusu inanmayıp günaha dalanların amel defterleri Siccin denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: Siccinin ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.

0: O gün hesap ve ceza gününe yalan deyip gerçeği yalan sayanların vay haline.
1: وَمَا يُكَذِّبُ بِهِ اِلَّا كُلُّ مُعْتَدٍ اَثِيمٍ
0: Onu ancak haddi aşan ve günaha düşkün olan bir kimse yalanlar.
1: اِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ اَسَاطِيرُ الْاَوَّلِينَ
0: Bizim ayetlerimiz kendisine okunduğu zaman o, bunlar öncekilerin masallarıdır, der.
1: كَلَّا بَلْ رَانَ عَلَى قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ
0: Hayır.

0: Hayır, onlar o gün gerçekten Rablerini görmekten mahrumdurlar.
1: ثُمَّ اِنَّهُمْ لَصَالُ الْجَحِيمِ
0: Sonra onlar mutlaka o alevli ateşe gireceklerdir.
1: ثُمَّ يُقَالُ هَذَا الَّذ۪ي كُنْتُمْ بِهِ تُكَذِّبُونَ
0: Sonra da onlara, işte sizin yalanlayıp durduğunuz azap budur denecektir.
1: كَلَّا اِنَّ كِتَابَ الْأَبْرَارِ لَف۪ي عِلِّيِّينَ
0: Ama iyilerin amel defterleri ise İlliyyun denen kitaptadır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا عِلِّيُّونَ كِتَابٌ مَرْقُومٌ
0: İlliyyun'un ne olduğunu sen bilir misin? O yazılmış bir kitaptır.
1: يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ
0: Onu Allah'a yakın olan melekler görüp, içindekilere şahitlik ederler.
1: اِنَّ الْأَبْرَارَ لَف۪ي نَع۪يمٍ
0: Şüphesiz ki iyiler mutlaka cennette nimet içindedirler.
1: عَلَى الْاَرَائِكِ يَنْظُرُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup kendilerine verilen nimetleri seyrederler.
1: تَعْرِفُ ف۪ي وُجُوهِهِمْ نَظْرَةَ النَّع۪يمِ
0: Sen onların yüzlerinde nimete kavuşmanın sevinç pırıltısını görüp kendilerini tanırsın.
1: يُسْقَوْنَ مِنْ رَح۪يقٍ مَخْتُومٍ خِتَامُهُ مِسْكٍ وَف۪ي ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ
0: Onlara ağzı mühürlü olup içildikten sonra misk gibi kokan saf bir cennet şarabı sunulur. Öyleyse imrenip yarışmak isteyenler yalnız bunun için yarışsınlar.

0: O şarabın karışımı, yalnız Allah'a yakın olan kulların içeceği, teslim denen bir pınardandır.
1: اِنَّ الَّذ۪ينَ اَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ
0: Günah işleyenler, dünyada iman edenlerle alay edip gülüyorlardı.
1: وَاِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ
0: Müminler yanlarından geçtikleri zaman onlar birbirlerine göz kırpıyorlardı.

0: Onlar müminleri gördükleri zaman, işte bunlar sapıklardır diyorlardı.
1: وَمَا أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ حَافِظِينَ
0: Oysa onlar müminlerin üzerine gözcüler olarak gönderilmemişlerdi.
1: فَالْيَوْمَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ
0: İşte bugün de iman edenler kafirlere güleceklerdir.
1: عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ هَلْ ثُوِّبَ الْكُفَّارُ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ
0: Tahtlar üzerinde oturup, o kâfirler yaptıklarının cezasını gördüler mi diye onların halini seyredeceklerdir. İnşikak suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 25 ayettir. İnşikak, yarılmak demektir. İlk ayette kıyamet günü göğün yarılacağı ifade edildiği için bu adla anılmıştır.

0: şakkat ve adinet li rabbiha ve hukkat.
1: Gök yarıldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman.
0: وَاِذَا الْاَرْضُ مُدَّتْ وَاَلْقَتْ مَا ف۪يهَا وَتَخَلَّتْ وَاَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ.
1: Yer uzatılıp dümdüz edildiği, içinde bulunanları dışarı atıp boşaldığı ve kendisine yaraşır bir şekilde Rabbinin emrini dinleyip boyun eğdiği zaman herkes yaptığının karşılığını görecektir.

0: Ey insan! Şüphesiz ki sen Rabbine kavuşuncaya kadar çabalayıp duracaksın. Ama nihayet ona kavuşacaksın.
1: فَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ بِيَم۪ينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا وَيَنْقَلِبُ اِلَى اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri sağından verilen kimse, kolayca vereceği bir hesaba çekilecek ve cennetteki ailesine sevinçle dönecektir.
1: وَأَمَّا مَنْ اُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا وَيَصْلَى سَعِيرًا اِنَّهُ كَانَ ف۪ي اَهْلِهِ مَسْرُورًا
0: Amel defteri arkasından verilene gelince, o da yetiş ölüm diye bağıracak ve alevli ateşe girecektir. Çünkü o dünyadaki ailesi içinde şımarık ve sevinçliydi.

0: Çünkü o hiç Rabbine dönmeyeceğini sanmıştı. Hayır, şüphesiz ki Rabbi onu görüyordu.
1: فَلَا أُقَسِمُ بِالشَّفَقُ وَالْلَّيْلِ وَمَا وَسَقُ وَالْقَمَرِ اِذَا اتَّسَقُ لَتَرْكَبُنَّ طَبَقًا عَنْ طَبَقُ.
0: Akşamın alacakaranlığına, geceye, onun karanlığı altında topladığı şeylere ve dolunay şeklini alan aya yemin ederim ki, siz mutlaka halden hale uğrayacaksınız.
1: فَمَا لَهُمْ

0: O halde onlara ne oldu da inanmıyorlar? Ve kendilerine Kur'an okunduğu zaman secdeye kapanmıyorlar.
1: بَلِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا يُكَذِّبُونَ
0: Bilakis inkar edenler gerçeği yalanlıyorlar.
1: وَاللّٰهُ أَعْلَمُ بِمَا يُوعُونَ
0: Allah onların kalplerinde gizledikleri şeyi daha iyi bilir.
1: فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ
0: Ey Muhammed!

0: Sen onlara acı bir azabı müjdele.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ اَجَرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır. Bürûç Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 22 ayettir. Bürûç, burçlar anlamına gelir. Sure, burçlara sahip olan göğe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: خُرُوجُ وَالْيَوْمِ الْمَوْعُودِ وَشَاهِدٍ وَمَشْهُودٍ قُتِلَ أَصْحَابُ الْأُخْدُودِ النَّارِ ذَاتِ الْوَقُودِ.
1: Burçlarla donatılmış göğe, geleceği vaat edilen kıyamet gününe, orada hazır bulunanlarla görülen şeylere yemin ederim ki, içi yanan ateşle dolu olan hendekleri kazanlar lanetlenmiştir.
0: اِذْ هُمْ عَلَيْهَا قُعُودٌ وَهُمْ عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْمُؤْمِنِينَ شُهُودٌ.
1: Hani onlar ateşin etrafında oturmuşlar, müminlere yaptıklarını seyrediyorlardı.

0: والأرض والله على كل شيء شهيد.
1: Onlar müminlerden sırf göklerin ve yerin hükümranlığı kendisine ait bulunan, çok güçlü ve övülmeye layık olan Allah'a iman ettikleri için intikam almışlardı. Allah her şeye şahittir.

0: cehenneme ve lehum azabul harik.
1: Şüphesiz ki iman eden erkeklerle iman eden kadınlara işkence yapıp sonra da tövbe etmeyen kimseler için cehennem azabı vardır. Onlar için bir yangın azabı vardır.

0: Doğrusu iman edip salih amel işleyen kimseler içinde altlarından ırmaklar akan cennetler vardır. İşte büyük kurtuluş budur.
1: İnne batşe rabbike leşedîd.
0: Gerçekten Rabbinin azapla yakalaması çok şiddetlidir.
1: İnnehu huve yubedi'u ve yu'id.
0: Yoktan var eden de, tekrar diriltecek olan da yalnız O'dur.
1: Ve huvel gafurul vedud. Dul arşil mecid. Fe'alun lime yurid.
0: O çok bağışlayıcıdır, sevgi doludur, arşın sahibidir, çok yücedir. O her istediğini yapar.
1: Hel etâke hadîsul cunûd, Fir'aune ve Semud.
0: Ey Muhammed! Firavun ve Semud ordularının haberi sana geldi mi?
1: Belillezîne keferû fî tekzîb.
0: Doğrusu inkar edenler hala yalanlamaktadırlar.
1: Vallahu min verâihim muhît.
0: Oysa Allah onları arkalarından kuşatmıştır, kurtulamazlar.

0: مجيد في لوح محفوظ.
1: Doğrusu o kitap Levh-i Mahfuz'da yazılı bulunan şanlı ve şerefli bir Kur'an'dır. Tarık Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 17 ayettir. Tarık, geceliğin ortaya çıkan yıldız demektir. Sure, göğe ve geceliğin ortaya çıkan yıldıza yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ النَّجْمُ الثَّاقِبُ إِن كُلُّ نَفْسٍ لَّمَّا عَلَيْهَا حَافِظٌ.
1: Göğe ve Tarık'a, geceliğin ortaya çıkan yıldıza andolsun ki Tarık'ın ne olduğunu sen bilir misin? O, karanlığı delen parlak bir yıldızdır. Herkesin başında mutlaka bir muhafız melek vardır.
0: فَلْيَنْظُرِ الْاِنْسَانُ مِمَّ خُلِقُ.
1: O halde insan neden yaratıldığına bir baksın.
0: خُلِقَ مِمَّاءٍ دَافِقُ يَخْرُجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ وَالتَّرَائِبِ.
1: O, bel kemiğiyle göğüs kemikleri arasından süzülüp çıkan atılgan bir sudan yaratılmıştır.
0: اِنَّهُ عَلَى رَجْعِهِ لَقَادِرٌ يَوْمَ تُبَلَى السَّرَائِرُ فَمَا لَهُ مِنْ قُوَّةٍ وَلَا نَاصِرٍ.
1: Gerçekten Allah, onu öldükten sonra tekrar diriltmeye kadirdir. O gün bütün sırlar ortaya çıkar. Artık insanın ne bir gücü vardır, ne de bir yardımcısı.
0: وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ وَالْأَرْضِ ذَاتِ الصَّدْعِ اِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ.
1: İçinde olayların dönüp dolaştığı göğe, bitkiler ve kaynaklar için yarılan yere andolsun ki, o Kur'an gerçekten hakla batılı ayırt eden bir sözdür.
0: وَمَا هُوَ بِالْهَزْلِ اِنَّهُمْ يَك۪يدُونَ كَيْدًا وَاَك۪يدُ كَيْدًا.
1: O bir şaka ve eğlence değildir. Kafirler onu iptal etmek için durmadan tuzak kuruyorlar. Ben de onların tuzaklarını boşa çıkarıyorum.
0: فَمَهِّلِ الْكَافِر۪ينَ اَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا.
1: Ey Muhammed! Şimdilik sen kafirlere mühlet ver. Onlara biraz süre tanı. Âlâ Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Âlâ, en yüce, en yüksek anlamına gelir. Sure, her şeyden yüce olan Allah'ın tesbih edilmesi emriyle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Sebbih isme rabbikel e'la.
1: Yüce Rabbinin ismini tesbih et.
0: Ellezî halaka fesevvâ.
1: O her şeyi yaratmış ve düzgün bir şekle koymuştur.
0: Vellezî kaddera fehedâ.
1: O varlığı ölçülü bir şekilde takdir etmiş ve hedefe ulaşacak yolu göstermiştir.
0: وَالَّذ۪ي اَخْرَجَ الْمَرْعَى فَجَعَلَهُ غُثَاءً اَحْوَى.
1: O, otlaklarda yeşil otlar çıkarmış, sonra da onları simsiyah ve kuru bir çerçöp haline getirmiştir.
0: سَنُقَرِئُكَ

0: يَعْلَمُ الْجَهْرَ وَمَا يَخْفَى.
1: Ey Muhammed! Biz sana Kur'an'ı okutacağız ve sen onu asla unutmayacaksın. Ancak Allah'ın dilediği hariç. Çünkü O açık olanı da bilir, gizli kalanı da.
0: وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَى فَذَكِّرْ اِنَّ فَعَتِ الذِّكْرَى.
1: Biz seni en kolay yola iletip başarılı kılacağız. Eğer öğüt bir yarar sağlayacaksa, öğüt ver.
0: سَيَذَّكَّرُ مَنْ يَخْشَى.
1: Allah'tan korkan kimse ondan öğüt alacaktır.
0: وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَى الَّذ۪ي يَصْلَ النَّارَ الْكُبَرَى ثُمَّ لَا يَمُوتُ ف۪يهَا وَلَا يَحْيَى.
1: En büyük ateşe girecek olan bedbaht kimse de ondan kaçınacaktır. Sonra da o ateşte ne ölecek ne de yaşayacaktır.
0: قَدَ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّى.
1: Kötülükten temizlenen ve Rabbinin ismini zikredip namaz kılan mutlaka kurtuluşa erecektir.
0: بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبَقَى.
1: Ama siz dünya hayatını tercih ediyorsunuz. Oysa ahiret hayatı daha hayırlı ve daha süreklidir.
0: اِنَّ هَذَا لَفِ الصُّحُفِ الْاُولَى صُحُفِ اِبْرَاهِيمَ وَمُوسَى.
1: Şüphesiz ki bu hükümler elbette önceki kitaplarda, İbrahim'in ve Musa'nın kitaplarında da vardı. Gâşiye Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 26 ayettir. Gâşiye, kaplayan, örten anlamına gelir. Her şeyi kaplayacak olan kıyamet haberiyle başladığı için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Hel etâke hadîthul gâşiye.
1: Ey Muhammed! Dehşeti her şeyi kaplayacak olan kıyametin haberi sana geldi mi?
0: Vucuhun yevmeizin hâşi'e. Âmiletun nâsibe. Teslâ nâran hâmiye.
1: O gün bir takım yüzler vardır ki rezillikten alçalmışlardır. Onlar çalışmışlar fakat boşuna yorulmuşlardır. Onlar kızgın bir ateşe gireceklerdir.
0: Tusqa min aynin aniye. Leysa lehum ta'am.

0: onlara kaynar su akıtan bir gözeden içirilecektir. Onların orada beslemeyen ve açlığı gidermeyen, acı ve kötü kokulu bir dikenden başka da yiyecekleri yoktur.
1: Vucuhun yevme'izin na'imeh لِسَعْيِهَا رَاضِيَةٌ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ لَا تَسْمَعُ فِيهَا لَاغِيَةٌ.
0: Yine o gün bir takım yüzler de vardır ki nimet içinde mutludurlar. Dünyadaki çalışmalarından hoşnutturlar. Onlar yüksek bir cennettedirler. Orada asla boş bir söz bile duymayacaklardır.

0: Fîhâ aynun câriye. Fîhâ sururun merfû'a. Ve ekvâbun mevdû'a. Ve nemâriqu mesfûfe. Ve zerâbiyyü mebthûfe.
1: Orada sürekli akan bir pınar vardır. Orada yükseltilmiş tahtlar, önlerine konulmuş kadehler, dizilmiş yastıklar ve serilmiş kıymetli halılar vardır.
0: أَفَلَا يَنْظُرُونَ اِلَى الْاِبْلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ
1: Onlar devenin nasıl yaratıldığına, göğün nasıl yükseltildiğine, dağların nasıl dikildiğine ve yerin nasıl yayılıp döşendiğine bakmıyorlar mı?
0: فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرْ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُسَيْطِرْ
1: Ey Muhammed! Sen onlara öğüt ver. Çünkü sen ancak bir öğüt vericisin. Onların üzerinde bir zorlayıcı değilsin.
0: İlla men tevalla ve kefer feyuazzibuhu Allahu'l azabel ekber.
1: Ancak kim yüz çevirir, inkar ederse Allah onu en büyük azapla cezalandırır.
0: İnne ileyna iyabuhum.
1: Şüphesiz ki onların dönüşü yalnız bizedir.
0: ثُمَّ اِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ
1: Sonra onların hesabını görmek de yalnız bize aittir. Fecr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 30 ayettir. Fecr, tan yerinin ağarması, şafak, sabah vakti ve sabah namazı manalarına gelir. İşte sure bu manalara gelen fecre yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vel fecr ve leyalin aşr ve şef'i vel vetr ve leyli izâ yesr.
1: Fecre, Zilhicce ayının İlk 10 gecesine, çift olana, tek olana ve geçip giden geceye andolsun ki, kâfirler mutlaka azaba uğrayacaklardır.
0: هَلْ فِي ذَٰلِكَ قَسَمٌ لِذ۪ي
1: İşte bu sayılan şeylerde akıl sahipleri için bir yemin var değil mi?
0: أَلَمْ تَرَكَيْ

0: وَفِرْعَوْنَ ذِي الْاَوْتَادِ
1: Ey Muhammed! Sen Rabbinin ülkeler arasında benzeri yapılmamış sütunlar üzerinde kurulu saraylara sahip İrem şehrinde oturan Ad kavmine, Vadil Kura'da kayaları yontup evler, kalalar yapan Semud kavmine ve saltanat sahibi Firavun'a ne yaptığını görmedin mi?
0: اَلَّذ۪ينَ طَغَوْ فِي الْبِلَادِ فَاَكْثَرُوا ف۪يهَا الْفَسَادِ فَصَبَّ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابِ
1: Onlar memleketlerinde azmışlar, oralarda çok bozgunculuk çıkarmışlardı. Rabbin de onların üzerine bir azap kırbacı yağdırdı.
0: اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ
1: Doğrusu Rabbin her an gözetlemektedir.

0: ekremen.
1: Fakat insan, Rabbi kendisini imtihan edip ona ikramda bulunduğu ve bol bol nimet verdiği zaman, Rabbim bana ikram etti der.
0: وَأَمَّا اِذَا مَبْتَلَاهُ

0: ehanen.
1: Ama Rabbi onu imtihan edip rızkını daralttığı zaman da Rabbim bana hor baktı der.
0: Kalla bella tukrimunel yetim.
1: Hayır, siz yetime ikram etmiyorsunuz.

0: birbirinizi yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmiyorsunuz.
1: وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَمَّا
0: Mirası haram helal demeden yiyorsunuz.
1: وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمَّا
0: Malı da pek çok seviyorsunuz.
1: كَلَّا اِذَا دُكَّتِ الْأَرْضُ دَكًّا دَكًّا
0: Hayır, böyle yapmayın. Yer parça parça olup toz duman haline geldiği zaman
1: وَجَاءَ رَبُّكَ

0: Rabbinin emri gelip, melekler sıra sıra dizildiği zaman ki, o gün cehennem de ortaya getirilmiş olacaktır. İşte o gün insan hata işlediğini hatırlayacak ama bu hatırlamanın ona ne faydası olacak?
1: يَقُولُ يَا لَيْتَنِي قَدَّمْتُ لِحَيَاتِي
0: O zaman insan, keşke bu hayatım için ben önceden salih amel işleyip gönderseydim diyecektir.
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ اَحَدَ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ اَحَدَ
0: Artık o gün Allah'ın edeceği azabı hiçbir kimse edemez. Onun vuracağı bağı da hiçbir kimse vuramaz.
1: يَا اَيَّتُهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةِ يَرْجِعِي اِلَى رَبِّكِ رَاضِيَةً مَرْضِيَّةً فَدَخُلِي ف۪ي عِبَادِي وَدَخُلِي جَنَّتِي
0: Allah müminlere şöyle hitap eder. Ey huzur içinde olan nefis! Sen Allah'tan hoşnut, Allah da senden hoşnut olarak Rabbine dön. Haydi gir iyi kullarım arasına. Gir cennetime. Beled suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 20 ayettir. Beled, belde ve şehir anlamına gelir. Sure Mekke şehrine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.

0: البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد.
1: Senin de içinde oturduğun bu Mekke şehrine, babaya ve doğan çocuğa yemin ederim ki, biz insanı elbette bir takım zorluklara, sıkıntılara katlanacak nitelikte yarattık.
0: اَيَحْسَبُ أَنْ لَنْ يَقَدِرَ عَلَيْهِ اَحَدٍ يَقُولُ اَهْلَكْتُ مَالًا لُبَدًا اَيَحْسَبُ أَنْ لَمْ يَرَهُ اَحَدٍ.
1: Yoksa insan hiç kimsenin kendisine güç yetiremeyeceğini mi sanıyor? Gösteriş için ben birçok mal sarf ettim diyor. Yoksa o kendisini hiç kimsenin görmediğini mi sanıyor?
0: أَلَمْ نَجْعَلْ لَهُ عَيْنَيْنِ وَلِسَانًا وَشَفَتَيْنِ وَهَدَيْنَاهُ النَّجْدَيْنِ فَلَقَتَحَمَ الْعَقَبَةِ.
1: Biz ona iki göz, bir dil, iki dudak verip de kendisine iyi ve kötü olmak üzere iki yol göstermedik mi? Fakat o sarp yokuşu aşıp geçemedi.
0: وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْعَقَبَةِ فَكُّ رَقَبَةِ اَوْ اِطْعَامٌ ف۪ي يَوْمٍ ذ۪ي مَسْغَبَةِ يَت۪يمًا ذَا مَقْرَبَةِ اَوْ مِسْك۪ينًا ذَا مَتْرَبَةٍ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ وَتَوَاصَوْا بِالْمَرْحَمَةِ.
1: Sarp yokuşun ne olduğunu sen bilir misin? O, bir köleyi azat etmek veya açlık gününde kendisiyle yakınlığı olan bir yetimi yahut da hiçbir şeyi bulunmayıp yerde sürünen bir yoksulu yedirip doyurmak, sonra da iman edip birbirlerine sabır tavsiye eden, birbirlerine merhamet tavsiye eden kimselerden olmaktır.
0: Ulaika ashabul meymene.
1: İşte onlar amel defterleri sağdan verilecek olanlardır.
0: وَالَّذ۪ينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا هُمْ أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ عَلَيْهِمْ نَارٌ مُؤْصَدَةٌ.
1: Bizim ayetlerimizi inkar edenlere gelince, onlar da amel defterleri soldan verilecek olanlardır. Onların üzerine etrafı sımsıkı kapatılmış bir ateş bürüyecektir. Şems Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 15 ayettir. Şems, güneş demektir. Sure, güneşe yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَاهَا وَالنَّهَارِ اِذَا جَلَّاهَا وَاللَّيْلِ اِذَا يَغْشَاهَا وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا.
1: Güneşe ve aydınlığına, onu takip ettiği zaman aya, güneşi meydana çıkardığı zaman gündüze, onu örttüğü zaman geceye, göğe ve onu yapana, yeryüzüne ve onu yayıp döşeyene, her bir nefse ve onu düzenleyip şekil verene, sonra ona kötülük duygusunu ve ondan sakınma yollarını ilham edene andolsun ki, kendi nefsini kötülükten temizleyen kimse mutlaka kurtuluşa ermiştir.
0: وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا
1: Nefsini günahla kirletip örten kimse ise elbette ziyana uğramıştır.
0: كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا اِذِنْ بَعَثَ اَشْقَاهَا
1: Semud kavmi azgınlıkları yüzünden peygamberlerini yalanlamışlardı. Hani içlerinden en azgını deveyi kesmek için ayaklanmıştı.
0: فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللّٰهِ نَاقَةَ اللّٰهِ وَسُقْيَاهَا
1: Bunun üzerine Allah'ın peygamberi onlara, Allah'ın şu devesine ve onun su içme hakkına dokunmayın demişti.

0: فَسَوَّاهَا وَلَا يَخَافُ عُقَبَاهَا.
1: Fakat onlar o peygamberi yalanladılar ve deveyi kestiler. Rableri de günahları yüzünden onların üzerine katmer

0: وَمَا خَلَقَ الذَّكَرَ وَالْاُنْثَى اِنَّ سَعْيَكُمْ لَشَتَّى.
1: Karanlığıyla ortalığı örttüğü zaman geceye, açılıp aydınlandığı zaman gündüze, erkeği ve dişiyi yaratana andolsun ki, sizin çalışmanız gerçekten çeşit çeşittir.
0: فَأَمَّا مَنْ اَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى.
1: Fakat kim Allah için verir, kötülükten sakınır ve en güzel söz olan tevhidi tasdik ederse, biz onu en kolay yola iletip başarılı kılacağız.
0: وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى وَمَا يُغْنِي عَنْهُ مَالُهُ اِذَا تَرَدَّى.
1: Ama kim de cimrilik eder, kendini zengin görüp müstagni sayar ve en güzel söz olan tevhidi yalanlarsa, biz de onu en zor yola sürükleyeceğiz. O cehenneme yuvarlandığı zaman malı kendisine hiçbir yarar sağlamaz.
0: İnne aleyna lel-huda ve inne lena lel-ahirete vel-ula.
1: Doğru yolu göstermek ancak bize aittir. Dünya da ahiret de yalnız bizimdir.
0: فَاَنْذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّى لَا يَصْلَاهَا اِلَّا الْاَشْقَى اَلَّذ۪ي كَذَّبَ وَتَوَلَّى.
1: İşte ben sizi alev saçan bir ateşe karşı uyardım. Oraya ancak yalanlayıp yüz çeviren en azgın kimse girecektir.
0: وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى الَّذ۪ي يُؤْتِي مَالَهُ يَتَزَكَّى.
1: Kötülükten temizlenmek için malını Allah yolunda veren en müttaki kimse ise ondan uzak tutulacaktır.
0: وَمَا لِأَحَدٍ عِنْدَهُ مِنْ نِعْمَةٍ تُجَزَى.
1: Onun üzerinde hiç kimsenin karşılık verilecek bir nimeti yoktur.
0: اِلَّا بَتِغَاءَ وَجَهِ رَبِّهِ الْاَعْلَى.
1: O verdiğini bir iyiliğe karşılık olarak değil, sadece Yüce Rabbinin rızasını kazanmak için verir.
0: وَلَسَوْفَ يَرْضَى.
1: O yakında mutlaka sevabının mükafatını alınca hoşnut olacaktır. Duha Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Duha, kuşluk vakti demektir. Sure, kuşluk vaktine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Vadduha ve'l-leyli izâ secâ. Mâ vedde'ake rabbuke ve mâ qalâ.
1: Kuşluk vaktine ve karanlığı çöküp sakinleştiği zaman geceye andolsun ki Rabbin seni terk etmedi ve sana darılmadı.
0: وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْاُولَى.
1: Ahiret senin için mutlaka dünyadan daha hayırlıdır.
0: وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَى.
1: Yakında Rabbin sana verecek ve sen de razı olacaksın.
0: Elem yecideke yetimen feâvâ.
1: O seni bir yetim olarak bulup da barındırmadı mı?
0: Ve vecedeke dâllen fehedâ.
1: Seni şaşırmış bir halde bulup doğru yola iletmedi mi?
0: وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى.
1: Seni fakir olarak bulup da zengin kılmadı mı?

0: الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ.
1: O halde yetimi ezip üzme.
0: وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ.
1: El açıp isteyeni de azarlayıp kovma.
0: وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ.
1: Fakat Rabbinin nimetini halka anlat. İnşirah suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. İnşirah, açılmak, genişlemek manalarına gelir. 1. ayette Peygamber Efendimizin göğsünün açılıp genişletildiği ifade edildiğinden surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Elem neşrah leke sadrak.
1: Ey Muhammed! Biz senin göğsünü, kalbini açmadık mı?
0: وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذ۪ي اَنْقَضَ ظَهْرَكَ.
1: Belini büken yükünü üzerinden kaldırıp almadık mı?
0: وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ.
1: Senin şanını yüceltmedik mi?
0: فَاِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Gerçekten her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: اِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.
1: Evet, doğrusu her güçlükle beraber bir kolaylık vardır.
0: فَاِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ.
1: O halde bir işten boşaldığın zaman diğerine başlayıp yorul.
0: وَإِلَى رَبِّكَ فَارْغَبْ.
1: Her işinde yalnız Rabbine yönel, isteyeceğini ondan iste. Tin Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tin, incir demektir. Bununla birlikte bir yerin adı olması da muhtemeldir. Sure, incir ve zeytine yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. وَالتِّينِ وَالزَّيْتُونَ.

0: İncire ve zeytine, Sina dağına ve bu güvenli şehir Mekke'ye andolsun ki, biz insanı en güzel şekilde yarattık.
1: ثُمَّ رَدَدَنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ
0: Sonra da onu aşağıların en aşağısı kıldık.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler başka. Onlar için bitmez tükenmez bir mükafat vardır.
1: فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِّينَ
0: Ey insan! O halde bundan sonra sana hesap ve ceza gününü yalan saydıran nedir?
1: اَلَيْسَ اللّٰهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ
0: Allah, hüküm verenlerin en güzel hüküm vereni değil midir? Alak Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 19 ayettir. Alak, kan pıhtısı halinde görülen embriyo, yani döllenmiş yumurta demektir. İkinci ayette, insanın alaktan yaratıldığı ifade edildiğinden, surede bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Yekara bismi rabbikellezî halak. خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقَ
0: Yaratan Rabbinin adıyla oku. O, insanı bir kan pıhtısından yaratmıştır.
1: اِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْاَكْرَمُ

0: Alleme bil kalem. Alleme'l insane ma lem ya'lem.
1: Oku. Rabbin en büyük ikram sahibidir. Kalemle yazmayı öğreten ve insana bilmediği şeyleri bildiren O'dur.
0: Kelle innel insane le yatgâ. El râehu istegnâ. İnne ilâ rabbikel rucâ.
1: Hayır. Gerçekten insan kendini zengin görüp müstagni saydığı için mutlaka azar. Ey insan! Şüphesiz ki dönüş yalnız Rabbinedir.
0: اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يَنْهَا عَبَدًا اِذَا صَلَّى
1: Sen bir kulu namaz kıldığı zaman bundan men edeni gördün mü?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَانَ عَلَى الْهُدَى اَوْ اَمَرَ بِالتَّقْوَى
1: Ne dersin? Ya o engellenen kul doğru yol üzerindeyse veya kötülükten sakınmayı emrettiyse yine mi men edecek?
0: اَرَأَيْتَ اِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللّٰهَ يَرَى
1: Ne dersin, engelleyen de peygamberi yalanlamış ve haktan yüz çevirmişse, o Allah'ın her şeyi gördüğünü bilmiyor mu?
0: كَلَّا لَاِنْ لَمْ يَنْتَهِ لَنَسْفَعًا بِالنَّاصِيَةِ نَاصِيَةٍ كَاذِبَةٍ خَاطِئَةٍ فَلْيَدَعُ نَادِيَةٍ
1: Hayır, eğer o bundan vazgeçmezse, onu perçeminden, yalancı ve günahkar perçeminden tutar, cehenneme sürükleriz. O zaman çağırsın taraftarlarını.
0: سَنَدَعُ الزَّبَانِيَةٍ
1: Biz de zebanileri çağıracağız.
0: كَلَّا لَا تُطِعْهُ وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ
1: Hayır, sakın sen ona uyma. Secde et ve Rabbine yaklaş. Kadr Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Kadr, şeref, yücelik, kadir kıymet ve saygı değer manalarına gelir. Sure, yüce ve şerefli bir gece olan Kadir Gecesi'nden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: leyletil kadr.
1: Gerçekten biz Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik.
0: Ve mâ edrâke mâ leyletul kadr.
1: Kadir gecesinin ne olduğunu sen bilir misin?
0: Leyletul kadri hayrun min elf şehr.
1: Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır.
0: Tenezzelul melâiketu ve'r-rûhu fîhâ bi'izni rabbihim min kulli emr.
1: O gece melekler ve Cebrail Rablerinin izniyle her bir iş için inerler.
0: Selamun hiye hatta matla'il fecr.
1: O gece şafak atıncaya kadar bir esenliktir. Beyyine suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Beyyine açık delil demektir. Sure içinde inkar edenlerin kendilerine açık deliller geldikten sonra ayrılığa düştükleri anlatıldığı için bu adla anılmıştır.

Kitap ehlinden ve müşriklerden inkâr edenler, kendilerine apaçık bir delil, Allah tarafından içinde en doğru hükümlerin yazılı bulunduğu tertemiz sahifeleri okuyacak bir peygamber gelinceye kadar dinlerinden ayrılacak değillerdi.

0: الْبَيِّنَةِ
1: Kitap ehli olanlar, ancak kendilerine o apaçık delil geldikten sonra ayrılığa düştüler.
0: وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِص۪ينَ لَهُ

Oysa kendilerine sadece Hakk'a yönelip dini kendisine tahsis ederek Allah'a kulluk etmeleri, namazı kılmaları ve zekatı vermeleri emredilmişti. İşte dosdoğru din de budur.

0: fiha ulaike hum şerrul beriyye.
1: Şüphesiz ki kitap ehlinden ve müşriklerden inkar edenler içinde ebedi olarak kalacakları cehennem ateşindedirler. İşte onlar halkın en kötüleridir.
0: İnnellezîne âmenû ve amilussâlihâti ulâike hum hayrul beriyye.
1: İman edip salih amel işleyenlere gelince işte onlar da halkın en iyileridir.

0: ebede halidine fiha ebeden radıyallahu anhum ve radu anh. Zalika limen haşiye rabbe.
1: Onların Rableri katındaki mükafatları, altlarından ırmaklar akan ve içinde ebedi olarak kalacakları Adn cennetleridir. Allah onlardan razı olmuş, onlar da Allah'tan razı olmuşlardır. İşte bu mükafat Rabbinden korkan kimse için olacaktır. Zilzal suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 8 ayettir. Zilzal, deprem ve sarsılma anlamına gelir. Sure, kıyamet sarsıntısından söz ettiği için bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İza zulziletil ardu zilzaleha.
1: Yer, kendine mahsus sarsıntısıyla sarsıldığı.
0: Ve ehrecetil ardu ethqaleha.
1: Yer, içindeki ağırlıklarını dışarıya çıkardığı.
0: Ve kâlel insânu mâ lehâ.
1: Ve insan ona ne oluyor dediği zaman,
0: يَوْمَ اِذٍ تُحَدِّثُ اَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ اَوْحَى لَهَا.
1: İşte o gün yer, senin Rabbinin ona vahyetmesiyle kendi haberlerini anlatır.
0: يَوْمَ اِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ اَشْتَاتًا لِيُرَوْا اَعْمَالَهُمْ.
1: O gün insanlar amellerinin kendilerine gösterilmesi için mahşer yerine gruplar halinde çıkarlar.
0: فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ.
1: Kim zerre kadar bir iyilik yapmışsa onun mükafatını görür.
0: وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ.
1: Kim de zerre kadar bir kötülük yapmışsa onun cezasını görür. Adiyat Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir.

0: Dirayettir. Adiyat, hızla koşan atlar demektir. Gazilerin Allah yolunda savaş için koşan atlarına yeminle başladığı için surede bu atla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Vel adiyati dabha.
0: Soluk soluğa koşan atlara.
1: Fel muriyati kadha.
0: O tırnaklarıyla ateş saçanlara.
1: Fel mughirati subha.
0: Sabah vakti baskın yapanlara.
1: Fe etherne bihi neq'a.
0: Orada tozu dumana katanlara.
1: Fe vesatane bihi cem'a.
0: Ve düşman topluluğunun ortasına dalanlara andolsun ki,
1: İnnel insâne li rabbihi lekenûd.
0: Gerçekten insan Rabbine karşı çok nankördür.
1: Ve innehu alâ zâlike leşehîd.
0: Hiç şüphesiz kendisi de buna şahittir.
1: Ve innehu li hubbil hayri leşedîd.
0: Doğrusu o mal sevgisine çok düşkündür.
1: Efela ya'lemu iza bu'thira ma fil kubur ve hussile ma

0: Acaba o bilmiyor mu ki, kabirlerde bulunanlar çıkarıldığı ve kalplerdeki sırlar ortaya konulduğu zaman, işte o gün Rableri kendilerinin her halinden mutlaka haberdardır. Kâri'a Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 11 ayettir. Kâri'a, vuran, kapıyı çalan, aniden gelen, kalpleri hoplatan manalarına gelip, burada kıyamet anlamında kullanılmıştır. Sure, kıyametten söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. El-Kari'a.
0: Kapıyı çalacak felaket.
1: Mel-Kari'a.
0: Nedir o kapıyı çalacak felaket?
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَالْقَارِعَةِ
0: Kapıyı çalacak felaketin ne olduğunu sen bilir misin?
1: يَوْمَ يَكُونُ النَّاسُ كَالْفَرَاشِ الْمَبْثُوثِ
0: O gün insanlar ateş etrafında yanarak dökülüp dağılmış pervaneler gibi olacaklar.
1: وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ
0: Dağlar da atılmış renkli yün gibi olacaktır.
1: فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ
0: Sevap tartısı ağır gelen kimse, razı olacağı bir hayat içindedir.
1: وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ
0: Ama sevap tartısı hafif gelen kimseye gelince, onun gideceği yer bir cehennem çukurudur.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا هِيَةٌ
0: O çukurun ne olduğunu sen bilir misin?
1: نَارٌ حَامِيَةٌ
0: O kızgın bir ateştir. Tekâsür Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 8 ayettir. Tekâsür, nüfus ve kabile çokluğuyla övünme demektir. Böyle bir davranışın kötülüğü anlatıldığı için sure bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. أَلْهَاكُمُ التَّكَاثُرُ حَتَّى زُرْتُمُ الْمَقَابِرِ
0: Çoklukla övünmek sizi o kadar oyaladı ki, nihayet kabirleri ziyaret edip ölüleri bile saydınız.

0: Hayır, yakında hatanızı bileceksiniz.
1: ثُمَّ كَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُونَ
0: Sonra yine hayır, yakında hatanızı anlayacaksınız.
1: كَلَّا لَوْ تَعْلَمُونَ عِلْمَ الْيَقِينَ
0: Hayır, kesin olarak bilseydiniz böyle yapmazdınız.
1: لَتَرَوُنَّ الْجَحِيمَ
0: Andolsun ki siz o alevli ateşi mutlaka göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتَرَوُنَّهَا عَيْنَ الْيَقِينَ
0: Sonra yine andolsun ki siz onu gözünüzle açıkça göreceksiniz.
1: ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ
0: Sonra da o gün mutlaka size verilen nimetlerden sorguya çekileceksiniz. Asr suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Asır, çağ, ikindi vakti ve uzun zaman manalarına gelir. Sure asra yeminle başladığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَف۪ي خُسْرِ
0: Asra yemin ederim ki, insan mutlaka hüsran içindedir.
1: اِلَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ
0: Ancak iman edip salih amel işleyenler, birbirlerine hakkı tavsiye edenler, birbirlerine sabrı tavsiye edenler başka. Hümeze suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 9 ayettir. Hümeze, birbirini arkasından çekiştiren, ayıplayan anlamına gelir. Sure, insanları çekiştiren ve kaş göz işaretleriyle alay edenlerin kötülüğünü anlattığı için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Veylül likulli humazatin lumazah. Ellezî cema'a mâlen ve addedeh.
0: Mal toplayıp tekrar tekrar sayan ve insanları arkadan çekiştirip kaş göz işaretleriyle alay eden her kişinin vay haline.
1: يَحْسَبُ أَنَّ مَا لَهُ أَخْلَدَهُ
0: O malının kendisini dünyada ebedi olarak yaşatacağını sanır.
1: كَلَّا لَيُنْبَذَنَّ فِي الْحُطَمَةِ
0: Hayır, andolsun ki o hutameye atılacaktır.
1: وَمَا أَدَرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ
0: Hutame'nin ne olduğunu sen bilir misin?
1: Nârullâhil mûkadeh elletî tattali'u alel ef'ideh
0: O, Allah'ın yürekleri sarıp yakacak olan tutuşturulmuş bir ateşidir.
1: İnnehâ aleyhim mu'sadeh fî amedin mumeddedeh
0: Onlar, uzatılmış direkler arasında bağlı oldukları halde o ateş onların üzerine sımsıkı kapatılacaktır. Fil suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Peygamberimizin doğumundan az bir zaman önce Kâbe'yi yıkmaya gelen Ebrehe ordusunun fillerle saldırıya geçtiğinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elem tera keyfe feale rabbuke bi ashabil fil.
0: Ey Muhammed! Rabbinin fil sahiplerine ne yaptığını görmedin mi?
1: Elem yece'al keydehum fi tadlil.
0: Onların tuzaklarını boşa çıkarmadı mı?
1: وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٍ تَرْمِيهِمْ

0: Rabbin onların üzerine balçıktan pişirilmiş sert taşlar atan sürü sürü kuşlar gönderdi.
1: فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ
0: Nihayet onları kurtların yediği ekin yaprağı gibi yaptı. Kureyş Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. Sure, Kureyş kabilesinin yaz ve kış seyahatlerinden söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: Hiç değilse Kureyş kabilesini alıştırdığı için, onları yaz ve kış yolculuğuna alıştırdığı için, kendilerini açlıktan kurtarıp doyuran ve kendilerini korkudan emin kılan ve bu Kâbe'nin Rabbi olan Allah'a kulluk etsinler. Maun Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 7 ayettir. Maun, zekat, ödünç ve yardım manalarına gelir. Sure, bu tür yardımlaşmaya engel olanların fenalığını anlattığından bu adla anılmıştır.
1: Bismillahirrahmanirrahim. اَرَأَيْتَ الَّذ۪ي يُكَذِّبُ بِالد۪ينِ
0: Ey Muhammed! Hesap ve ceza gününü yalanlayan kimseyi gördün mü?
1: فَذَٰلِكَ الَّذ۪ي يَدُعُّ الْيَت۪يمِ وَلَا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ الْمِسْك۪ينِ
0: İşte o yetimi itip kakar, yoksulu yedirip doyurmaya teşvik etmez.

0: Vay o namaz kılanların haline! Ki onlar namazlarından gafildirler.
1: اَلَّذ۪ينَ هُمْ يُرَاءُونَ وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ
0: Onlar ibadetle sadece gösteriş yaparlar. Zekatı ve yardımı da men ederler. Kevser Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 3 ayettir. Kevser, çok hayır, bol nimet, büyük şeref manalarına gelir. Cennette Hazreti Peygamber'e verilecek bir havuzun veya ırmağın da adıdır. Sure, Peygamberimize bol nimet ve şeref bahşedildiğini ifade ettiğinden bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! Doğrusu biz sana Kevser'i verdik. O halde Rabbin için namaz kıl ve kurban kes.
1: İnne şâni'eke huvel ebter.
0: Asıl soyu kesilmiş olan sana kin tutan kimsedir. Kafirun suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 6 ayettir. Kafirun, kafirler demektir. Sure onlara hitapla başladığı için bu adla anılmıştır.

0: Ey Muhammed! De ki, ey kafirler!
1: La a'budu ma ta'budun.
0: Ben sizin taptıklarınıza tapmayacağım.

0: ma'bud.
1: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
0: Ve la ene abidun ma abadtum.
1: Ben sizin taptıklarınıza tapmış değilim.
0: Ve la entum abidun ma a'bud.
1: Siz de benim ibadet ettiğime ibadet edecek değilsiniz.
0: Lekum dinukum veliye din.
1: Sizin dininiz size, benim dinim banadır. Nasr suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 3 ayettir. Nasr, yardım demektir. Sure, Allah'ın yardımından söz ettiği için bu adla anılmıştır.

0: nasrullahi vel feth.
1: Ey Muhammed! Allah'ın yardımı ve zafer geldiği.
0: Ve ra'eyten nase yedhuluna fi dinillahi afwaja.
1: İnsanların grup grup Allah'ın dinine girdiklerini gördüğün zaman,
0: fesebbih bihamdi rabbike vestagfir. İnnehu kâne tevvâbâ.
1: Rabbini hamd ile tesbih et ve ondan bağışlanma dile. Çünkü o tövbeleri çokça kabul edendir. Tebbet suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 5 ayettir. Tebbet, kurusun, kahrolsun demektir. Sure, Ebu Leheb'in iki eli kurusun diye ona beddua ile başladığı için bu adla anılmıştır.

0: وتب.
1: Ebu Leheb'in iki eli kurusun. Zaten kendisi de kurudu, mahvoldu ya.
0: مَا أَغْنَى عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ.
1: Malı ve kazandığı şeyler kendisine fayda sağlamadı.
0: سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبَ.
1: O yakında alevli bir ateşe girecektir.
0: وَمْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبَ. فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّنْ مَسَدَ.
1: Karısı da boynunda hurma lifinden bükülmüş bir ip olduğu halde, odun hamalı olarak onunla beraber girecektir. İhlas Suresi. Bu sure Mekke devrinde inmiştir. 4 ayettir. İhlas, samimi olmak, dini halis ve saf kılmak demektir. Allah'ın birliğinin samimiyetle tasdik ve kabul edilmesine işaret ettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad.
1: Ey Muhammed! De ki, o Allah bir tektir.
0: Allahus samed.
1: Allah hiçbir şeye muhtaç değildir. Her şey ona muhtaçtır.
0: Lem yelid ve lem yulad.
1: O doğurmamış ve doğmamıştır.
0: Ve lem yekun lehu kufuven ehad.
1: Hiçbir kimse de onun dengi olmamıştır. Felak Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 5 ayettir. Felak, sabahın aydınlığı demektir. Sabah aydınlığını ortaya çıkaran Allah'a sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Kul e'ûzu bi rabbil felak min şerri mâ halak.
1: Ey Muhammed! De ki, yarattığı şeylerin şerrinden
0: ve min şerri gâsikin izâ vekab.
1: Karanlığı bastığı zaman gecenin şerrinden
0: ve min şerrin neffâsâti fil ukad.
1: Düğümlere üfleyen büyücü kadınların şerrinden
0: ve min şerri hasidin izâ hased.
1: Ve haset ettiği zaman hasetçinin şerrinden sabahın Rabbi olan Allah'a sığınırım. Nas Suresi. Bu sure Medine devrinde inmiştir. 6 ayettir. Nas, insanlar demektir. İnsanların Rabbine sığınmayı emrettiği için surede bu adla anılmıştır.
0: Bismillahirrahmanirrahim.

0: Ey Muhammed! De ki, cinlerden ve insanlardan olup, insanların kalplerine vesvese veren o sinsi şeytanın şerrinden, insanların Rabbi, insanların hükümdarı ve insanların ilahı olan Allah'a sığınırım.
1: Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi allazi hedana lihaza ve ma kunna linehtediye levla en hedana Allah. Elhamdülillahi allazi cealana minel muslimin. Elhamdülillahi allazi cealana minel mu'minin. Elhamdülillahi allazi cealana minel muvahhidin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Rabbi yessir ve la tuassir. Rabbi temmin bil hayr. İlahi ya Rabbi, hamdini sözümüze sertaç ettik, zikrini kalbimize miraç ettik, kitabını kendimize minhac ettik. Biz yoktuk, sen var ettin, varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümüzü bir karar ettin. Lütfuna sığınıp hidayetine geldik, merhametine güvenip ihsanına geldik. Şaşırtma Allah'ım, doğruyu söylet. Neşeni duyurup hakikati öğret. Sevdir bize sevdiklerini, yerdir bize yerdiklerini, yar et cümlemize cümle erdirdiklerini. İlahi ya Rabbi, biz nefsimize zulmettik. Bizi affetmez ve bize merhamet etmezsen zarara uğrayanlardan oluruz. Ya Rab, sen affedicisin. Affı seversin, bizi de affeyle. Ey Rabbimiz, Rabbinize iman edin diye nida eden o münadinin davetini duyduk ve biz de iman ettik. Ya Rab, günahlarımızı bağışla, hatalarımızı ört ve bizi iyilerle birlikte öldür. Müslüman olarak canımızı al ve bizi salih kullarının zümresine ilhak eyle. Ya Rab, biz Peygamberimizin senden istediği şeyleri istiyor ve onun sana sığındığı şeylerden biz de sana sığınıyoruz. Ya Rab, imansızlıktan, sapıklıktan, amansız hastalıklardan, yaratılmışların şerrinden, doymak bilmeyen nefisten, hayırsız ilimden, İhlası olmayan amelden, kullara muhtaç olmaktan, haram kazançtan ve kul hakkından sana sığınıyoruz. Ya Rab, içimizde gizlediğimizi ve açığa vurduğumuz her şeyi bilen sensin. Sana hiçbir şey gizli kalmaz. Sen her şeyi bilen ve gören, her şeye muktedir olansın. Ya Rab, sen Rahmansın, sen Rahimsin. Rahmetine

0: Rahmetine sığınıp huzuruna geldik. Ellerimizi sana açtık ve sana yalvarıyoruz. Ya Rab, onu okurken anlamaya, anlarken yaşamaya da muvaffak eyle. Hatmi şeriften hasıl olan sevabı evvela Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin mübarek ruhlarına ihda ettik, vasıl eyle. Bütün peygamberlerin ruhlarına ihda eyledik, ulaştır ya Rab. Âl-ü ezvac-ı tahirat, ashab-ı hüzin, ensar-ı muhacirin, tabi'in ve tebe-i tabi'in, e'imme-i din, huffaz, tüllâb ve bir cümle ulemanın ve evliyanın da ruhlarına ikram eyledik, haberdar eyle ya Rab. İlahi ya Rabbi, hakka ve halka hizmet etmiş bir cümle devlet büyüklerimizin, şehitlerimizin ve gazilerimizin ruhlarını da bu Kur'an ziyafetinden hissedar eyle. Ya Rab, bu ziyafeti Kur'aniyeden hasıl olan sevabı bütün ehli imanın ve ehli İslam'ın, okuyan bizlerin ve tertip eden zevatın bir cümle geçmişlerinin ruhlarına da ikram eyledik, haberdar eyle. Ya Rab, okumak cüretinde bulunduğumuz yüce kelamını tilavet esnasında hasbelbeşer vuku bulan hata ve noksanları ile birlikte kabule karin eyle. İlahi ya Rabbi, bizi Kur'an'ı Kur'an gibi okuyanlardan eyle. Ya Rab, Kur'an'ın şifa hazinelerinden, şifa kaynağından kana kana içenlerden eyle. Ya Rab, Kur'an'dan nasibini alanlardan eyle. Ya Rab, bizi Kur'an hakikatlarına vakıf eyle. İlahi ya Rabbi, ibadetlerimizi, hayırlarımızı, zikirlerimizi kabul eyle. Bütün İslam alemine birlik ve beraberlik ihsan eyle. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılan dualar zümresine ilhak ile müstecab eyle. Ya Rab, sana hamdü senalar olsun. Biz Müslüman olarak dünyaya geldik. Müslüman doğduk. Müslümanca yaşamayı ve huzuruna Müslüman olarak gelmeyi cümlemize müyesser eyle. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Resulallah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya Habiballah. Es-salatu ve's-selamu aleyke ya seyyidel evveline vel ahirin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha.
1: Kur'an-ı Kerim ve Yüce Meali. Okuyan Abdurrahman Huzeyfi. Meali seslendiren Hayri Küçükdeniz. Otuzuncu cüz.
2: Şu anda 91.8 frekansında Ankara'nın en güçlü sesi Radyo Hedefi dinliyorsunuz.
3: Mümin olmasan sen, güvenmesen insanlığımıza, göz gördüğüne kanmaz, kulak duyduğuna inanmaz, kalp sevdiğine doymaz, ruh varlığına razı olmaz, akıl yüklerini kaldıramaz, hayal yere göğe sığmaz, varlar varlığına sevinemez, yüzler yüzlere bakamaz. Şükür ki güvendin bize. Şükür ki bu toprak bedene, bu ete kemiğe insan üfledin, insan eyledin beni.

0: Hedef Radyo, size özel, sizinle güzel.
1: Beyaz bir kefene sarılır beden, kabir çağırıyor ne gelir elden, alnına yazılmış bu ta ezelden, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, Allah'tan gelmişiz dönüş onadır, dönüş onadır.

0: Radyo Hedef FM 91.8.
1: Ya Vahidu ya Allah.
2: Ya
3: Vahidsin sen. Vahidsin ki kalbimi çoklukta bırakmazsın. Ve çiğne çevirirsin yüzümü. Ruhumu yokluğa terk etmezsin. Huzurunda toplarsın beni. Huzurunda toplarsın sevdiklerimi.
0: ...91.8... Gönül frekansınız. Radyo Hedef.

Aziz Mahmud Hüdayi rahmetullahi aleyh. İsmi Aziz Mahmud Hüdayi. Doğumu 1541 Şerefli Koçhisar. Vefatı 1628 Üsküdar. İstanbul'a gelip yerleşmesi 1598. Baba adı Fadlullah bin Mahmud. Hocaları Nazırzade Ramazan Efendi, Muslihuddin Efendi Halveti Şeyhi, Kerimüddin Efendi Hızır'da Halveti Şeyhi, Muhammed Üftade. Mahmud Hüdayi, Fadlullah bin Mahmud'un oğludur. Çocukluğu Sivrihisar'da geçti. Burada ilk tahsiline başladı. İlmini ilerletmek için İstanbul'a gitti. Küçük Ayasofya Medresesi'nde tahsiline devam etti. Çok zeki olup bir defa okuduğunu zihninde tutar, tekrar kitaba bakmaya lüzum hissetmezdi. Hocalarından Nazırzade Ramazan Efendi ona hususi bir ihtimam gösterirdi. Mahmud Hüdayi genç yaşta tefsir, hadis, fıkıh ve zamanın fen ilimlerinde büyük bir alim oldu. Hocası Nazırzade onu yanına yardımcı olarak aldı. Mahmud Hüdayi bir taraftan hocası Nazırzade Ramazan Efendi'ye yardım ederken, diğer yandan da Halveti yolunun şeyhlerinden Muslihuddin Efendi'nin sohbetlerine katılarak tasavvuf yolunda ilerlemeye çalıştı. Bu arada hocası Nazırzade'nin Edirne'de bulunan Sultan Selim Medresesi'ne tayini çıktı. Mahmud Hüdayi 28 yaşındayken hocası ile Edirne'ye gitti. Ramazan Efendi kısa bir süre Edirne'de müderrislik yaptıktan sonra Şam ve Mısır'a kadı tayin edildi. Talebesi Hüdayi'yi hiç yanından ayırmıyordu. Mahmud Hüdayi Mısır'da Halveti şeyhlerinden Kerimüddin Efendi'den ders alarak tasavvuf yolunda yetişmeye çalıştı. Mahmud Hüdayi 33 yaşındayken hocası Nazırzade ile Bursa'ya geldi. Burada Ferhadiye Medresesi'nde 3 sene müderrislik yaptı. 3 sene sonra hocasının vefatı üzerine Bursa kadılığına getirildi. Bursa'nın Hisar semtinde oturan fakir bir kişi her yıl hacca niyet ettiği halde zuhur eden maniler sebebiyle gidemeyişi kendisini fazlasıyla müteessir eder. Maddi ve bedeni bakımdan yeterli güçten mahrum olan bu zat, birkaç yıl bu arzu ve iştiyakını giderme imkanını bulamaz. Karısı ile arası açılır. Bu hali gören komşu ve ahbaplar, fakir zata Hazreti Üftade'yi tavsiye ederler. Hisar semtinde oturan fakir, Üftade'ye giderek derdini izah ve arz etmekten çekinir. Gece evine gidemeyecek hale gelir. Bir gece sokak ortasında, bir tezgah başında, başı ellerinin arasında düşüncelere dalar ve bir müddet sonra da kendinden geçer. Gecenin karanlığı, zifirleşmiş, ufkun ayazı hışmıyla kendini gösterirken, sabah ezanlarının uyarıcı sesiyle irkilen adam, kendisine yaklaşan birinin dizi dibine kadar sokulduğunu fark eder. Yaklaşan çok sessiz gelmiş, bitişiğindeki binek taşının dibine gelinceye kadar kendisini sezdirmemişti. Pek içten ağlayan Hisarlı fakir, birdenbire bütün kederlerden kurtulduğunu, sıkıntılarının kalmadığını hissedivermişti. Başını kaldırıp gelenin yüzüne sevinçle baktı. Sakalından kayan gözyaşlarını kurutmaya çalışırken muhatap sordu. "Neden ağlıyorsun?" Fakir, "Karım evden kovdu da ondan." Muhatap, "Kimsin sen?" Fakir, "Ben mi? Bir eskici. Bu tezgahın başında beni hiç görmediniz mi?" Muhatap devam etti. "Gördüm. Ben kimim biliyor musun? Şeyh Üftadesiniz efendim. Sizi tanımayan var mı?"
Üftade, neden evden kovuldun diye sordu. Fakir, hacca gidemediğim için. Karım hacı karısı olmak istiyor. Senelerdir başımın etini yer. Fakat ben fukara bir eskiciyim. İki akçeyi bir araya getiremiyorum ki. Üftade, şimdi hacca gitmek ister misin? Buyurdu. Fakir üzüntü ve çaresizlikle inledi. Neye yarar? Yarın hacılar Arafat'ta olacaklar. Onlara yetişmenin imkanı yok ki. Üftade ısrarlıydı. İstersen sen de yarın orada olabilirsin. Fakir çok şaşırmıştı. Benimle şaka yapmıyorsun ya. Hayır, şaka etmiyorum. Haydi Allah selamet versin. Doğru, eskici Mehmet dedeye git. Fakir sevinerek ayrıldı. Doğru Pınarbaşı mevkiinde bulunan eskici dükkanına giderek hocasının selamını söyledikten sonra kendi durumunu anlattı. Mehmet dede, ey fakir, gözlerini kapa, aç demeden sakın açma, dedi. Fakir gözlerini açtığında kendilerini Mekke'de buldular. Eskici Mehmet dede, Allahü Teala'nın izniyle fakiri bir anda keramet göstererek Hicaz'a götürmüştü. O gün Arefe'ydi. Hacılar Arafat'a çıkmışlardı. Fakir ve Mehmet dede de ihram giyip Arafat'a çıktılar. Ertesi günü Kâbe-i Muazzama'yı tavaf ettiler. Ziyaret yerlerine gittikten sonra Bursalı hacıları buldular. Onlar hemşehrileri olan Mehmet dedeyi ve fakiri görünce sevindiler. Fakir birkaç hediye alıp bir kısmını götürmeleri için hemşehrisi olan hacılara emanet etti. Vedalaştılar.

anlaşarak ayrıldılar. Aynı şekilde bir anda Mekke-i Mükerreme'den Bursa'ya geldiler. Fakir getirdiği bazı hediyelerle eve gelince hanımı birkaç gündür eve gelmeyen kocasını eve almak istemedi. Fakir, "Hanım, ben haçtan geliyorum. İşte bu getirdiklerimi de Mekke'den aldım." dediyse de kadın, "Bir de yalan söylüyorsun. 3-5 gün içinde hacca gidilip gelinir mi? Seni mahkemeye vereceğim," dedi. Kadın, Bursa kadısına giderek durumu anlattı. "Nikahımızın feshedilmesini istiyorum," dedi. O sırada Bursa kadılığına Aziz Mahmud Hüdayi bakıyordu. Kadı, kadının kocasını da çağırtarak onu da dinledi. Fakir, hacca gittiğini, Kâbe-i Muazzama'da tavaf edip ziyaret edilecek yerleri gezdiğini, Bursalı hacılarla görüşüp getirmeleri için emanet eşya verdiğini iddia etti. Bu maksatla Mehmet dedeyi şahit gösterdi. Mahkemeye çağrılan eskici Mehmet dede, "Şeytan Allahü Teala'nın düşmanı olduğu halde bir anda dünyanın bir ucundan diğer ucuna gittiği kabul edilir de bir velinin bir anda Kâbe'ye gitmesi niçin kabul edilmez?" dedi. Kadı Aziz Mahmud Hüdayi hayret ederek mahkemeyi diğer hacıların geleceği günlerden birine tehir etti. Aradan günler geçti. Bursalı hacılar haçtan döndüler. Mahkeme gününde de şahit olarak fakirin hac vazifesini yaptığını, hatta emanet verdiği şeyleri getirdiklerini bildirdiler. Kadı şahitlerin verdiği ifadeyle davacı hanımın nikahı feshetme isteğini reddetti. Böylece boşanma hadisesi olmadı. Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi'yi bu hadise derinden yaralamıştı. Bu konuyu akşamları düşünür, geceleri uykusuz kalırdı. Bir gece henüz dalmıştı ki korkunç bir rüyanın tesiriyle yatağından fırladı. Rahatını ve huzurunu birden kaybediverdi. Kendisini cehennemde eza ve cefa çeken asi kullar arasında gördü. Artık bu rüyadan sonra Bursa kadısı Aziz Mahmud Hüdayi, Ferhadiye medresesinde ders kürsüsünde konuşurken rüyasını hatırlıyor, işte o zaman da neşesi kaçıyor ve nutku kesiliyordu. Hayal ettiği korku ve heyecan veren rüyanın her an yankısı ile soğuk terler döküyordu. Ruh ve sinir sistemi iyice bozulmuştu. Nihayet eskici Mehmet dedenin yanına gitti ve "Beni talebeliğe kabul buyurmanız için gelmiştim," dedi. O da, "Nasibiniz bizden değil, üftadedendir. Onun huzuruna giderek müracaatınızı bildirin," dedi. Kadı evine gitti. Hizmetçisine atının hazırlanmasını emretti. Kendisi de sırmalı kaftanını ve sarığını giyerek hazırlanan atına bindi. Yanına seyisini de alıp Üftade Hazretlerine gitmek üzere yola çıktı. Halen Üftade Mahallesi'nin Kuzguncuk ismini taşıyan yamacından bayıra tırmanmaya başladı. Şimdiki Üftadezade Sokağı'nın ilk dönemecinde bindiği hayvanın yürüyemediği görüldü. Atın arka ayağı bukağılığına kadar çöken bir kayanın içine girmişti. Kalıp gibi kayanın içinde sıkışan hayvancağızın ayağını kurtarması mümkün değildi. Kadı şatafatlı elbisesiyle attan indi. Üftade tekkesine kadar 40 derecelik bayırı görünce inmemeyi düşünmüştü. Hayvanın tırnağının takıldığı yer, Üftade'nin mürşidi Hızır Dede'nin mübarek ikametgahı önüdür. Kabirlerinin de aynı hizada Üç Kuzular Karyesi'nde bulunduğu belirtilir. Kadı attan iner inmez, hayvancağız ayağını göçen kayadan çıkararak rahatlamıştı. Bugüne kadar aynı kayanın üzerinde bulunan at nalı şeklindeki çukur, herkesi inandıracak derecede kuvvetli bir delildir. Fakat sonra asfaltlanarak bu iz kaybolmuştur. Kadı Aziz Mahmud Hüdayi, kanter içinde tekkenin selamlık kapısında karşılanıp kahve ocağı ismi verilen bir bekleme odasına götürülür. Burada bir hayli dinlenir. Şeyhi görmek isteği

görevli derviş tarafından harem dairesindeki mabeyn halayığına kafesli pencereden haber olarak iletilir. Bir müddet sonra selamlık üst katındaki misafirhaneye geçen Hazret, iki derviş refakatinde kadının üst kata gelmesini söyler. Kalın kestane tahtalarından döşenmiş, geniş tabanlı ve yüksek tavanlı odada üftade dertli kadı efendiyi hayranlıkla dinler. Hal ve tavrına acıyan bakışlarla katıldığını hissettirir. Cehennem rüyasından beri geçirdiği ızdıraplı hayata melul ve mahzun sükûtu ile katıldığını sezdirir. Bütün ruhi yapısıyla üzüntü duyduğunu ifade eder. Sonra birden boynunu büker ve "Yanlış kapı çaldım. Burası yokluk kapısıdır. Biz yokluk kapısının kuluyuz. Sen ise varlık kapısının adamısın. İkimiz bağdaşamayız. Senin ilmin var, bilgin var, şanın, şerefin, malın, mülkün var. Velhasıl Allahü Teala'dan başka her şeyin, yani dünyan var. Bizim hiç ama hiçbir şeyimiz yok Allah'tan başka," dedi. Bu sırada Aziz Mahmud'un gözlerinden iki sıra yaş ip gibi yere süzülür. Mağrur Bursa kadısının tavrı tamamiyle değişmiştir. Ağlamaklı bir sesle şöyle yalvarır: "Her şeyimi ben kapının önünde terk ediyorum. Bana söylediklerinin hepsini ve her şeyimi. Yeter ki sen elini üzerimden çekme. Beni de talebelerinin arasına al. Ben de sizin aşk deryanız içerisinde yanayım ve boğulayım." Ertesi gün Bursa Şer'iye Mahkemesi'nin ünlü kadısı kürsüsünde yoktu. Kadı Aziz Mahmud Efendi vazifesi başına gelmemişti. Makamı bomboştu. Cahil halk nazarında veli ile deli arasında büyük fark yoktur. Aziz Mahmud Efendi'nin adı kısa zamanda bütün Bursa'da deli kadı olmuştu. Günlerce bu hadise ağızların sakızı haline geldi. Nihayet konuşmalarının sonu geldi ve halk artık dedikodu yapmaktan usandı. Peşine çoluk çocuğun takılarak yol boylarında deli kadı, deli kadı diye tempo tuttuğu günler kayboldu. Kadının dergaha gelişinin ilk günlerinden biriydi. Sırmalı kadı kaftanı hala Aziz Mahmud'un üzerinde duruyordu. Üftade ona, "Seni dervişler arasına katmam için bugün şu iki sırağa takacağım ciğer ve mancaları sokak sokak dolaşıp satacaksın," diye emir verdi. Şeyhin emri noksansız yerine getirilmesi gerekirdi. Derviş, şeyhin infaz memuru sayılırdı. Derviş Aziz Mahmud Hüdayi, sırıklara takılan ciğerleri Hisar, Yerkapı, Pınarbaşı ve Maksem semtlerinde bağıra bağıra sattı. Tekkeye dönerken kuzgunlukla dergah arasında çok ızdırap çekti. Üftade bayırını tırmanırken dere tarafından kadın ve çocuklar bağırarak onunla alay ettiler. Üftade ona, "Satış nasıl oldu?" diye sorunca o da, "Son ciğeri bayır başında sattıktan sonra üç kuzular yönünden gelen 5-10 kadın, birkaç çocuk taş ve söz attılar. Çok üzüldüm, ruhum sızladı," dedi. Tam 4 asırdır Üftade Mahallesi hudutları o sokakta son bulur. O sokakta yapılan inşaatları birkaç defa ani sellerin sürükleyip götürdüğü hikaye edilir. Halen yüksekten gelen dere suyu yolları çakıllarla örter. Depremde en çok hasar oralarda olmuş, yangınlar orada birbirini takip etmiştir. Bir gün Aziz Mahmud Hüdayi diğer arkadaşlarıyla birlikte kırlara gezmeye çıkar. Aydede yamaçlarında bir müddet dolaştıktan sonra bütün talebeler üstadlarına sunmak üzere birer demet çiçek toplarlar. Aziz Mahmud Hüdayi ise elinde sapı kırık bir tek çiçekle üftadenin huzuruna çıkar. Üstad ona, "Oğlum,"
bütün arkadaşların demet demet çiçekler getirdiler. Sen bize sadece sapı kırık bir tek çiçeği mi layık gördün?" der. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, "Efendimize ne takdim eylesem azdır. Fakat hangi çiçeğe koparmak için el uzattımsa, Allahü Teala'yı zikr ve tesbih eylediğini işiterek elimi çekmeye mecbur oldum. Ancak sapının kırılmasıyla size getirdiğim çiçeğin zikredemediğini anlayarak elime aldım. Size takdim etmek üzere huzurlarınıza getirdim," dedi. Bu hadiseden sonra talebeler Aziz Mahmud Hüdayi'yi çok çok severler. Üstadı Üftade ise ona konak menzillerini bir bir tırmandırır. Padişah Sultanahmet, Aziz Mahmud Hüdayi'yi ziyaret için bir sonbahar günü Üsküdar'a gelmişti. Mürşidini çarşıda alışveriş yaparken gören genç padişah hemen atından indi. Aziz Mahmud Hüdayi'nin elini öptü ve "Buyurun, atıma binin," teklifinde bulundu. Bunun üzerine Aziz Mahmud Hüdayi, "Devletlim, zahirde Allahü Teala seni sultan, beni hoca yapmış. Sen yürürken benim atına binişim yakışık almaz. Lakin senin bilmediğin bir sebepten daha evvel atına binmiştim. Bunun sebebini bu defa sana etraflıca anlatayım. Üftade Hazretlerinin dergahında safalı demler sürdüğüm bir gün, şeyhim bana, "Sen çok güzel hizmet ediyorsun azizim. İnşallah sana da padişahlar hizmet eder. Atının yanında yürürler," diye buyurmuştu. "İlk defa senin atına şeyhimin sözü yerine gelsin diye binmiştim," dedi. Hak tecellisiyle içi dışı nur kesilmiş Aziz Mahmud Hüdayi, mürşidinin mübarek yüzüne baktıkça gerçekten hakkı görüyor ve her geçen gün ona daha sıkı bağlanıyordu. Bir kış sabahıydı. Aziz Mahmud Hüdayi gözlerini açtığı zaman mürşidi Üftade'nin abdest alma vaktinin geldiğini gördü. 3 yıldır devamlı hizmetini gören derviş, Hazreti Üftade'ye abdest suyu dökmek için çok geç kalmıştı. Bir türlü ihmalini affedemiyor, için için kendini parçalıyordu. Çünkü abdest suyunu ısıtacak zaman kalmamıştı. Hemen bakır ibriği cami bitişiğindeki çeşmeden doldurdu. Kalbinin üzerine bastırdı. Cübbesiyle de sıkıca sardı. Çok içten zikre başladı. Biraz sonra dolu ibriği eline alıp abdest için hazırlanan Üftade'nin yanına gitti. Üftade dökülen sudan abdest alırken başını kaldırıp, "Azizim, odun ateşiyle ısınmış suya benzemiyor bu su. Gönül ateşiyle kaynamış. Bizi yaktın," buyurdu. Elbette ki Üftade'nin indinde Aziz Mahmud Hüdayi'nin ayrı bir yeri vardı. Bu hadise Üftade'yi haklı çıkarmıştı. Seçkin müritlerinin toplandığı bir sohbet meclisine katılan Hazreti Hüdayi, salona girince "Selamün aleyküm," diyerek hazır olanları selamladı. Herkes bu selama hemen karşılık verdi. "Ve aleykümüsselam." Yalnız orada bulunanlardan sadece biri derin derin Hüdayi'nin yüzüne bakıp yere kapandı. Devamlı secdede kaldı. Hüdayi Hazretlerinin arkasında bulunan genç bir talebe sabredemeyerek sordu. "Üstadım, neden herkes seni bildiğimiz gibi selamlarken o zat yere kapandı?" Hüdayi genç talebeye, "Çünkü oğlum, herkes bende kendini görmüştü. O aslını gördü ve secdeye kapandı," buyurdu. Bir kış gecesinde Hazreti Üftade talebeleriyle sohbet ediyordu. Bir ara, "Dostlarım, canımız taze üzüm istedi. Acaba bulmak mümkün müdür?" buyurdu. Talebeler içlerinden, "Bu kış günü, bu karda taze üzüm olur mu?" diye düşünürlerken, Aziz Mahmud Hüdayi de kendi kendine, "Madem ki bu sözü hocam söyledi, mutlaka bunda bir hikmet vardır," diye düşünerek ayağa kalktı ve, "Efendim,
Müsaade ederseniz bendeniz getirin.